Saf suresinin 40 ve 41. ayetleri önemli olan, burada konumuzla alakalı olan 41. ayet-i kerime zikir ve zikrin günün yarısından daha fazla çekilmesi. Görüyorsunuz ki İslam'ın 5 şartına eklenmesi lazım gelen, ki o 5 şart arasında en büyük ibadet olarak namaz yer alıyor. Ondan daha büyük bir ibadet var. Allah'ı zikretmek, ama İslam'ın 5 şartının içinde yok. Sevgili kardeşlerim, insanın manevi tekamülünün, manevi olgunlaşmasının temelinde zikir vardır. Sadece zikir, Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan bir kişinin zikridir ki, o kişinin kalbine Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarının gelmesine sebebiyet verir. O gelen nurlar, mürşide tabiyet sırasında kalbin içine iman yazıldığı cihetle, bu iman kelimesi gelecek olan zikirle Allah'ın katından gelecek olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çekerek nefsin kalbinin Allah'ın %2 rahmetiyle ve %98 fazlıyla nefsin kalbini tamamen bu nurlarla doldurmak Allah'ın bütün insanlara verdiği temel emirdir. Gördük ki daimi zikir farz, bu sebeple farz kılınmıştır. Öyleyse hem Allah'a mülaki olmak, Cibril hadisinin içinde mevcut olmasına rağmen ve likaihi ve ona mülaki olmak şeklinde İslam'ın 5 şartı arasında yer almamıştır. Hem de namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadet olan ve üzerimize farz olan, daimi zikirde farz olan bir ibadet, zikir müessesesi gene İslam'ın 5 şartı içinde yoktur. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı şeytanın bir tuzağıdır. Evvela vasıtaları ve hedefleri birbirinden ayıralım. Kapınızın önünde bir araba duruyor. Bu arabaya binerek 7 tane beldeye gideceksiniz. Önce birinci beldeye uğruyorsunuz. Birinci beldeye uğramadan ikincisine geçemiyorsunuz. Birinci belde, oraya ulaştıktan sonra o vasıtayla oradan ikinci şehre ulaşıyorsunuz. Ona ulaştıktan sonra üçüncüsüne ulaşıyorsunuz. Dördüncüsüne, beşincisine, altıncısına ve yedincisine ulaşıyorsunuz. Vasıta kapınızın önündeki arabadır. Hedefleriniz ise o şehirlere birer birer uğramak. Bunu bir misal olarak veriyoruz ki her belde bir gök katını temsil eder. Hedefiniz ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Hepinizin üzerine defaatle farz kılınmış bir husus. Allah Teala Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde İrci'i ilâ rabbiki buyuruyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Ey ruh, geri dönerek Rabbine ulaş emrini veriyor.

Allah'a dönüşü, fefirru ilallahi şeklinde dizayn etmiş. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç, Allah'a sığın. Ve konumuzun deminde bir ayeti olarak bu konuşmada yer alan Müzzemmil Suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila, Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, ruhunu Allah'a ulaştır. Bunun insan ruhunun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğu Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesinde dizayn edilmiş. Allah Teala Rad 21'de diyor ki: "Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği bir şey var. Onu onlar Allah'a ulaştırırlar buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ayetler bu kadar açık. Açık ve kesin. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış ve bunu gerçekleştirmek zorundayız. Bu hedefimiz. Ruhumuzu Allah'laştırdıktan sonra fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Tıpkı deminki misalimizde verdiğimiz birinci şehirden ikinci şehre, üçüncü şehre, dördüncü şehre o vasıtayla gittiğimiz gibi. Vasıta ibadetlerdir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmenin ötesinde namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha önemli olan bir ibadet şekli var, zikir. Farzların arasında yer almıyor. Ve bu farzların arasında Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı olan Allah'a ulaşmayı dilemek faslı da yok. Ya da Allah'a milaki olmak kesinlikle yer almamış. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşad olmak ve iradeyi teslim etmek, İslam'ın 7 tane safhasıdır. Hepsi de farzdır. Bu farzları iblis, bunların hepsi birer hedef, 7 safhanın 7'si de hedeflerimiz. Yani deminki misalimizdeki şehirler. Bu hedeflerden iblis bizi nasıl
ayırabilirdi. İşte böyle korkunç bir tuzağa düşürerek hedeflerin hepsini devreden çıkarmayı başarmış. Öyle ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin eserlerin hepsini incelediğimiz zaman korkunç bir hayal kırıklığına uğradık sevgili kardeşlerim. Biz bu dini kimseden öğrenmedik. Bu dini bize Allah öğretti. Onun için alimlerin söyledikleri bizim için Kur'an'la mutlaka ama mutlaka karşılaştırılması gereken faktörlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam'ın 7 tane safhası var. Bu 7 safhanın 7'si de üzerimize farz. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimizle birlikte bütün sahabe bu 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirmiş durumdalar. Ve bunları size hadislerden anlatmıyoruz. Kur'an-ı Kerim'den anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Onun için Kur'an'a bakın. Hadisimin doğru olup olmadığını Kur'an'dan inceleyeceksiniz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de sünnet-i seniyeye uyarak Kur'an'dan inceliyoruz ve bakıyoruz ki İslam'ın 5 şartı şeytanın İslam'ın başına ördüğü en büyük tuzaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. Allah Teala buyuruyor ki Rum 31'de münibine ileyhi vettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve müşriklerden ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Sonra da bir sonraki ayet-i kerime diyor ki o müşrikler ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indirildiği zaman bu ayet-i kerime şöyle: şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şeytana kul olanların hepsi kafirler zümresinde. Sadece bir tek fırka mümin, Allah'a ulaşmayı dileyenler, şirke düşmeyenler. Ve sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? Kaç fırka? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zamanımız araştırıcıları yüzlerce kuruluş incelemeler yaptılar dünya üzerinde bugün. 72 inanç çeşidi tespit edebildiler. 73.'sü kurtuluşa ulaşan fırkayı Naciye. O bu 72 fırkanın içinde yaşayan ama Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren bizler gibi olanlar, İslam'ın 7 safhasını da yaşayanlar. Sevgili kardeşlerim, doğmalarla hareket etmeyin. Her attığınız adımı sağlam olarak atın, Kur'an bazına dayalı olarak atın. Eğer Kur'an'a dayalı adımlarınızı atabilirseniz, o zaman dünyadaki en sağlam kulba yapışmış olursunuz. O Kur'an'dır.
bir harfi bile değiştirilememiş olan Kur'an. Bu kitabı biz indirdik diyor Allah Teala. Onu koruyacak olan da biziz, biz diyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri değiştirilmişmiş falan filan. Bunların hepsi palavra sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinin bile değişmesi mümkün değildir. Çünkü Allah söylüyor onu, Kur'an'ın sahibi. O Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz diyor. Kimseye müdahale ettirmeyiz diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Birinci safa, üçüncü basamak. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Elbette dilemiş. İşte Kur'an-ı Kerim şöyle söylüyor Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَمُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَدُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Ve onlar diyor ve sahabeden bahsediyor. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Kullarım ifadesini kullandığına göre şeytana, tağuta kul olan sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olmayı başarmışlar. Öyleyse gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gelelim ikinci safhaya, 14. basamakta mürşide tabiyete. Allah Teala mürşide tabiyetin farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Maide 35'te ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, inden takva sahibi olun. Sizi Allah'a kim ulaştıracaksa, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Mürşidi istemek üzerimize farz kılınmış. Mürşide tabiyet. Peki bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Hem de kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, orada sana ağacın altında tabi oldukları zaman onların ellerin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme devamlı tecelli ediyordu. Öyleyse tabiyet farz mıymış? Farz imiş. Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler mi? Evet. İslam'ın 5 şartında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey var mı? Yok. Mürşide tabiyet diye bir şey var mı? Yok. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Evet. Mürşide tabi olmuşlar mı? Evet. Kur'an-ı Kerim farz olduğunu söylüyor. Arkadan da sahabenin tabiyetini tamamladığını görüyoruz. Sonra 3. safa, ruhun Allah'a ulaşması farz olduğunu demin gördük ayetlerle. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar sevgili kardeşlerim. Onların Allah'a vasıl olduklarını söylüyor Allah-u Teala.

Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Öyleyse ruhumuzu Allah'laştırmak üzerimize farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hidayete ermişler. Dördüncü safhayı geçiyoruz. Mürşide tabiyet. Arkasından ruhun Allah'a ulaşmasından sonra fizik vücudun Allah'a teslimi farz mı? Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin buyuruyor. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve en ibuduni hâzâ sırat-ı müstakim. Öyleyse bana kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Hepimizin fizik vücutlarının Allah'a kul olması yani teslim olması açık bir şekilde farz kılınmış Kur'an-ı Kerim'de. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? İşte Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah Teala açık ve kesin olarak diyor ki: Ey Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Farz mıymış? Evet. Teslim etmişler mi? Hepsi. Peki, nefsin teslimi üzerimize farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Nefs teslimini yapanlar ulul elbab adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Ölçüsü daimi zikirdir. Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen kûden ve alâ cunubihim diyor. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'a, Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Ve bütün sahabenin ulul-elbab olduğunu söylüyor. Yani daimi zikrin sahipleri olduğunu, yani nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini. Farz mı? Nisa 103 farz olduğunu söylüyor. Feskürünallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Zikretmek farz. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Nereden biliyoruz? İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Geriye ne kaldı sevgili kardeşlerim? İradeyi de evvela muhlis olmak. Bütün sahabe muhlis de olmuşlar. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Allah onlara deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a karşı muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisun. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın farz olan emrini yerine getirmiş ve muhlis olmuşlar. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabinin Allah Teala emrini veriyor. Allah'a onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini temizlemiş muhlis kullar olmakla emrolundular diyor Allah Teala. Ve bütün sahabenin muhlis olduklarını görüyoruz. Burası 6. kademe. Ve nihayet iradenin Allah'a teslimi, kişinin bir hakkın takvaya ulaşması, bir hakkın takva üzerimize farz mı?

Evet. Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sizden evvelkiler nasıl Allah'a bir hakkın takvayla takva sahibi oldularsa siz de Allah'a karşı bir hakkın takvayla takva sahibi olun diyor. Siz ölmeyin. Önce Allah'a bir hakkın teslimle teslim olun. Öyle ölün. Ve la temutunne illa ve entüm müslümun. Ne gördük? Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Nereden anlıyoruz? Bu hedefe ulaşanlar irşat makamına tayin olunanlar. Ve bütün sahabenin birer mürşit olduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayeti girmesi de bunu anlatıyor bizlere. O sabikun el-evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardan da, bir kısmı macirinden de, bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. İster ensar olsun, ister macirin, onların hepsine tabiinin tabi olduğu kesinlik kazanıyor. Hepsi irşat makamının sahibi, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi sevgili kardeşlerim, konunun sonuna geliyoruz. Demek ki Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de insanlara farz kıldığı 7 tane safha var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi 4 oldu. Nefsin Allah'a teslimi 5, irşad olmak 6 ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve irşat makamına tayin olmak 7. Bu 7 safhanın 7'si de üzerimize farz. Bütün sahabe de bunu gerçekleştirmiş. Hem farz olduğu hem bütün sahabenin gerçekleştirdiği Kur'an ayetleriyle sabit. Ve de İslam'ın 5 şartı zikri de muhtevasını almıyor. Allah'a mülaki olmayı da almıyor. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi de almıyor. Öyleyse İslam'ın 5 şartı bir insanı hiçbir şekilde cennete getirmesi, cennete ulaştırması mümkün olmayan bir aldatmacadır. Bu çorabı İslam aleminin başına ören de şeytandır. Ne yazık ki bizim zamanımızdaki alimlerimizin çok değer verdiği Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri yazdıkları hiçbir eserlerinde bu 7 safhadan bahsetmiyor. Sadece İslam'ın 5 şartından bahsediyorlar ve de bu İslam'ın 5 şartıyla insanların kurtuluşa ulaşabileceğine gerçekten inanıyorlar. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz ki İslam'ın 5 şartı İslam'ın hedefleri değildir. Vasıtalarıdır. Şeytan hedefleri ortadan kaldırarak insanları cehenneme kendisiyle beraber mahkum etsin diye temel hedefleri ortadan kaldırmayı, insanları unutturmayı başarmış. Ve zamanımızdaki din alimleri İlahiyat fakültelerindeki öğretimlerinde Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin her şeyi bildiklerini ve insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçeteleri verdiklerini zannederler. Oysa ki hiçbirisi yoktur sevgili kardeşlerim. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulamaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulamaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulamaz. Kur'an ve Allah bunu söylüyor. Sözlerimiz burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister: sizin mutluluğunuzu. Mutluluğunsa iki tane yolu yoktur. Sadece bir tek yolu vardır: Allah'a yaklaşmak, Allah için olmak. Allah'ın devre dışı olduğu bir atmosferde bir insanın mutluluğu yaşaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Oysa ki insanlar bir nefsleri olan, bir ruhları olan, bir de fizik vücutları olan mahluklardır. Nefsleri afetlerle %100 doludur. Ruhları da hasletlerle %100 doludur. Bir denge halinde, kötülükle iyilik daimi bir mücadele halinde bir insanın iç dünyasına Allah-u Teala tarafından yerleştirilmiştir. İç dünyanızdaki kavga, nefsinizle ruhunuz arasındaki çatışmaları ifade eder. Kavga varsa mutluluk yoktur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Nefsinizdeki afetler sebebiyle çevrenizdeki insanlarla da anlaşmazlıklara düşersiniz. Hep aynı sebepten. Karşınızdaki kişinin de nefsi afetlerle doludur. O kendi nefsinizde diş şeyleri sizlere kabul ettirmek ister. Sizler de nefsinizdeki afetler sebebiyle nefsinizin talep ettiği kabulleri karşı tarafa anlatmaya çalışırsınız. Onu kendi istikametinizde eğitmeye, ikna etmeye çalışırsınız. Ama her halükarda anlaşmazlık söz konusudur iki taraf arasında. İç dünyanızdaki çatışmanın, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın ötesinde çevrenizdeki insanlarla da çatışmanız söz konusudur. Aramıza yeni giren hemen herkes bize eşleriyle, arkadaşlarıyla, anne babalarıyla, kardeşleriyle, evlatlarıyla bir anlaşmazlık içinde olduğunu söylerler hep. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Çünkü tasavvufun dışında oldukları sürece nefslerine tabi oldular. Öyle davrandılar. Çevresindekilerden de aynı cevabı aldılar. Herkes kendi dediğinin olmasını istediği için mutluluğun kurulması hiçbir şekilde mümkün olmadı. Oysa ki mutluluk fedakarlıktır. Mutluluk bir insanın karşı tarafa diğergam olmasıdır. Onun dediklerini önde tutmasıdır. Onu mutlu etmeye çalışmasıdır. Mutluluk, bu yol başkalarını mutlu etmekten geçer. Ama nefsinizdeki afetler var olduğu sürece, şeytan da nefsinizin afetlerine devamlı tesir ettiği için bunu yapamazsınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse iç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında kesintisiz bir savaş var. Dış dünyanızda başka insanlarla sizin aranızda bir üstünlük savaşı var. Ben senden üstünüm diyorsunuz onlara. Bunu ispat etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü nefsinizin afetleri öyle olmanızı istiyor. Başkalarına hükmeden, başkalarından üstün olan birisi. Ve kendinizi onlara ispat etmeye çalıştıkça onların gözünde ukala ve her şeye burnunu sokan, üstünlüğünü hep ispata çalışan bir tip olarak görünürsünüz. Hiç kimse de sizi sevmez. Ha, o mu derler, o ukalanın biridir. Bu dış dünyanızdaki mutsuzluğu ifade eder. Ya Allah ile ilişkiler,
Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, Allah ile ilişkileriniz de berbattır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanları sevmez demeye dilimiz varmıyor. Çünkü biliyoruz ki bir sevgi ailesi herkese doğru akar Allah Teala'dan. Ama sevgi olsa bile sevgisizliğin hakim olduğu bir ortam vardır. O kişi için Allah ile onun arasında. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'la kişi arasındaki ilişkilerde nefsin kalbindeki afetler hep dengeyi bozan, Allah'ın o kişiyi sevmesine, çok sevmesine engel koyan faktörlerdir. Çünkü nefsinin afetleri devamlı devrede olan bir insan hep hatalar yapar. Şeytanın ona fısıldadıklarını yerine getirmek onun daha çok hoşuna gider. Nefsinin afetlerini beslediği için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece bir insan iç dünyasında nefsi ile ruhu arasında bir savaşta, dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde ikinci bir savaşta ve Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini çiğnediği için, esek ettiği fiilleri işlediği için bir üçüncü sıkıntılı muhteva içindedir. Allah'ın az sevdiklerinden birisidir. Bu kişi mutsuzdur. Her an etrafındaki insanlarla anlaşmazlık içindedir. Ailesinde, eşiyle, çocuklarıyla, annesiyle, babasıyla, komşularıyla, işte arkadaşlarıyla, dostluklar kurduğu insanların arasında da hep mutsuzdur. Onlarla da kesintisiz bir anlaşmazlık içindedir. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden ipleri şeytana teslim edelim ki? Allah Teala bütün insanları serbest iradeyle yaratmıştır. İradenizi kullanmalısınız. Ve nefsinizin afetlerinin sizi yönetmesine müsaade etmemelisiniz. Öyleyse nefsin afetleri ne ister? Nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği ne varsa hepsini ister. Ruhun hasletleri ne ister? Allah'ın emrettiği her şeyi ister. Yasak ettiklerini de asla yapmak istemez. Öyleyse öyle bir muhteva olmalı ki nefsinizin afetlerinin hegemonyasından kurtulasınız ve ruhunuzun hasletlerinin dünyasına giresiniz. Ruhunuzun hasletlerinin emrinde, yani Allah'ın emrinde olasınız. Ne demek bu? Ne zaman bir insan ruhunun hasletlerinin emrinde olursa o Allah'ın emrindedir. Ne zaman bir insan nefsinin afetlerinin emrinde olursa o şeytanın emrindedir. Şeytan afetlere, Allah da hasletlere devamlı yardımda bulunur. Allah Teala afetleri güçlendirmez. Şeytan da hasletlere müdahale edebilecek hiçbir yetkinin sahibi değildir. Bu sebebe dayalı olarak da kıyamet günü cehennemde diyecektir ki, ben sizi yoldan çıkarmaya çalıştım. Ama sizi yoldan ben çıkarmadım. Ben sadece size yoldan çıkmak için şartları parlak gösterdim. Allah'ın yasak ettiği fiilleri süslü gösterdim. Ama sizi ben
dalalete düşürmedim. Siz kendiniz dalalete düştünüz. Siz zaten dalaletteydiniz. Bir kısmınız hiç dalaletten kurtulmadı. Bir kısmınız dalaletten kurtuldu, tekrar dalalete düştü. Sevgili kardeşlerim, mizanınız var. Her an amel defterinize hayatınız kaydediliyor. Bu bir yazıyla yazılan defter değildir. Görüntülü, konuşmalı, sizin hayatınız filme çekiliyor. İki ayrı dizayn içinde. Birinci tür kiramen katibi melekleri dışarıdan sizin yaptığınız bütün olayları üç boyutlu filme alırlar. Konuşmalarınız, etrafınızdaki insanlar da o filmin daima içindedirler. Kıyamet günü size gösterilmek üzere bütün hayatınızın. Bu film ölürken de insanlara gösterilir. Gözünüz önünden sinema şeridi gibi hayatınız geçer. Diğer taraftan ikinci bir film yine kiramen katibi melekleri tarafından çekilir. Ama bu düşüncelerinizin filmidir. Acaba hangi olayı, hangi statüde, neye dayalı olarak gerçekleştirdiniz? İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi bir hedefe yöneltmesi söz konusu. Bu hedefte ne var? Bu hedefte mutluluk var. Bu hedefte ne var? Sevgi var. Bu hedefte ne var? Huzur var, neşe var. Ve hepsinden mühimi Allah var. Bu yolda olduğunuz sürece Allah hep sizinle beraberdir. Bir gün onunla konuşmayı başaracaksınız. Siz layık olduğunuz gün Allah sizinle konuşur. Sözlerini size mutlaka şuraya kalbinize işittirir. Bu kulaklarla Allah'ı duyamazsınız. Allah'ı duyabileceğiniz kulak buradadır. Kalbinizde. Allah'la konuşan kalbinizdir. Allah kişinin kalbine ulaşır. Ve o kalbi, kalbin nur kapısını kendisine çevirir. Sonra o kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiden bahsediyoruz. Gözlerini ve görme hassasını, irşat makamını tanıyabilecek olan bir özelliğe ulaştırır. O kişinin kulaklarını ve işitme hassasını, irşat makamını işitecek bir noktaya getirir. Demek ki önce irşat makamını irşat makamı olarak görmek, hem gözlerle hem de görme hassasıyla idrak etmek. İrşat makamının sözlerini kendisini mutluluğa götürecek bir rehber olarak değerlendirmek. Onları işitmek ve idrak etmek. Sonra da kalbe indirmek. Kalbin idrak hassasını açmak. Allah-u Teala o kişinin kalbinin idrak hassasını açar. Öyleyse bu muhtevada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan için söz konusu olan mutluluğu yaşamaktır. Her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız.
nereden nereye kadar Allah'a mülaki olmayı dilediğiniz noktadan ruhunuzu Allah'ın kendisine ulaştırdığı noktaya kadar. İşte sevgili kardeşlerim, bu yani Allah'ın ruhunuzu kendisine ulaştırdığı nokta. Her ne kadar biz ruhunuzu diyorsak da bu ruh aslında sizin veya bizim değildir. O ruh Allah'ındır. Secde suresinin 9. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَنَفَعَا fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz. Bu sebeple dünyadaki, kainattaki en üstün mahluksunuz. Onun için Allah Teala buyuruyor. Ey insanlar, bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kılın diyor. Üstün bir mahluk çünkü Allah'ın ruhunu taşıyor içinde. Belki de şöyle düşüneceksiniz. Ne yani biz ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra ikinci sınıf bir insan mı oluyoruz? Artık bizde Allah-u Teala'nın ruhu yok diye. Hayır sevgili kardeşlerim, asıl o zaman birinci sınıf oluyorsunuz. Neden? Allah-u Teala ruhunu size ölünceye kadar sizde kalsın diye vermemiş. Nefsinizi tezkiye edin de ruhunuz Allah'a geri dönsün diye vermiş. Kaldı ki nefs tezkiyesi de sizin mutluluğunuzun yarısını ifade eder, dünya mutluluğunuzun. Nefs tezkiyesinin gerçekleşmesi, nefsinizin kalbindeki nurların %51'e ulaşmasıdır. Kimin nefsinin kalbi başlangıçta kapkaranlıkken Allah-u Teala'nın yoluna girer de Emmare kademesinde %7 nur birikimi olur o kişinin kalbinde, Evvame kademesinde ikinci bir %7 nur, Mülhime kademesinde üçüncü bir %7 nur, Mutmainne kademesinde dördüncü defa %7 nur, Radiye kademesinde beşinci defa, Mardiye kademesinde altıncı defa ve Tezkiye kademesinde yedinci defa nur birikimi olur. Bu kademelerin her birisi ruhun bir gök katı yükseldiğini ifade eder. Böyle bir yükselmenin sonunda yedinci gök katında yedi tane alemden geçilerek ruhun Allah'a ulaşması gerçekleşir. Bu belli bir seviye zikrin mutlaka usul haline getirilmesiyle gerçekleşir. 33 bin zikirle 40 bin zikrin arasında her gün bu kadar zikir yapan bir insan, ki başka zaman açısından düşünelim, günde 3 saatlik bir zikri gerçekleştirebilen herkesin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Bu zikri yapabilmekten muradımız, kişinin çok büyük gayretler sarf etmesini ihata etmiyor. Kişi büyük gayretler sarf etmeyecek. Sadece Allah'a ulaşmayı deneyecek. Allah onun kalbine mürşit sevgisini verecek. Allah onun kalbine Allah sevgisini yerleştirecek. Allah o kişi oruç tutamazken onu oruç tutar hale getirecek. O kişi nefsinin afetlerine zikirle nefsin kalbine haslet fazılları yerleştirmek suretiyle engel koyduğu zaman ya da nefsin afetlerini kapı dışarı ettiği zaman ruhunuza Allah Teala Allah'a geri dönüş emrini vermiş. İrci'i ila Rabbike diyor. Rabbine geri dön diyor.
ve enübü ilâ rabbikum ve eslimû lehû min kablen yetekümün azâbe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve ona ulaş, teslim ol. Ruhun Allah'a ulaşsın ve Allah'ın zatında yok olsun. Bu birinci teslim. Daha sonra ruhunun tesliminden sonra dik ki kuşu tırman, zikrini 18 saatin ötesine çıkar, fizik vücudunda Allah'a teslim et. Daha sonra daimi zikre ulaş, nefsini de Allah'a teslim et. Daha sonra irşad ol. Allah'ın tövbe-i suha seni davet etmesini icap ettiren bir hüviyete ulaşmayı başar. Ondan sonra da iradeni Allah'a teslim ederek irşad makamının sahibi ol diyor Allah Teala. Eslimu lehu, ona teslim ol, ruhunu teslim et. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla kaplı. Fizik vücudunu Allah'a teslim et. Nefsinizin kalbi %81 nurlarla dolu. Nefsini Allah'a teslim et. Nefsinizin kalbi %100 hasletlere dolu, güzelliklere dolu. Artık nefsinizden size kötü istikamette bir emir gelmez. Allah'ın bir emrine karşı gelmeyi hiçbir zaman düşünemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sadece mutlu kılmak istediğini her zaman düşünün. Bunu fikri yapınızın içinde besleyin. Bilin ki bütün kapılar herkes gibi size de açıktır. Bir tek dileğiniz, Ya Rabbi ben ruhumu yaşarken, hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Bana dediler ki 5-6 içinde, 7-8 ay içinde ruh Allah'a ulaşırmış. Hem de ey yüce Allah'ım sen ulaştırırmışsın bizim ruhumuzu kendine. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ne olur yüce Allah'ım. Kalbimden bu dilek şu anda gelmediyse dilimle söylüyorsam beni kalbimden bu dileğin sahibi kıl. Bu dileğin kalbinden gelmesini sağla. Ben de çok istiyorum Allah'ım senin ermiş evliyalarından birisi olmayı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kimdir Allah-u Teala'nın evliyası? Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmış olan herkes Allah'ın evliyasıdır. Ela inne evliya Allah'a la hafün aleyhim ve la hum yahsunun. Ellezine amenu ve kânû yettekûn. Lehumül büşrâ fil hayâdet dünyâ ve fil âreti. O Allah'ın evliyası için onlara korku yoktur, onlar masum da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Ne demek istiyor Allah-u Teala? O Allah'ın evliyası var ya, Ela inne evliya Allahu. O Allah'ın evliyası var ya, La hafün aleyhim. Onların üzerine korku yoktur. Ve la hum yahsenun. Ve onlar mahzun olmazlar. Mahzun da olmazlar. Ellezine aminu. Onlar aminu olmuşlardır. Ve kânu yettekun. Ve takva sahibi de olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara lehumül büşra, onlar için müjdeler vardır.
fil hayat-ı dünya, dünya hayatında, dünya hayatını yaşarken dünya hayatının içinde ve fil ahireti ve ahiret hayatında. Yani gidecekleri yer cennettir, ahiret hayatında mutlu olacaklardır. Dünya hayatında da nefslerini en azından tezkiye ettikleri için mutlu olacaklardır. Yarı yarıya bir mutluluk Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Bu kişi dik yokuşu tırmanabilirse fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde dünya mutluluğunun %80'ini kazanacaktır. Daha ötede nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya mutluluğunun tamamını kazanacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için sevin, Allah için yaşayın, Allah için olun. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Bu mutluluğu yaşamanızı ister. En üst boyutta yaşamanızı ister. İster ki ruhunuzu da Allah'a teslim edesiniz. %51 mutluluğa ulaşasınız. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edesiniz. %81 mutluluğa ulaşasınız. Nefsinizi Allah'a teslim edip %100 mutluluğa ulaşasınız. Muhlis olup daha üst seviyede bir mutluluğa, iradenizi de Allah'a teslim edip mutluluğun en üst boyutuna ulaşmanızı Allah Teala üzerinize farz kılmış. 7 safının 7'si de farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Mürşide ulaşıp taviyet. Birincisi 3. basamakta, ikincisi 14. basamakta gerçekleşir. Farz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak farz. Yirmi birinci basamak. Ruhun Allah'ta yok olması 22. basamak. Nefsinizi Allah'a teslim etmek farz. Bu muhteva içerisinde Allah Teala ile ilişkilerinizde 26. basamakta nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. 27. basamakta muhlis oluyorsunuz. 28. basamakta da iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. İrşad makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ediliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ünsiyet ve hidayet etmek bir mutluluktur. Huzurdur. Saadetin ta kendisidir. Dünya mutluluğu da, ahiret mutluluğu da bu muhtevanın içinde vardır. Yani ne demek istiyoruz? Yani bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşide tabiyetinde daha üst kat, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim ettiğinde beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olduğunda kendisine bire belki kademede yer katları gösterilen bu kişiye gök katları da gösterilir. Bu kişi tövbe-i nasuh'a davet edilip tövbe-i nasuh'la Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe eder. Bu bir daha değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Değiştirme imkanı da yoktur. Çünkü nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Yok olduğu için şeytanın o kişiye müracaat edip de saldırıp da onu yere vurması artık mümkün değildir. Çünkü şeytanın ulaşabileceği saha nefsin afetleridir. Bu kişi nefsin afetlerinin hepsini temizlemiştir, yok etmiştir. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Allah ile
konuşabilmek yetkisinin sahibi kılınmıştır. Allah ile tezekkür etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır. Bu kişi ehli tezekkürdür. Yani Allah'a her şeyi sormak yetkisinin, Allah ile her zaman konuşma yetkisinin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır. Bu kişi hükümlerini Allah'tan sorarak vereceği için ehli hükümdür. Eğer bir hakim olarak görev alırsa, bir hakem görevi ona verilirse, bu ikisinde de Allah'tan sorarak karar vereceği için bütün hükümleri doğru olacaktır. Allah'ın emrettiği hükümler olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Hadi gelin buradan bakalım. Buradan baktığınız zaman her şey çok güzel görünüyor. Ne zaman ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz bu güzelliklerin yarısını tespit edebilirsiniz, hissedebilirsiniz. Hayatınızın yarısı mutsuz, yarısı mutlu geçer. Fizik vücudunu teslim ettiğiniz zaman bu mutluluk %80'e ulaşır. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman %100'e ulaşır. Bütün yollar Allah'a açılır. Hangi tarikata mensup olursanız olun, hangi dalda olursanız olun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah'ın yoluna girdiniz. Şuradan, yürekten bir tek dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte mutluluğun kapısı bu. Anahtar Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyin, mutluluk kapısını açın, içeri girin. Allah Teala %51 mutluluğu garanti ediyor. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Gerçekten öyle mi? Hadi bakalım Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi ne söylüyor bu konuda? Diyor ki Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz yani. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek demek. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Kim Allah'a ruhunu hayattayken ilka etmeyi, mülaki kılmayı, Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Peki başka bir ayet daha mı? Evet, başka bir ayet daha. Allah Teala bu ikinci ayette buyuruyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi, Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah yeştevi, istiva eder, seçer, ileyhi ona, kendisine. Men o kişiyi, yeşaü, dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanlardan ne kadarını seçer? %90'dan fazlasını seçer. Ki seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışanlardır. Onları seçmez. Bunlar hiçbir zaman %5'i bulmaz. Bu insanlar. Herkesi seçer onun dışında Allah Teala. Ama ne kadar hazin bir gerçektir ki bu Allah'ın seçtiği insanlardan %5'i, %5'ten çok daha azı Allah'a ulaşmayı dileyip de kendilerini cehennemden kurtarabilenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Sizler bu hakikatleri öğrendiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve de cehennemden kendinizi kurtardınız. Ya sizin dışınızdakiler? Onlar bilmiyorlar. Bundan sorumlu da değiller. Hangi açıdan değiller? Çünkü bilmiyorlar. Bilmedikleri için öğrendikleri ilmin İmam Hatip liselerinde ve üniversitelerin ilahiyat fakültelerinde öğrendikleri ilmin yeterli ilim ve en üstün ilim olduğunu düşünüyorlar. Öyle düşünmekte haklılar mı? Haklı idiler. Biz bunları söylemeye başlamadan önce haklı idiler. Onlar üç ayrı tür muhteva biliyorlar. İfrat, tefrit ve orta yol. İslam'ın beş şartı orta yol diyorlar. Bunun ötesinde insanlar var, sabahlara kadar zikrediyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Onlar ifratta, onlarınki fazla. Bir de İslam'ın beş şartını da yerine getirmeyenler var. Onlar da tefritte. Siz orta yolu takip edin. İslam'ın beş şartını tamamladığınız zaman doğru cennete girersiniz zannındalar. Ama bu konuda bir uydurma hadisin varlığı gene onları haklı kılıyor. Bir hadis var diyorlar, böyle söylüyor hadis. Hayır, öyle bir hadis yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a aykırı hiçbir şeyi söylemez. Bu beş şart hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan cehennemden kurtulamaz. Onun gideceği yer cehennemdir. Neden? Çünkü Allah'a mülaki olmayı inkar eden, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişinin amellerinin boşa gittiğini söylüyor Allah Teala. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişinin, bunu veya bunu inkar eden bir kişinin amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Bir insanı cennete götüren şey amelleridir. Peki aksi de var mı? Evet, bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu takva sahibi kılar. İşte Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün." Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek demek takva sahibi olmak. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dilemektir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Minibine ileyhi ve yettekuhu ve kumusulat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olun ve namaz kılın ve sakın müşriklerden olmayın. Rum 32: "O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır." İşte bakıyoruz insanlar fırkalara ayrılmışlar.
72 tane fırka şu anda tespit edilmiş vaziyette dünya üzerinde. Ayrı ayrı inanışların sahibi, bunların arasında şeytana tapanlar bile var. Ama bir de 73. fırka var. Her birinin içinde dağınık olarak küçük topluluklar halinde bulunan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu istikamette nefs tezkiyesi yaparak ruhlarını Allah'a ulaştıran, fizik vücutlarını teslim eden, nefslerini teslim eden, iradelerini teslim eden insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte terazinin bir tarafında bu kefede mutluluk var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka kazanacakları bir dünya mutluluğunun yarısı, bu tarafta da, sol tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yüzlerce kat fazlası, belki binlerce kat fazlası. İşte burası bizi cenevimizden vuruyor. 32 senedir bu hakikatleri anlatıyoruz ve insanlar hala o alt gözlükleriyle bakıyorlar. Anlattıklarımızı, onlara adreslerine göndererek ulaştırdıklarımızı okumak zahmetine bile katlanmıyor insanların büyük kısmı. Onları cehennemden kurtaramamanın acısı bizim yüreğimizde bir yaradır sevgili kardeşlerim. Ama insanları zorlan hedefe ulaştıramayız ki. Böyle bir yetkiyi Allah Teala hiç kimseye vermedi. Öyleyse onların da kurtuluşları için dua ederek sözlerimizi tamamlayalım inşallah. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Konumuz Allah'ın yolundan alıkoyanlar. Sevgili kardeşlerim, Hidayet devrinin en büyük olayından bahsetmek üzere huzurlarınızdayız. Din adamları, din konusunda ilim yapanlar, üniversiteler bitirenler, asistan olanlar, doçent olanlar, doktor olanlar, profesör olanlar, şu içinde bulunduğumuz devrede çok büyük bir vebal yüklenmiş durumdadırlar. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili ve de muhterem din adamları, omuzlarınızda ağır bir vebal asılmış durumda. Vebal sizi büyük hüzünlere götürür. İnsanlığa şu anda ulaştırdığınız ilim ne sizi ne de onları cehennemden kurtaramaz, dünya saadetine ise hiç ulaştıramaz. Asırlardan beri insanların yazdığı kitaplar, Kur'an'ın üzerine bir karanlık olarak çökmüştür. Hamdolsun ki Allah'ın kitabında bir harf bile değişmemiştir. O aynen durmaktadır. Ve de sevgili kardeşlerim, öğrendiğiniz ilim Kur'an-ı Kerim'e uymamaktadır. Kur'an-ı Kerim bir nurdur. Kendisinden evvel İncil de öyleydi. Ondan evvel Tevrat da öyleydi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onların da birer nur olduğunu söylüyor. Başka dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Hanif demek, teslim demektir. Hazreti İbrahim'in teslim dini.

bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. İşte bu din, kayyum olan, ezelden ebede kadar sürecek olan yegane dindir. Ve Allah'ın ne dini yaratmasında, ne de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Değişme göremezsin diyor. Allah ne dinini değiştirir, ne de insanları hanif fıtratının yaşanması sadece o fıtratın hanif dinini yaşayabileceği cihetle, ne de insanları hanif fıtratının dışında bir fıtratla yaratır. Ezelden ebede kadar hep hanif dini var olmakta devam edecektir. İşte hanif dini dediğimiz zaman üç esas görüyoruz. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği, tek bir Allah var. İki, tevhid. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmak isteyenlerin vücuda getirdiği tek bir fırka. Allah'ın zatında teklik ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Tevhid. Üçüncü özellik, teslim. Ruhun, veçhin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın dini hanif dinidir. Ezelden ebede kadar gidecektir. Sürecektir. Nasıl Allah-u Teala'ya bir başlangıç, bir sonuç izafe edemiyorsak, Allah-u Teala zamanda ne kadar geriye giderseniz gidin, hep vardı. Düşünebileceğiniz bütün zaman parçalarının ötesinde Allah vardı. Bir gün kıyamet kopacak, zaman duracak, geriye dönecek, başa dönecek. Ama Allah hep var olmakta devam edecek, zamanın evvelinde de, sonrasında da. İşte sevgili kardeşlerim, Allah hanif dinini yaratmış, tek bir din, Allah'ı tanıyabilecek olan bir insan yaratmış Allah Teala. Allah'ın kendisine ulaştıracağı bir ruh vermiş o kişiye. Allah'ın tezkiye ve tasfiye edeceği bir nefs vermiş ve bunların ışığı altında kişinin mutluluğa ermesi için bütün şartları bir araya getirmiş Allah Teala. Ve bir sonuçla karşı karşıyayız. Hanif dininin başlangıç noktası Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemektir. Bu sebeple Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde hanif olduğu ifade edilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin esasını teşkil eden hanif dini, ezeli ve ebedi din ve insanlar, ilk insan olan Adem aleyhisselam'dan kıyamete kadar devam edecek olan bütün insanlar hanif fıtratı üzerine yaratılmıştır, yaratılacaktır. Hanif fıtratı ise bir insanın bu söylediğimiz vasıfların sahibi olarak ruhunu, veçhini, nefsini ve iradesini

Allah'a teslim etmeyi mümkün kılan fıtrattır. Rum 31'de Allah Teala buyuruyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a yönel yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dile. Ve bu dilediğin anda takva sahibi ol Allah'a karşı. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O zaman müşriklerden olma ifadesi, takva sahibi olmadan evvelki bütün insanların durumudur. Kimmiş müşrikler? Müşrik deyince tabi puta tapanları evvela aklınıza getireceksiniz. Onlar açık şirktekiler. Bir de gizli şirktekiler var. İşte bu ayet Rum 32 gizli şirktekileri açıklıyor. Onlar ki diyor Allah Teala dinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse dinde fırkalara ayrılanların hepsi gizli şirkin içindekiler. Ama bir grup var, Allah'a ulaşmayı dileyenler. O grup, onlar şirkte olmayanlar. Onlar, gene bu ayete göre takva sahipleri, Allah'a karşı takva sahipleri. Hanif fıtratının, Hanif dininin sahipleri. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse şirkten kurtulur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Takva sahibi olmak. Bütün insanlar için bir hedeftir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Öyleyse size göre takva sahibi olmak ne? Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı tür takva var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası işte bu takva. Sonra mürşitlere tabi olanlar yeni bir takvanın içindeler. 14. basamak. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar bir başka takvanın içindeler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler daha sonraki bir takvanın içindeler. Nefslerini Allah'a teslim edenler daha üstün bir takvanın içindeler. Muhlis olanlar ondan da yukarıda bir takvanın sahipleri. Salaha ulaşıp da iradelerini Allah'a teslim edenler en üst takvanın, hakkatukati takvanın sahipleri. Öyleyse Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri diye üstüne titrediğiniz o alimler grubu size İslam'ın 5 şartını getirmişler ve de kabul ettirmişler. Ne kadar azim bir tecelli biliyor musunuz sevgili din adamları? İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse ama hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın 5 şartının içinde mevcut değil. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 tane şartını ifade eder. Ve bir asılsız hadise dayandırılır.
Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gitmiş. Ona demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona demiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Bunları yaparsam mutlaka Allah'ın cennetine girer miyim? Cevap, mutlaka girersin. Bu bir mevzu hadistir. Kur'an'a hiç uymamaktadır. İşte bırakınız daha sonraki safhaları. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Cehenneme gider sevgili kardeşlerim. Sevgili din adamları, bir insan Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse, onun gideceği yer cehennemdir. Gelin beraberce bakalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Diyor ki Allah Teala, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَّادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı, mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Kesin surette, muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hem Allah'ın ayetlerinden gafildir hem de gideceği yer cehennemdir. Ve zamanımızda din adamı olarak üniversitelerde görev yapan din adamları, Diyanet İşleri Teşkilatı'nın 87 bin kadrosu, sizler görevlerinizi layıkı veçile yapmıyorsunuz, yapamıyorsunuz. Bu sözlerimiz sizi sakın yaralamasın. Sizi küçültmek kastıyla asla konuşmayız, bunu biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ama bunca insanın, bunca 70 milyon insanın vebali sizin omuzlarınızdadır. Çünkü siz dininizi öğrenmediğiniz için onlara öğretemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları, sadece İki grup ayetten bahsettik. Ve de Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insanın gideceği yerin cehennem olduğunu gördük. Yeter mi? Yetmez. Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını gördük. Şimdi biz bu ayeti kerime gereğince, sizler Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bu gafletten ne zaman kurtulacaksınız dediğimiz zaman, bunu sakın sizi küçük görüyoruz anlamına almayın. Biliyoruz hangi emeklerle oralara yükseldiğinizi. Bir üniversite bitirdiniz. Arkasından master yaptınız. Arkasından doçentlik devresi geçirdiniz. Profesör oldunuz. Her biri uzun süre çalışmayı icap ettirir. Çok çalıştınız.
Ama sevgili kardeşlerim, eğer siz şu anda bırakınız başkalarının durumunu ama sizler şu anda Allah'a münaki olmak diye, ruhun ölmeden Allah'a ulaşması diye bir kavramın bilincinde değilseniz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bu sebeple o bilinçte olmadığınız kesinlik kazanıyor. Başkalarına nasıl öğreteceksiniz? A benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Siz bu hakikatleri evvela öğrenmelisiniz ki önce kendinizi kurtarmalısınız. Ve sözlerimizi ciddiye almadığınız gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Biz bunca sene bunun tahsilini yapmışız. Biz bilmeyeceğiz de sen mi bileceksin diye düşünüyorsunuz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Öyle olmasaydı sizler de şimdiye kadar Allah'ın dinini öğrenirdiniz ve başkalarına öğretirdiniz. Görüyorsunuz ki size öğretilen ilim cehennemden kurtulmanızı sağlayamıyor. Peki siz sadece kendinizden sorumlu olanlar mısınız? Hayır. Bu 70 küsur milyon insan sizin din öğretinizle dinlerini bildiğini zannediyorlar. Sizler de dininizi bildiğinizi zannediyorsunuz. Ve hiç ihtimal vermiyorsunuz. Bize bu ilmi Allah'ın öğrettiği konusunda hiçbir fikriniz yok. Hadi canım sen de diyorsunuz. Allah öğretmiş. Sevgili kardeşlerim, büyük vebal altındasınız. Evvela bırakınız başkalarını, siz kendiniz cehennemden kurtulamazsınız. Bu nasıl din öğreticisi ki? Başka insanları cehennemden kurtarmak üzere vazife almış omuzlarına. Ama Allah'ın hakikatlerini bilmediği için kendisi de cehenneme gidecek. Din öğrettiği insanların da vebali omuzlarına yüklenecek. Sevgili kardeşlerim, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Size defaatle müracaat ettik. Gelin dedik, bir seminer yapalım. Masrafları bizden. Gelin, cevap dahi vermediniz. Tamam, biz sizin gibi onca sene üniversitede din öğretimi yapmadık. Din konusunda hiçbir bilginin sahibi değilken Allah-u Teala tarafından seçildik. Hiçbir şey bilmiyorduk. Ama şimdi sizin bilmediklerinizi artık biliyoruz sevgili kardeşlerim. Ne olur bir göz atın. Allah'ın üniversitesinin neler oluşturduğuna bir göz atın Nur TV'ye. Neler söylüyoruz? Biz sizin söylemediğiniz, biz sizin bilmediğiniz şeyleri söylüyoruz. Biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin söylediklerini hiç öğrenmedik. Allah-u Teala bize onları öğretmedi. Allah-u Teala bize dinimizi öğretti. Kainatın yegane dinini. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani Allah'a teslim dinini. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan
haberdar değilsiniz. Ve de hepiniz gönül rahatlığıyla vazifenizi yaptığınızı düşünüyorsunuz. Bizim size bir sualimiz var. Göreviniz bu dinden yoksun olan insanlara Allah'ın dinini öğretmek değil mi? Öyle değil mi? Ve hayır, siz Allah'ın dinini öğretmiyorsunuz. Din adına öğrendiğiniz Allah'ın dininin dışında kalan o esasları öğretiyorsunuz. Din öğretiminin temeli insanları cehennemden kurtarmaktır. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Din öğretiminin temeli insanları cehennemden kurtarmaktır. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Din öğretiminin temeli insanları cehennemden kurtarmaktır. Siz İslam'ın 5 tane şartıyla kimi cehennemden kurtarabileceğinizi zannediyorsunuz? İslam'ın 5 şartı insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasını, en azından Allah'a ulaştırma talebini, ilk kurtuluş hamlesi ihtiva ediyor mu? Hayır, etmiyor. Evvela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hedefler vaz etmiş. Neymiş o hedefler? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide ulaşıp tabiiyet. Hani şu hiç değer vermediğiniz mürşitlere ulaşıp siz de tabi olmak mecburiyetindesiniz. Üçüncüsü, ruhu o noktada ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla mükellefsiniz. Dört, fizik vücudun Allah'a teslimi. Beş, nefsinizin Allah'a teslimi. Altı, irşad olmak. Yedi, iradeyi de Allah'a teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşad makamına tayin edilmek. İşte biz onlardan biriyiz. Allah-u Teala tarafından irşad makamına tayin olunan. Onun için bu söylediklerimizi size söyleyip dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sizse sözlerimizi size yapılan bir saldırı olarak değerlendiriyorsunuz. Hayır sevgili kardeşlerim. Biz 70 milyon insanın vebalini üzerinde taşıyan sizlere sesleniyoruz. Öğrendiğiniz ilimle onları, o masum insanları cehennemden kurtaramazsınız. Onlar size güveniyorlar. Doğruyu bildiğinizi zannediyorlar. Ve onların, sizlerin onlara öğrettiği ilimle kendilerinin cehennemden kurtulacağını zannediyorlar. Ve biz onların böyle bir zanına ulaşmasının arkasında sizin sözlerimizi dikkate almamanızı görüyoruz. Ne olur sanki söylediklerimizi Kur'an ayetleriyle bir karşılaştırsanız. Siz bizden çok daha güzel Arapça bilirsiniz. Biz hiçbir iddianın sahibi değiliz. Arapçayı doğru dürüst bilmeyen birisiyiz. Ama dinimizi kitaplardan değil, Allah'tan öğrendik. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu konuda sizler tahkik etmek imkanının sahibisiniz. Ama bundan kaçıyorsunuz. Neden? Bu 70 milyonun vebali omuzlarınızda değil mi sevgili kardeşlerim? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun amelleri boşa gider, bilmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin
ve özellikle Allah'a mülaki olmayı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar edenlerin, yani Allah'a ulaşmayı dilememek bunun ilk safhası. Elbette Allah'a mülaki olmayı inkar eden bir insan Allah'a ulaşmayı dileyecek değildir. Böyle bir şey mümkün mü? Öyleyse düşünün bir defa, sizler amellerinizin sizleri kurtaracağını zannediyorsunuz. Ama Allah Teala diyor ki, onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onların amelleri boşa gider diyor. Peki, ya bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilerse Allah onun günahlarını örter. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Lütfen Kur'an-ı Kerim'e bakın. Hepinizi bizim yanlışımızı bulup, yanlışımızı çıkarıp yüzümüze çarpmanız için davet ediyoruz. Eğer bize kin duyuyorsanız, öfke duyuyorsanız, bilin ki bunu hak etmedik. Biz size hakaret etmek için burada değiliz. Sizi küçük görmekle de bir vazife yapmış olmayız ve kendimizden utanç duyarız böyle yaparsak eğer. Sizin ilminize hürmet ediyoruz. Biliyoruz ki bunca sene okudunuz. Üniversite tahsilinden sonra yaptığınız master, o doçentlik devresi, asistanlık devresi, doçentlik devresi, profesörlük devresi, hepsi uzun çalışmaların mahsulü, biliyoruz. Bunlara değer de veriyoruz. Ama sevgili kardeşlerim, sizi ikaz etmek zorundayız. Ne kendinizi kurtarabilirsiniz, ne de bu insanları kurtarabilirsiniz. Onların vebali sizlerin omuzlarınızda. Hala anlamıyor musunuz? Daha Allah'a ulaşmayı dilemek safhasındayız. Ve de bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan hidayette değil ve hüsranda. Yunus suresi 45. ayet-i kerime. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. İnkar eden kimsenin Allah'a ulaşmayı dilemesi hiçbir şekilde mümkün değil. Onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Yetmez. Onlar hidayette de değiller diyor. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır diyor. Onlarla meşgul olmaz diyor Allah Teala. Dilediğini dalalette bırakır. Ama diyor o dalalettekilerden, dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah'ın kendisine ulaştırması üçüncü kat cenneti ifade eder. Sevgili din adamları, bilmiyorum size nasıl ulaşabilirim. Biz artık büyük bir kitleyiz. Bir büyük cemaatiz. Bütün Amerika'ya ve bütün Avrupa'ya, Asya'nın bir kısmına, Kuzey Afrika'ya, hatta Afrika'nın yarısına hitap eden iki uydunun sahibiyiz. Yalnız siz bizi ciddiye almıyorsunuz. Ama biz sizin kurtuluşunuz için varız sevgili kardeşlerim. Anlamıyor musunuz? Onların vebali omuzlarınızda. İslam'ın 5 şartıyla insanlar Allah'ın cennetine giremezler. İslam'ın 5 şartı hedefler değildir, vasıtalardır. Allah-u Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattık demiyor. Bana kul olsunlar diye yarattık diyor.
Kul olmaksa ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim ettikçe gelişen bir müessese. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse şeytanın kulluğundan kurtulamaz. Bakınız ne kadar açık söylüyor Allah Teala. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ وَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Sahabe için diyor ki onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar sevgili kardeşlerim? Allah'a yöneldiler diyor, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor, kullarımı müjdele. Allah'a yönelen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sevgili kardeşlerim, şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Bu insanlar şu anda sizin ilgisizliğiniz sebebiyle, sizin sorumluluklarınızı müdrik olmamanın sebebiyle, sevgili kardeşlerim, o insanlar cehenneme gidecekler. Siz başka bir yere gideceğinizi mi düşünüyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylemiyor mu Allah Teala? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Benim sevgili kardeşlerim, ne zaman anlayacaksınız? Ne zaman sorumluluğunuzu müdrik olacaksınız? Ne zaman vebalden kurtulacaksınız? Omuzlarınızda şu anda bu 70 küsur milyon insanın vebali var. O zaman gelin bir araya gelelim, konuşalım, söylediklerimizi bilgisayarda bunca yıllık söylediklerimiz var. Hepsi Kur'an ayetleriyle anlatıldı Allah Teala tarafından bize. Biz de size Kur'an ayetleriyle anlattık. Hiçbiriniz hidayeti bilmiyorsunuz. Eğer öğrenen varsa bizim söylediğimizden öğrenerek inşallah anlatmaya başlamıştır. Hayır, hidayet sizin söylediğiniz gibi yol falan değildir. Hidayet doğru yoldur diyorsunuz. Hayır, hidayet doğru yol değildir. Doğru yol nereye götürdüğü belli olmayan şeytanın bir tarifi. Hidayet insan ruhunun hayattayken Allah'ın zatına ulaşmasının adıdır. İsterseniz hidayet adlı kasetlere bir göz atın, ayetleri bir inceleyin bakalım, doğru mu söylüyoruz, yalan mı söylüyoruz? Benim sevgili kardeşlerim, ne yapabileceğimi bilemiyorum. Allah Teala'nın bize gösterdiği bütün yolları denedik. Sizleri o daldığınız uykudan uyandıramıyoruz. Hiç ihtimal vermiyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın bize bunları öğretmiş olduğuna hiç ihtimal vermiyorsunuz, öyle değil mi? Ama şu anda şu dünyada verilen gezegende bir bakın bakalım. Hidayet çağının içindeyiz. Ve bu çağda hidayetin ne olduğunu acaba içinizde bilen var mı? Ya da bütün ülkeye, bütün dünyaya bir göz atın bakalım, bizden başka bilen var mı? Hidayetin ne olduğunu biz kendi kardeşlerimize öğrettik. Hamdolsun ki büyük bir kütleyiz.
Onlar da herkese öğretmeye çalışıyorlar. Sizlerin öğrenmeyi reddetmenize rağmen. Size bir sualimiz var sevgili kardeşlerim. Bir tarafta 70 milyon insanın vebali. Öbür tarafta sizin sadece incelemek gereğini duymamanız. Bu bir sorumsuzluk değil mi? Bu bir zaruret değil mi? Eğer biz Allah'ın söylediklerinin dışında bir şey söylemiş isek, bu fitnedir. Fitneyi önlemek vazifenizdir. Eğer biz Kur'an'da mevcut olup da bütün insanları cehennemden kurtaracak olan ama sizin bilmediğiniz hidayeti Allah-u Teala bize öğretmişse ve biz onu söylemişsek, Allah'ın bize öğrettiği hidayeti bütün insanlara duyurmuşsak, bizim dışımızda hiçbir kaynak hidayetin ne olduğunu bilmiyorsa, ne yazık ki sizler de bunların arasındasınız sevgili kardeşlerim. O zaman vaziyetin vehametini idrak edebiliyor musunuz? 87 bin kadrosuyla Diyanet İşleri Başkanlığı sizlere sesleniyorum. Bu insanların vebali omuzlarınızdadır. Ne yapabilirim? Sizinle nasıl beraber olabilirim? Bunca yıldır buna gayret ediyorum. Aranızdan sadece bir kişi eski bir milletvekili, eski bir bakan, Diyanet İşleri Başkanı iken sadece o bize yardımcı oldu. Ama onun da önünü çabuk kapattılar. Görünmeyen eller insanların hidayete ermesine hep mani oldular. Kendilerinin gideceği o cehenneme bu ülkenin bütün halkını göndermeyi kendilerine vazife etmişler. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'dan geriye ne kalmış? Onların Kur'an'ın bütününü yaşadıklarını elbette biliyorsunuz. Kur'an'ın bütünü tasavvuftur. Tasavvufu dinden ayrı, takip edilmesi farz olmayan bir yol zannediyorsunuz. Oysa ki o dinin bütünüdür. Allah-u Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesine bir bakın bakalım ne diyor Allah-u Teala. Ya eyyühellezine aminittekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar! Takva sahibi olun. Ve Allah'tan sizi kim Allah'a vasıta edecekse onu isteyin diyor Allah Teala. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Sevgili kardeşlerim, bu yaramız kanıyor. Bırakınız herkesi kurtarmayı, önce sizlere ulaşamadığımız için, daha açık konuşayım mı? Önce sizleri kurtaramadığımız için büyük hüzünün içindeyim. Aa benim sevgili kardeşlerim, anlamıyorsunuz. Siz din adamısınız. Omuzlarınızda vebal var.
incelemek zorundasınız ki açıdan eğer hatalıysak bize haddimizi bildirmeniz için. Ama doğruyu söylüyorsak o zaman 70 milyon insanın omuzlarınızdaki vebalini hatırlayın. Doğruyu söylediğimizde sizin Diyanet İşleri Başkanınız o zaman bize çok açık bir şekilde teşekkür etmişti Allah-u Teala'nın huzurunda. Siz öyle değilsiniz sevgili kardeşlerim. İstemiyor musunuz bu insanların kurtuluşa ulaşmasını? Onlara mani olanların sizler sorumluluğunuzu müdrik olmayarak sizler olduğunun farkında değil misiniz? Ya kendiniz? Hanginiz cehennemden kurtulabileceksiniz? Ah sevgili kardeşlerim, bir anlasanız, o zaman Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir lütfuyla karşılaşmış olduğunuzu idrak edeceksiniz. Ama anlamıyorsunuz. Anlamaya da çalışmıyorsunuz. Sözlerimiz sizin için hiçbir kıymet ifade etmiyor. Oysa ki Nur TV devamlı yayınlarını yapmakta. Sevgili din adamları, size nasıl ulaşabilirim? Ne zaman sizlerinizle bir konferans verebilirim? Ne zaman karşı karşıya geliriz? Hakkımızda yanlış şeyler düşündüğünüzün hala farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? İnşallah Allah-u Teala kalbinize bazı duygular verir de bu kainattaki bu büyük vebalin ağırlığını omuzlarınızda hissedersiniz diye ümit ediyorum. Allah-u Teala'nın huzurunda eğer bu sözlerimiz sizi üzmüşse hepinizden af diliyoruz. Ama bunları bize söyletenin Allah olduğunu bilgilerinize sunmak istiyorum. Omuzlarınızdaki vebalden kurtulmanızı temenni ederek sözlerimi inşallah tamamlıyorum.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz fırkalara ayrılmak. Allah Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve enne haza sırat-ı müstakimen ve muhakkak ki bu benim istikamet üzere olan müstakim olan yolumdur. Sırati diyor Allah Teala benim yolum oluyor o zaman. Müstakim, istikamet üzere olan benim yolum. Fettebiuhu, öyleyse o yola tabi olun. Ve la tettebius subule ve yollara, yani diğer yollara, o yolun dışındaki diğer yollara tabi olmayın. Ve teferreka bikum an sebilihi. O zaman eğer o diğer yollara, sebillere saparsanız, tabi olursanız, o zaman sizi onun Allah'ın yolundan ayırır diyor Allah Teala. Zalikum vassakum bihi. İşte böylece size onu vasiyet etti. Onunla bihi, onunla vasiyet etti. Emretti. Lealikum tettekun. Umulur ki takva sahibi olursunuz diyor Allah Teala. Görüyoruz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde fırkalara ayrılmamak Hazreti İbrahim'in Hanif dininin temelidir. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif'ti. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Habibim Hanif olarak veçhini dine ikame et. Dini kıyamda tutmak için veçhini ayakta tut. Hanif olarak. O Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratırız. Yani Hanif dinini sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratırız diyor Allah Teala. O Hanif dini ki kayyum olan dindir. Ezelden ebede kadar devam edecek kainatın yegane dinidir diyor Allah Teala. Ve sonuca bakıyoruz. Allah'ın yarattıklarında değişiklik göremezsin diyor. Yani Allah Teala kıyamete kadar insanları hep Hanif fıtratıyla yaratmaya devam edecektir. Kıyamete kadar da Hanif dininden başka bir din hiç olmayacaktır. Öyleyse burada açık ve kesin bir şekilde Allah Teala'nın işaretini görüyoruz.
İnsanlık tarihi boyunca sadece bir tek din olacak. O din Hanif dinidir. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde bunu söyledikten sonra 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Rum 32'de de şöyle söylüyor. Böylece o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Ali ise Hanif olmanın temel standardını veriyor Allah-u Teala. Hanif olmanın temel standardı tek bir fırkanın içinde olmak. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin o tek fırkası. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Allah Teala Hanif dininin Hazreti İbrahim'in dini olduğunu söylüyor. O Hanif dini ki o din Hazreti İbrahim'in dinidir ve o müşriklerden olmadı diyor. Neden? Hazreti İbrahim tek fırkada olandı ve kendisine tabi olanların hepsi de o tek fırkanın içinde bulunanlardı. Yani Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerde şunu görüyoruz. Sadece o tek fırkada olanlar kurtuluşa ulaşabilirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesini indiriyor. Diyor ki orada kıyamet günü şeytan insanlar konusundaki hedefini gerçekleştirdi. İnsanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular diyor. Öyleyse şeytan ne demişti? Kıyamete kadar onları kendime bağlayacağım. Ve pek azı hariç hepsi bana tabi olacaklar. Pek azı hariç hepsi diyor Allah Teala. Affedersiniz şeytan diyor bunu. Allah Teala diyor ki seni de huzurumdan kovuyorum. Onları da kovuyorum diyor. Ve Allah Teala'nın hedefiyle şeytanınki tamamen birbirine ters. Allah Teala şeytana kıyamet gününe kadar hayat veriyor onun talebi üzerine.
Kıyamete kadar da şeytan insanları Allah'ın yolundan saptırmak için elinden gelen bütün gayreti göstermeye devam edecek. Bu durumda Allah-u Teala ne diyor? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Kimdir müminler? Allah'a inananlar. Ama Allah'a inananlar da kendi aralarında ikiye ayrılıyor. Müminler, Allah'a inananlar, lügat manası itibariyle müminler. Bir de hak müminler. Mümin olmak hiç kimseyi, yani Allah'a inanmak hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Her ne kadar hardal tanesi olan kadar kalbinde iman olan, cehennemde cezasını çektikten sonra cennete gider diye bir uydurma hadis var ise de mevzu hadis, aslında bu hadis mevcut değildir. İnsanlar tarafından uydurulmuştur. Çünkü görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'a inansa da cehennemden kurtulamaz. Gerçekten öyle mi? Evet, aynen öyle. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bu konuyu açıklığa kavuşturmuş. Diyor ki Allah Teala orada innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmeennü biha ellezinehum an ayatina gafilun ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibun. Allah Teala diyor ki onlar ki kesin şekilde muhakkak surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı kesin surette, muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse onlar Allah'ın ayetlerinden gafildir ve gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes 72 fırkanın bir tanesindedir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerse 73. fırkayı oluştururlar. Bu 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu şirkte olmayanlar ve takva sahibi olanlardır. Öyleyse Allah Teala fırkalara ayrılmamayı hedef ittihad etmiş insanlar için. Bu Rum suresinin 30 ve 31. ayetlerinden ve 32. ayetlerinden sonra Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Allah Teala şunları söylüyor. Habibim Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz
indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de, yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık. Neymiş? Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı aynı şeriat. Ve Allah Teala konumuzla ilişkili noktaya geliyor. Sana şeriat kıldık. Sizlere de şeriat kıldık. Fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye. Görülüyor ki Rum

Sen Hanif'sin diyor Allah Teala. Ve gördük ki Hanif dini Hazreti İbrahim'in dinidir. İşte oradaki muhteva, Rum 30'daki muhteva, Hanif olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın veçini dine doğrultması, dinin kayyum olması, ezelden ebede kadar hiçbir değişikliğe tabi olmaması ve arkasından Rum 31, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler haniftir. Dileyenler, diledikleri takdirde takva sahipleridir ve diledikleri anda bütün insanlar şirkten kurtulurlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bu şirk gizli şirktir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fırkalara ayrılmış durumdadır. Ve fırkalara ayrılanlar 72 tane fırka oluştururlar. İşte o fırkalara ayrılanlardan bahsediyor Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Müminleri bir tek fırka oluşturur diyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Geri kalan bütün fırkalar şeytana kul olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Gidecekleri yer cehennem olanlardır diyor Allah Teala. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye buyuruyor Allah Teala. Şura 13'te. Sonra diyor ki müşriklere onlara yaptığın talep ağır geldi. Ne demiş? Allah'a ulaşmayı dileyin. Böylece fırkalara ayrılmaktan kurtulmuş olursunuz. Şirkten de kurtulmuş olursunuz. Ne kaybedersiniz ki? Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Böylece şirkten kurtulmuş olacaksınız. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün Mekke halkına bu konuda uyarıda bulunuyor. Onlara müracaat ediyor, talepte bulunuyor. Dinde diyor fırkalara ayrılmayın. Allah'a ulaşmayı dileyin, tek fırkanın içinde olun. Müşriklere onun için diyor ağır geldi bu söz. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerini söylediler. Ayet-i kerimenin nasıl bittiğine gelin beraberce bakalım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları, o Allah'a yönelenleri kendisine ulaştırır diyor. Onlardan kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Ötekilerin Allah'a ulaşması söz konusu değil. Öyleyse bağlantıları gözden geçirdiğimiz zaman bir muhteşem dizayn görüyoruz. Dinde fırkalara ayrılanlar şirktedir. Dinde fırkalara ayrılanlar takva sahibi değildir. Dinde fırkalara ayrılanlar dalalettedir. Hüsrandadır. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden de

gafildir. Öyleyse Hz. İbrahim'in Hanif dininin temeli nedir, esası nedir? Birinci esas vahdet, Allah'ın tekliği, tek bir Allah vardır diyor Hz. İbrahim. Allah-u Teala da insanlık tarihi boyunca bütün peygamberlerine ve bütün her kavimdeki kavim resullerine Allah'ın tekliğini, tek bir Allah'ın var olduğunu açıklamıştır ve başkalarına böyle açıklanmasını emretmiştir. Allah tektir. İşte bu Allah'ın vahdet akidesi. İkinci akide, tevhid. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. Bütün insanların toplanması lazım gelen tek fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. İşte bütün insanlardan cennete girebilecekler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve o tek fırkanın içinde olanlardır. Geri kalan bütün insanlar 72 fırkayı oluştururlar. Hiçbiri cehennemden kurtulamaz. Ama her fırkanın içinde Allah'a ulaşmayı dileyen küçük bir grup bütün devirlerde var olmuştur ve var olmaya kıyamete kadar devam edecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içinde fırkalara ayrılmamak asıldır. Allah Teala Hanif dinini koymuştur. Dinde fırkalara ayrılmayalım diye. Ve bakıyoruz Rad suresinin 27. ayet-i kerimesine. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Dalalette bırakır onları. Ama diyor Allah Teala onlardan kim Allah'a yönelirse Allah'a mülaki olmayı dilerse

Allah Teala onları mutlaka cehenneme atmayacaktır. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Cehenneme girecekler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dileyenler için gidilecek yer mutlak olarak cennettir. Dilemeyenlerin hepsinin de gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için hedef dinde fırkalara ayrılmamaktır, vahdettir. Hz. İbrahim'in Hanif dininin birinci özelliğidir bu, en büyük özellik. Dinde fırkalara ayrılmamak, tek bir fırkayı oluşturmak. Sonraki tevhid müessesesi, insanların da oluşturduğu tek toplumun Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek toplum tevhidi oluşturuyor. Hz. İbrahim'in Hanif dininin üçüncü özelliği tevhid. Üçüncü özelliği affedersiniz teslim. Vahdet, tek Allah'a inanmak. Tevhid, tek Allah'a inananların bir başka ifadeyle tek Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Tevhidi oluşturuyor. Hanif dininin üçüncü özelliği teslim. Ruhun ve için yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a tesliminden oluşan dört tane teslim. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hayatınıza mutlaka cennete doğru giden bir yola ulaşmak imkanını, fırsatını vermelisiniz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için kurtuluş vardır. Onlar fırkalara ayrılmayanlardır. İşte onun için Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dilediğini dalalette bırakır. Dalalette kalırlar onlar diyor Allah Teala. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Ama dilediğini dalalette tutar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kalıra ayrılmak müessesesine baktığımız zaman oradakilerin şeytanın kulu olduğunu görüyoruz. Fırkalara ayrılanların sadece tek fırkada olanlar onlar müminler ve Allah'ın kulları. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar kafirler ve tağutun kulları.
İşte dilemeyenler fırkalara ayrılmışlar. Onlar tağutun kulları. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilan-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Kafirlere gelince, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere, amenü olmayanlara, onlar tağutun dostlarıdır. Ve tağut onları nurdan zulmete ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, kalbi kapkaranlıkken, %100 afetlerle doluyken, kalbi nurlarla dolar. Ama diğerleri, kalpleri hep kapkaranlık olarak kalırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kalbi karanlıktan kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikler sizin olsun diye düşünürüz. Bunun için Kur'an'ı temel yapı itibariyle bilmek zorundasınız. Ne yapmanız lazım, ne yapmamanız lazım, bunu öğreneceksiniz. Bir insanın fırkalara ayrılmaması, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Gördük ki Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde fırkalara ayrılmayanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve fırkalara ayrılanlar şirkte olduğu için onlar hem takva sahipleridir Allah'a ulaşmayı dileyenler hem de müşrik değildirler, şirkte değildirler.

Dinde fırkalara ayrılmamak o kişiyi Allah'ın kulu yapar. Gördük ki demin söylediğimiz Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde müminler, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, Allah onların dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyetten sonra o kişi zikir yaptığı zaman Allah Teala'nın katından o kişinin kalbine rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Ve kişinin kalbine Allah Teala iman kelimesini yazar tabiyetle birlikte. Bu iman kelimesi fazıllar için bir cazibe merkezi olur, çekim noktası olur. Zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nurdan, rahmetle fazlın ikincisini teşkil eden fazıllar, o kişinin nefsinin kalbine ulaştıkları zaman, nefsin kalbindeki manyetik alana tutulurlar. Manyetik alan, rahmet, faz ve salavat nurlarından sadece fazılları kendisine çeker. Ve fazıllar nefsin kalbinde yerleşirler. Ondan evvel nefsin kalbine sadece %2 oranında rahmet nuru girmiştir. Bu noktadan itibaren fazıl girecektir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren. Ve o kişi için fazıllar %49'u bulduğu zaman %2 rahmet nuru ile beraber o kişinin kalbindeki, nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. İşte ne zaman nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaşırsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Bu noktaya kadar kişi 7 safa aşmıştır. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri. Bunları aşabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Aşarsa ne olur? Bu saydığımız 7 kademenin her birinde kişinin nefsinde %7 nur birikimi olmalıdır ki, tahakkuk etmelidir ki, nefsin kalbi %7 nurla dolmalıdır ki, o kişi bulunduğu kademeden bir üst kademeye geçsin. Ruhu da zemin kattan birinci kata ulaşsın. Birinci kattan ikinci kata, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata ulaşsın. 7 tane alemi geçsin ve Allah'ın zatına ulaşsın. Allah'ın zatında ifna olsun, yok olsun. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde önemli olan konu bu. Bütün insanlar için ulaşılması lazım gelen muhteva Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle bir hedefe yönelmek. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Hedef bu. Bütün insanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı Allah garanti ediyor. İşte Allah'ın dostlarını Allah nefslerinin kalbine %51 nur yerleştirerek her %7 nur birikiminde onları bir gök katı onların ruhunu aşırtarak 7. defa %7 nur birikiminde Sitret-i Münteha'dan öteye geçip Allah'ın zatına o kişinin ruhunun ulaşmasını sağlar Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse fırkalara ayrılmamak dinin
şiarıdır. Fırkalara ayrılmamak dinin hedefidir. Bütün insanlar için Allah'ın emrettiği şey odur. Tek fırkayı oluşturanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, o tek fırkanın içindeki insanlardır. Dilemeyenlerse 73 iki tane fırkaya ayrılmışlardır. Bunların içinde, o fırkaların içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler de var. İşte onlar, her fırkanın içindeki küçücük gruplar, onların toplamı 73. fırkayı oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanların birbirinden ayrılmasını, fırkalaşmasını ve dost olmaları gereken insanların birbirine düşman olmasını hiçbir zaman istemez. Bunu emretmez. Hedef bellidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırabilenler, sadece bu vasfın sahipleridir. Yani Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler. Dilemeyenler, onlar fırkalara ayrılmışlardır. Allah Teala diyor ki, kim Allah'a milaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Öyleyse dilemek kişiyi o noktaya ulaştırır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O gün kişi nefsiyle cihat etsin diyor Allah Teala. Çünkü ruhunu Allah'a ulaştırabilmek için nefs tezkiyesi yoluyla sadece onunla ulaşabilir. Nefsinin kalbindeki her %7 nur birikimi bu istikamette bir gelişmeyi ifade eder. İlk %7 nur birikimiyle nefsi emarede zemin kattan birinci kata çıkılır. İkinci defa %7 nur birikimiyle nefsi levamede ikinci gök katına çıkılır. Üçüncü defa %7 nur birikimiyle nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlanır ve ruh üçüncü gök katına çıkar. Mutmainne kademesinde kişi doyuma ulaşmıştır. Ruhu dördüncü gök katına çıkar. Radiye kademesinde Allah'tan razı olmuştur kişi. Ruhu beşinci gök katına çıkar. Bardiye kademesinde Allah da ondan razı olmuştur. Ruhu altıncı gök katına ulaşır. Tezkiye kademesi nefsin kalbinde %49 rahmet, %2, %49 fazıl, %2 rahmet oluşmuştur. Böylece kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi hedefine ulaşmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fırkalara ayrılmamak konumuzun temel hedefi. Fırkalara ayrılan Allah'ın Kur'an'daki ahlakıyla ahlaklanamaz. Fırkalara ayrılan kişi cehennemden yakasını kurtaramaz.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ne yaparsa yapsın gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kadar kolaysa, sadece söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemekse, insanların kendilerini yüzlerce defa, binlerce defa tekrar edilmesine rağmen hala Allah'a ulaşmayı dilememelerini neye bağlıyoruz? Bağnazlığa bağlıyoruz. Din açısından insanlar diyorlar ki bizim dinimiz zaten var. Biz İslam'ın 5 şartını yaşarız ve bununla mutlaka cennete gireriz. İşte insanlara buradaki büyük yanlışı anlatmak hepimiz için vicdan borcudur. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dinde fırkalara ayrılmamış olan birisidir ve gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek dilekte bulunacak insanlar, bunun karşılığında Allah onları mutlaka nefs tezkiyesine ulaştıracak, ruhlarını mutlaka kendisine ulaştıracak. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a mutlaka Allah ulaştırır o kişinin. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman o zaman o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Buraya kadar olan kesim Allah'ın garantisindedir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cennetin sahibi olur ve 3. kat cennetin sahibi olur. Ama Allah'a ulaşmayı diledi ve öldü kişi, dilemiş ve ölmüşse 1. kat cenneti mutlaka elde eder. Mürşidine tabi oldu, sonra öldü, mutlaka 2. kat cenneti elde eder. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, sonra öldü, mutlaka 3. kat cenneti elde eder. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni sohbetinde sonuna geldik. Dinde fırkalara ayrılmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an hepinize emrediyor ki fırkalara ayrılmayınız. Allah-u Teala'nın dizaynında fırkalar insanı şirke götüren dünyadaki en tehlikeli araçlardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu Kur'an'daki adı Hanif dini olan bir tek din, kainatta sadece o din var olmuştur. Kıyamete kadar da o din var olmaya devam edecektir. İkinci bir din, Allah'ın kabul ettiği ve insanları kurtuluşa ulaştırdığı ikinci bir din hiç olmamıştır. İslam dini de Hanif dinidir. Hazreti İsa'nın dini de Hanif dinidir. Hazreti Musa'nın dini de Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in dini de Hanif dinidir. Hazreti Nuh'un dini de Hanif dinidir. Başka bir dinde hiç olmamıştır. İkinci bir din, üçüncü bir din, daha fazla dinler hiç olmamıştır sevgili kardeşlerim. Allah'a göre bütün insanlık tarihi boyunca sadece bir tek din vardır. O tek din yaşanır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.
Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bütün insanları mutlu olmak için yaratmıştır. Emirleri açık ve kesin. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu kişiyi mutlu etmek için yeterli bir sebeptir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun şeytan ile bütün ilişkisini keser. Şeytanla ilişkinin kesilmesi, üzüntünün bitmesi, hüznün bitmesi, sıkıntının bitmesi demektir. Çünkü bize bütün sıkıntıları veren, kafamıza hep bizi üzecek olan şeyleri ulaştıran şeytan sebebiyledir. Şeytan, biliyorsunuz ki bütün insanların düşmanıdır. Allah'ın huzurundan, insan yüzünden kovulduğu kanısındadır. Adem Aleyhisselam'a secde edin emrini vermiştir Allah Teala. Şeytan buna itaat etmemiştir, iblis yani. Ve de Allah Teala da onu huzurundan kovmuştur. Bu kovulan sinsi mahluk bütün insanları mutsuz ve huzursuz etmek için kıyamete kadar sürecek olan ömründe hep faaliyette olacaktır. Onunla beraber bütün şeytanlar da faaliyette olacaktır. Herkes bilsin ki etrafında mutlaka şeytan vardır. Size ne zaman sizi üzecek olan bir düşünce ulaşırsa, öyle bir sessiz ses size ulaşırsa, sizi huzursuz edecek istikamette olayları değerlendiren o mutlaka şeytandır. Bir tek gayesi vardır, tek bir gayesi vardır. Sizi huzursuz etmek, mutsuz etmek. Allah ise hem bu dünyada mutlu olmanızı ister, şu sonsuza göre sonsuzda bir olan kısacık bir ömrümüzde, hem de çok uzun olacak olan ölümden sonraki hayatımızda Allah Teala cennette olmamızı ister. Şeytan da mutlaka kendisiyle beraber cehennemde olmamızı ister. İşte cehennemde olmamızı isteyen iblisin istediği şey dünya hayatında da bizi mutsuz kılmak ve de Allah'a ulaşmayı bir insan dilemediği sürece mutsuzluğu her zaman yaşar. Ne para ne pul ve de başka şeyler insanı Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe mutlu kılamaz. Peki Allah'a ulaşmayı dilemek niçin mutlu kılar? Çünkü bir insan Allah'a mülaki olmayı dilediği anda Allah şeytanla ilişkisini otomatik olarak keser. Bıçakla kesilmiş gibi bir standart içinde şeytan size artık o noktadan itibaren hiçbir şey yapamaz. Homurdanır durur ama size hiçbir sözünü işittiremez. Sizi tesir altına alamaz. Bu sebeple Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren mürşidinize ulaşıp da ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra ruhunuzun Allah'a ulaşmasına kadar geçecek 7-8 aylık bir süreç içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala bütün insanları bu mutluluğa ulaştırır mı? Herkesi. Yeter ki onlar Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilesinler. Dilemezlerse
Bilemezlerse yok. Fırından gidip ekmeği almayan o ekmeği yiyemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala emir vermiş. Allah'a ulaşmayı dile diyor ve takva sahibi o. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve takva sahibi olduğun için müşriklerden olma. Takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Çünkü kim takva sahibi ise o müşriklerden olamaz. Takva sahibi olmak bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırır. Allah Teala diyor ki, cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar, bütün hafiz olanlar için. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Ve uzdefetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li külli evabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar için, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp da meap olan Allah'a ruhları sığınanlar için, meap olanlar için, evvap olanlar için, evvap, ruhu meaba ulaşmış demek. Ve hafiz olanlar için, daha mürşidine ulaştığı anda, tabi olduğu anda, onun başının üzerine, o kişinin başının üzerine, devrin imamının ruhu gelir. Neden? Çünkü onun ruhunu Allah kendisine doğru yola çıkarmıştır bile. Allah'a doğru ulaşacak olan o kişinin ruhu vücudundan ayrılır, ana dergâha ulaşır ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine yere paralel olarak gelir ve yerleşir. O kişi nereye giderse gitsin, bütün şartlar içinde o ruh onunla beraberdir. Öyleyse görülüyor ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi oluyor. Takva sahibi olmaksa cennete mutlaka gitmek demektir. Çünkü cennet takva sahipleri için hazırlanmış. Başkaları giremez. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci kat cennete girerler. Başka kimse giremez. Yine Allah'a ulaşmayı dileyip de 7-8 aylık bir ömrü olan bir kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamak. Yoluna devam ederse ki başlangıçtan itibaren, tabiyetten itibaren 7-8 aylık bir süreçtir bu. Ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ortalama bir ayda bir gökkatı yükseldiğini düşünelim bu kardeşimizin. 7 aylık bir süre onun ruhunun Allah'a ulaşması için yeterli bir süreçtir. Bunu gerçekleştirdiği zaman kişi 3. kat cennetin sahibi olur. O mu gerçekleştirmiştir? O mu? O kişi mi? Hayır. Bunu Allah gerçekleştirmiştir. O kişi sadece vasıta kalınmıştır. Bilmediği bir sevinç bütün içini kaplar kişinin bu 7-8 aylık süreç içerisinde. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Ve bu kişinin ruhunun Allah'a ulaştığını düşünelim. Şeytan da dahil hiçbir varlık onun ruhunun Allah'a ulaşmasını engelleyemez. Çünkü Allah onu kontrolü altına almıştır. Şeytanla ilişkiyi kesmiştir. Bu kişinin Allah'a ulaşması halinde onun nefsinin kalbinde %51
nur birikimi oluşur. İşte bu %51'lik nur birikimi o kişinin vuslata ulaştıktan sonra da kalbinde kalacaktır. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolu olduğu için davranış biçimlerinden yarısı negatif istikamette, diğer yarısı da pozitif istikamette onun hayatında yerlerini alırlar. Bazı olaylarda nefsin afetleri galiptir. Bazı olaylarda nefste biriken fazıllar hakimdir. O zaman da kişi güzel davranışlarda bulunur, derecat kazanır. Allah'ın dengesi şaşmaz bir dengedir. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte bir insanı Allah Teala iç dünyasında tezyin ederken o kişiye bir nefs vermiştir. Nefs kalbi %100 afetlerle dolu olan bir varlıktır. Öbür taraftan da Allah ruhundan o kişiye üfürmüştür dengeyi sağlamak için. Ne olmuştur? Ruh da %100 Allah'ın hasletlerini muhtevi olduğu için o kişinin ruhu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını asla işlemeyen bir hüviyet taşırken o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir hüviyettedir. Ama denge sağlanmıştır. %50'ye %50. Bu minval üzere bizi hayata getiren Allah Teala bizden bir şey ister. Allah'a ulaşmayı dilememizi. Eğer dilersek Allah üzerimizde tecelli edecektir. Bu tecelli nefsimizin kalbine başlangıçta %2 rahmet nuru ulaştıracaktır. Ama bu muhtevada başlangıçtaki denge ruhumuzun hasletleri %100, nefsimizin afetleri %100. Ama ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere mürşidimize tabi olduğumuz zaman vücudumuzu terk ettiğinde nefsimizin afetleri kalır sadece. Allah Teala o sırada bizleri muhafaza altına almamış olsaydı şeytan bütün insanları yoldan çıkartabilirdi, mahvedebilirdi. Ama Allah Teala ne yapmış? Bir engel koymuş şeytanla insanların arasına. Ne zaman koyuyor bu engeli? O insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah ruhunu vücudundan alırken o kişinin üzerine şeytanın ulaşamayacağı bir engeli yerleştirir. Bu bir barikattır. Şeytan o kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar onu tesir edemez. Ulaştırması ise 7 tane gök katını ruhun aşması demektir. Demin söylediğimiz gibi her bir ortalama birer ay sürse ki bazen daha fazla sürebilir. Bundan çok daha kısa bir zamanda bu hedefe ulaşanlar da olmuştur. Şimdi önemli olan bir insanın bu yolculuk sırasındaki birinci kata ulaşması sırasında, birinci kata ruh ulaştığı zaman o kişi nefsi emaredir. İkinci katta nefsi levamede olur. Üçüncü katta nefsi mülhimede olur. Dördüncü katta mutmainne, beşinci katta radiye, altıncı katta mardiye, yedinci katta da tezkiye kademelerine ulaşır. 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. Bir de o kişi bu hedeflere ulaşmadan evvel nefsinin kalbine giren %2 fazılların getirdiği salavatların salavatın getirdiği %2
rahmet nuruyla mücehiz olur. Başlangıçta o kişinin kalbine, Allah o kişinin göğsünü yardıktan sonra yalnız %2 rahmet nuru ulaşabilir. Bundan sonra gelecek olan bütün nurlar fazıl nurlarıdır. 7 defa %7'lik fazıllar gelecektir. %49'u oluşturur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinize bu nurların girmesi demek, mutluluğu %51 yaşamanız demektir. Bir insan Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilese ve de ruhunu Allah'a ulaştırsa ve o andaki zikir sayısı neyse, o zikir sayısını bir ömrü boyunca devam ettirse, arttırmasın, tamam. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştu. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştu. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştu. İşte bu kişi ömrü boyunca o aynı zikir seviyesini devam ettirdiği sürece hep üçüncü kat cennetin sahibi olarak kalır. Peki ne olmuştu üçüncü kat cennetin sahibi olunca nefsinin kalbinde? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olmuştu, fazıl birikimi olmuştu. Yani başlangıçta %100 olan afetler, bizi kötülüğe sevk edecek olan faktörler %49'a düşmüştü, %100'den %49'a. Sıfır olan hasletlerse, fazıllarsa %2'si rahmet olmak üzere %49 fazıl. O kişinin nefsinin kalbinde güzellikleri, Allah'ın emirlerine itaati sağlayan temel faktörler olarak hakimiyet onlarda olmak suretiyle bir sonuca ulaşmışlardı. İşte böyle bir ortamda bir insan hep mutlu olur. Bu mutluluk %100 değildir. Nefsin afetleri de sık sık hakim olacaktır akla ve de o kişi nefsinin istediği şeyleri de yapacaktır. Neredeyse ruhun istediği şeylere ulaşmak üzere. O kadar yakın %51'e karşılık %49. Öyleyse ne hisseder mutlu bir insan? Huzur hisseder. Huzur. Bir uyuşum hali. O kişi Allah'ın emirlerini yerine getirdiği için, yerine getirdiği sürece Allah ona hep huzur verir, mutluluk verir. Ama sık sık o kişi hatalar da işler. Neredeyse mutluluğu kadar da mutsuz bir hayatı olacaktır. Yani %51 mutluluğa karşılık %49 mutsuzluk. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediyor, Allah Teala diliyor. Allah onu mürşidine ulaştırıyor. Allah onu kendisine ulaştırıyor. Her şeyi Allah sağlıyor. Ve bu kişi bunun sonunda nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle dünya mutluluğunun yarısını elde ediyor. Mükafatı bu kadar mı? Hayır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı denediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaştığı zaman 14. basamak ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 21. basamak üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu kişi kıyametten sonra üçüncü kat cenneti hak etmiştir. Sonsuz bir hayatı, dünya üzerindeki rakamlar ifade edilince kadar sonsuz bir hayatı, cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar geçecek olan sonsuz bir hayatı bu kişi cennette yaşayacaktır. Cehennemin ve cennetin gökleri kainatın yok olmasıyla beraber yok olacaktır. Öyleyse sonsuza kadar bir hayat orada cennette yaşanacaktır. Arkasında ne var? Bir insanın sadece Allah'a mülaki olmayı dilemesi var. Dileyen kişinin
kendisi ruhunu Allah'a ulaştırmıyor. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, insanlar bütün güzellikleri yaşamak üzere dünyaya getirilmişler. Allah'ın muradı bir insanın daimi zikre ulaşıp nefsindeki bütün afetleri yok etmesi ve sınırsız bir mutluluğu yaşamasıdır. Ama şeytana da insanlara devamlı sataşması için zemini açık bırakıyor Allah Teala. Neden sonra o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah Teala'ya onun ruhunu ulaştırdıktan sonra serbest bırakıyor. İşte bu dizayn içerisinde insanların mutsuz olduklarını görüyoruz. Nefsinde afet bulunan insan huzursuzdur, sıkıntılıdır ve etrafındaki insanlarla geçinmesi güçtür. Çünkü nefsi onu devamlı başkalarından üstün olmaya davet eder. Bir kişi nefsinin gurur afeti, nefsinin kibir afeti, nefsinin başkalarında hakim olma talepleri istikametinde davranış biçimlerini bu minval üzere düzenleyecektir ve hep başkalarından üstün olduğunu ispata çalışacaktır. Oysa ki bu diğerlerini rahatsız eden bir davranıştır. Onlar bu kişiyle hiçbir zaman bir uyum sağlamazlar. Ve de nefsi olan iki insan yan yana geldiği zaman ikisi de birbirinden üstün olduklarını ispat etmeye çalışırlar. Allah'ın dostları böyle zamanlarda o başkalarına hep fırsatı verirler. Onlar kendilerini üstün kılmak için lazım gelen konuşmaları yaparlar. Ve de Allah'ın dostları da onları sonuna kadar sabırla dinlerler. Neticede o üstünlük iddiasında bulunan kişi her sözünün karşılık verilmeksizin sabırla dinlendiğini görünce bir düşünceye dalar. Eğer birisi bana bunları söylemiş olsaydı ben şimdiye kadar fena halde öfkelenirdim ona. Ama bu kişi hiç öfkelenmiyor. Bunda bir iş var. Ondan sonra niçin böyle olduğunu araştırmak gelir içinden. Onun alışmış olduğu dünyadaki insanlar onun gibidir. Kendisi gibidir. O onlara öfkeli bir şey söyleyince karşılığında mutlaka karşı taraftan da öfkeli bir cevap gelir. Kısa zamanda konuşma tartışmaya dönüşür. Daha ötesi kavgadır. Ama böyle bir zatla karşı karşıya kalan kişi bütün gayretine rağmen karşısındakinin bir kavga ortamına girmediğini önce görür. Sonra bütün gayretine rağmen bunun mümkün olmadığını da görür. O zaman ayakları suya erer. Bunda başka bir şey var der. Başka bir olay. İşte sevgili kardeşlerim, farklılık buradadır. Allah insanda tecelli eder. Allah en çok sevdiği mahluk olarak insanı yaratmıştır. Ve onun, yani bütün insanların
Sadece mutlu olmasını diler Allah-u Teala. Sadece Allah için önemli olan o insanların mutluluğudur. Dünyayı huzur içinde yaşamaları, böyle bir mutluluğu yaşayanların da neticede Allah'ın cennetine girerek sonsuza kadar orada kalmaları. Ve bütün bunlar bir tek dileğe vabeste, bağlı. Bir insanın sadece "Ya Rabbi ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum" demesiyle noktalanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyle bir şey söylerse, Allah-u Teala'dan bir talepte bulunursa, Allah-u Teala o talebi mutlaka kabul eder. Diyor ki Allah-u Teala, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a milaki olmayı dilerse, kim bana ulaşmayı dilerse,

Sadece bir dilekte bulunacak, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecek. Dilediği takdirde Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ı düşünün. Ne kadar çok seviyor insanları. O insan sadece bir tek dilekte bulunacak. İnsan adı verilen bu mahluk sadece bir dilekte bulunacak. Ya Rabbi diyecek, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyecek. Geri kalan hiçbir şeyi o kişinin yapacak talebi olması önemli değil. Olmasa da olsa da netice değişmez. Eğer kişi namaz kılmayı sevmiyorsa Allah ona mutlaka namazı sevdirecektir. Namaz aslında büyük bir zevktir. Kim namaza başladığı andan namazı bitirdiği ana kadar Allah'ı düşünerek, Allah'ı görmüş gibi, görüyormuş gibi Allah'ın önünde secde ederse namaz kılarken, kendisini Allah'ın huzurunda hissederse, o bu namaz boyunca dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Allah onu görüyor. O da Allah'ın huzurunda namaz kıldığını idrakinde ise, bu çok büyük bir huzur verir kişiye. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi sabahlara kadar namaz kılıyorlardı. Çünkü Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gecenin büyük kısmını namazla geçirmesini emretmişti. Ve o namaz kıldığı zaman onun odasından dışarıya vuran mumun gölgesi standartlarında sahabenin bir kısmı avluda onunla birlikte namaz kılarlardı. Ve gecenin üçte biri, üçte ikisi namazla geçerdi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktaya ulaşabilmek herkesin harcı değildir. Sahabe öyle insanlardı ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimizin her halükarda emrindeydiler. Her an onunla beraber olmak istiyorlardı. Ve de bu beraberlik onların da gecenin büyük kısmını ibadetle geçirmelerine sebebiyet veriyordu. Sevgili kardeşlerim, ibadet bir zevktir. Namaz bir zevktir. Zikir bir zevktir. Yeter ki Allah'ı düşünerek namaz kılın. Yeter ki Allah'ı düşünerek zikir yapın. O zaman ibadetlerin ne kadar büyük bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Başka bir yerde bulunamaz bir zevk. Dünyada insanlar her an başka insanlarla karşı karşıyadırlar. Ve Osmanlı'da bizim insanımız tasavvufu yaşadılar. Yani ruhlarını da, eşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Bu teslimler boyunca onların mutlulukları arttı, arttı ve sonunda kesintisiz bir mutluluk haline geldi. Osmanlı tebaasından Müslüman olanlar, Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca tasavvufu en üst boyutta yaşayan ülke oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi

En üstün olanlar da muhakkak. Ama ondan sonra gelenler Osmanlı'dır. Osmanlı'nın yükselme devresi bir ikinci asr-ı saadet sayılabilir. Onlar gerçek anlamda mutluluğu yaşadılar. Her şey sülh ve sükun içinde gerçekleşti. Yükselme devresi boyunca Osmanlı'nın sahabe hayatının bir benzerini taklit edebildiklerini, başarabildiklerini görüyoruz. Arkasında ne olabilir? Evet, tahmin ettiğiniz gibi mutluluk. Öyleyse mutluluğun arkasında kim vardır? Allah vardır. Mutsuzluğun arkasında kim vardır? Şeytan vardır. Ya birinin emrindedir insanlar ya da diğerinin. İşte Allah'a yakın olan insanlar Allah'ın emrindedirler. Daimi zikre ulaştıktan sonra şeytan o insanları artık tesir edebilecek olan bir imkanın sahibi değildir. Ümitleri kırılmıştır, yok olmuştur, yapabileceği bir şey yoktur. Zikir, şeytanın size düşünce platformunuzu kendi hedefine yöneltebilecek olan imkanları ona vermeyerek imkan tanır. Size imkan tanır. Siz eğer zikirdeyseniz, zikir boyunca Allah'ı düşünerek zikir yapmanız halinde şeytan size hiçbir şey yapamaz. Eğer bir insan zikir yaparken Allah-u Teala'yı düşünmüyorsa, aklı gene dünya işlerine dayalıysa, zikir boyunca hep dünyadaki insanların kendisine ne söylediğini, onlara nasıl cevap verdiğini, yani Allah'tan başka şeyleri düşünüyorsa, o zikir yaparken Allah'ı düşünen bir insan kadar mutlu olamaz. Ama zikir yapıyorsa, diğer insanlardan mutlaka daha çok, daha üst seviye bir faydanın sahibidir. Ve bu istikamette her şeyin en güzeline ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bapta Allah'ın vücuda getirdiği muhtevaya dikkatle bakın. Orada siz varsınız. Ve Allah-u Teala hepinizden, sözüme lütfen dikkat edin, Allah-u Teala hepinizden sizlerin, hepinizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. İnsanı şeytana yaklaştıran o insanın kendi süfli düşünceleridir. Allah asla hiçbir insanın şeytanın kulu olmasını istemez. Ama buna müdahale etmemek Allah'ın temel kanunudur. Öyleyse neden temel kanunudur? Çünkü insan serbest iradenin sahibi olarak yaratılmıştır. Dilediğini, dilediği istikamette yapmak yetkisinin sahibi olmalı ki, dilediği istikamette hareket ettiği için cezalanmaya veya yine dilediği istikamette hareket ettiği için, kendi dileğiyle hareket ettiği için mükafatlanmaya hak kazansın. Öyleyse mükafatı da Allah-u Teala'nın insanlara verdiği cennette, onlara verdiği dünyadaki dünya mutluluğu da, cezası da cehennemde dünyadaki o insanlara yaşattığı huzursuz bir dünya hayatı da kişinin kendi davranışlarının
hem muhasalasıdır, onun muhtevasını ifade eder, hem de sonucudur, neticesidir. Öyleyse Allah'ı sevin. Öyleyse insanları sevin. İnsanlar sizin gibi olmayabilirler. Onlar sizi sevmeyebilirler. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Sizi sevmeyenleri de sevseniz, ne olur bilir misiniz o zaman? O zaman onların da durumları ne olursa olsun sizi sevdiğini göreceksiniz. Onların öfkesine, onların yanlış düşüncelerine, kötü sözlerine güzel karşılıklar vermeyi usul haline getirirseniz, Allah'ın dostu olduğunuzu Allah'a herkesle olan bütün konuşmalarınızda ispat etmiş olursunuz. Allah hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Bu büyük sevginin ışığı altında, nuru altında hep mutlu olun. Unutmayın ki mutluluğunuzu vücuda getirecek olan, onu hayatınız boyunca zamanın bütün parçalarına taşıyacak olan zikir adlı ibadettir. Mutlulukla zikir paralel bir seyir takip eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi, hepinizi çok ama çok sevdiğini bilin sevgili kardeşlerim. Allah sizleri, hepinizi çok seviyor. Çok ama çok. Siz de onu seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bize sorarsanız sevmelisiniz. Sevmelisiniz. Ve sevginiz ölçüsünde, sevginiz boyutunda, sevginiz hacminde mutluluğu yaşayacaksınız. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz yemin, misak, ahd. Kur'an-ı Kerim'de yemin istikametinde bu üç kelime kullanılıyor. Yemin, misak ve ahd. Bazen aynı kelime çift manaya da gelebiliyor. Ezelde Eles bezminde, yani Elestüvi Rabbiküm günü, ben sizin Rabbiniz değil miyim günü, Allah Teala bütün insanların sırtlarından onların zürriyetini çıkarıyor. Yani Adem bu Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetini, bütün çocuklarını. O çocukların her birinin sırtından onların çocuklarını. Üçüncü grubun çocuklarının sırtından onların çocuklarının dördüncü nesli. Ve böylece bütün nesilleri Allah Teala Eles bezminde babalarının sırtından çıkararak onların hepsini birden sesleniyor. Elestü bi Rabbikum. E mi oluyor. Elestü bi Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu bir negatif sualdir. Ben sizin Rabbiniz miyim tarzında bir sual olsaydı, onun cevabı farklı olacaktı. Ama bu negatif sualin pozitif cevabı, evet Rabbimizsin de, evet kelimesi kullanılmıyor. Bela kelimesi kullanılıyor. Negatif suallerin pozitif cevabı, bela. Yani evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah Teala bütün insanların sırtlarından onların çocuklarının çıkmasını temin ettikten sonra hepsini huzurunda topluyor. Bütün insanlar hazır vaziyette Rablerinin kendilerine ne söyleyeceğini bekliyorlar. Diyor ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra ey fizik vücutlar diyor, ey vekşiler bana ahd verin. Bana teslim olacağınıza dair bana ahd verin. Ey ruhlar, bana teslim olacağınıza dair, teslim olarak bana geri döneceğinize dair misak verin. Ey nefsler, bana teslim olacağınıza dair yemin verin. Allah Teala bunu söylüyor Maide suresi 7. ayet-i kerime. Ve ruhlar, fizik vücutlar ve nefsler
Allah'a yemin, misak ve ahd veriyorlar. Allah'ın emrettiği biçimde yemin, misak ve ahd veriyorlar. Yani ruhumuz misak, fizik vücudumuz ahd ve nefsimiz de yemin. Böylece insanın ruhu, veçi ve nefsi Allah'a gerekli yeminleri vermiş oluyorlar. Sonra mı? Sonra ilahi irade, Allah Teala'nın iradesi ilahi irade, iradeyi ilahiye. Cüz'i iradeden bizim kişilere, bizlere, kişilere verdiği iradenin adına Allah Teala cüz'i irade diyor. Cüz'i iradeden ilahi irade, onun da teslim olmasını, bunun için Allah'a misak vermesini istiyor.

Böylece ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin yanı sıra irademiz de Allah'a yemin veriyor. Hepsinin mahiyeti yemin. Ama yemin oluyor, misak oluyor, ahd oluyor isimleri ruha, veçe ve nefse has oldukları zaman.

Allah Teala bununla yetinmiyor. Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Bu irademize atfedilmiş olan bir yemindir. Kim iradesini Allah'a teslim ederse, bunun için önce ruhunu teslim etmesi lazımdır. Sonra fizik vücudunu teslim etmesi lazımdır. Sonra da nefsini Allah'a teslim etmesi lazımdır. Allah Teala ve bi ahdillahi effu buyuruyor. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Sonra diyor ki Allah'a karşı takva sahibi olun. Bu takvanın ruhun ve için nefsin ve iradenin takvaları olduğunu idrak ediyoruz. Allah Teala ve bi ahdillahi evfu emrini verdiği zaman bu emrin ruhu, beçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek olduğunu anlıyoruz. Allah Teala böyle söylüyor. Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Ve Allah Teala size bunu vasiyet etti diyor. O zaman Allah'ın ahdinin dışında bir de vasiyeti var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ahdi bizim irademizin Allah'a teslimidir. Ama irademizin Allah'a teslim olabilmesi için evvela ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, en sonra da irademizi Allah'a teslim etmemiz lazım. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemiz demek, önce ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, bütün bunların arkasından irademizi Allah-u Teala'ya teslim etmek bunların sonuncusundan başlarsak teslim olayının isimlendirilmesine bu Allah'ın ahdidir. Yani sadece irademizin teslimini muhtevidir. Ama diğerleri olmaksızın irademizin teslimi mümkün olmadığı için bu bapta Allah Teala'nın dizaynı ruhun ve için nefsin teslim edilmesinden sonra iradenin de teslimidir. İradenin tesliminden bahsediyor ama diğer üçünü dolaylı olarak taşıyor. Fakat Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede 157. ayet-i kerimede 257. ayet-i kerimede Allah'ın vasiyetinden bahsediyor. Allah'ın vasiyeti. Burada dört tane faktörü birden görüyoruz. Evvela ruhun teslimi, sonra fizik vücudumuzun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi. Bunların hepsini muhtevi olan Allah-u Teala'nın verdiği bir emir. Önce ruhunu teslim edeceksin diyor. Sonra fizik vücudunu, sonra nefsini,
Sonra da iradeni teslim edeceksin diyor. İşte diyor bu benim ey insanoğlu sana vasiyetimdir. Allah'ın ahdi iradenin teslimini içeriyor sadece. Geri kalanları olmazsa olmaz şartı olduğu için devreye giriyor. Ama Allah'ın vasiyetinde, yani Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın dizaynı vasiyet dediği zaman ruhu da, veçhi de, nefsi de, iradeyi de teker teker hepsini kapsıyor. Yani burada eğer yeminin muhtevası sayılıyorsa dördünün de teslimi emredilmiş oluyor. Oysa ki Allah-u Teala'nın ahdinde sadece iradenin teslimi söz konusu. Dolaylı olarak diğerleri devreye giriyor. Neden? Çünkü onlar teslim edilmeden irade teslim edilemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd edelim, şükredelim ki teslim olunacak bir makam var. O Allah'tır. Hepimiz netice itibariyle sadece birer mahlukuz. Yani Allah-u Teala tarafından halk edilen yaratılanlarız. Doğrusunu araştırdığımız zaman şunu görüyoruz ki hepsi bize birer emanet sadece. Ruhumuz da emanet, fizik vücudumuz da emanet, nefsimiz de emanet, irademiz de emanet. Bu sebeple Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanetlerin sahiplerine demiyor. Bütün o emanetlerin sahibi olan bir tek varlığa, Allah'a ruhunuzu, veçhinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmeniz emrolunuyor. Bu da Allah-u Teala'nın misakidir. Allah-u Teala'nın, affedersiniz, vasiyetidir. Yemin, misak ve ahd bizim Allah'a verdiğimiz yeminler, misaklar, ahdler. Ama Allah'ın bizden istediği şey ya Allah'ın ahdi ya da Allah'ın vasiyeti. Vasiyet dediğimiz zaman bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Ruhu da, veçhi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmenin bütünü vasiyet kelimesiyle ifade ediliyor.

Öyleyse misak kelimesine yakından baktığımız zaman bunun ayrı bir cephesi daha var. İradenin teslimi olduğu gibi misakimiz, aynı zamanda misakimiz ruhumuzun teslimidir. Yemin, misak ve ahd. Ahd fizik vücudumuzun misak ruhumuzun yeminde nefsimizin Allah'a verdiği mutlaka yerine getirmesi lazım gelen yeminlerdir. Onlar bizim Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd. Ama Allah'ın ahdi dediği zaman bizimki bir vaattir. Madem ki Yüce Rabbimiz sen bize bunu emrediyorsun, bu bizim üzerimize bir vazifedir. Mutlaka bunları sana teslim edeceğiz diyoruz Allah-u Teala'ya. Ezelde hepimiz Allah-u Teala'ya evet demişiz. Bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah Teala bizden yemin, misak, ahd aldıktan sonra diyor ki, sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz diyoruz ki semina, işittik. Allah Teala buyuruyor ki, Maide'de de geçiyor bu da. Öyleyse itaat edin diyor. Sözlerimi işittiniz mi? İşittik. Semina. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala. Ve diyoruz ki atana, itaat ettik. Yani gelecekten bir kesit veriliyor. O kesitte biz ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de Allah'a teslim edeceğimizi ifade ediyoruz. Orada elestü bir Rabbüküm günü ruhumuzda ve içimizde, nefsimizde, irademizde Allah'a teslim edilmiş. Yani ruhumuz zaten Allah'ın ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Bütün insanlara Allah ruh üfürür. Ruh derhal o kişinin aynen şeklini alır. Öyleyse işittik ve itaat ettik sözü, bunun ezelde gerçekleştiğini ifade ediyor. Ama daha dünyaya gönderilmemişiz. Bu ezeldeki söz ve yerine getirilmesi, itaat ettik sözü, Allah'ın emirlerinin işitilmesi ve ona itaat edilmesi. Ama görüyoruz ki insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. Neden? Yeminler, misaklar, vaatler gerçekleştirilmediği için. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesine baktığımız zaman orada Allah-u Teala'nın bir işaretini görüyoruz. Allah Teala ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu diyor.
Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Bu ayet-i kerime Allah'a yönelmek ve Allah'a teslim olmak. Allah Teala'nın temel emri. Allah Teala'nın Nisa 58'de söylediği Allah emanetleri onların sahiplerine iade etmenizi, tevdi etmenizi, onların affedersiniz sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder sözü. Bütünüyle ruhumuzu, içimizi, nefsimizi ve irademizi teslime götürüyor.

Allah Teala Rad 21'de vellezine yasulune ma emirallahü bihi en yusale diyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor. Bundan bir evvelki ayet Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi. Onlar misaklerini yerine getirirler diyor Allah Teala. Onlar misaklerini yerine getirirler. Sonra da 21. ayette ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a vasıl ederler diyor, ulaştırırlar diyor. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bunun adı misaktır. Fakat Rad suresinin 20. ayet-i kerimesini bütün olarak ele alırsanız, onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler diyor Allah Teala ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler ve misaklerini gerçekleştirdiler diyor. Şimdi burada eğer Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinin sadece sonunu ele alırsak, onlar misaklerini gerçekleştirdiler ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a teslim ettiler, Allah'a ulaştırdılar, vasıl ettiler. Vasıl kelimesi, vuslat kelimesi, visal kelimesi hep bir yerden bir yere ulaşmak manasına geliyor. Ama bizim sevgili din adimlerimiz onları akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diye Türkçeleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde öylesine korkunç yanlışlıklar var ki bunlar İslam alemini asli hedefinden tamamen saptırmışlar. İşte o tefsirlerden, o tercümelerden diyelim, alın. Şu anda 22 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor piyasada. O meallerden hepsinde وَالَّذ۪ينَ يَسُّلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırdılar. وَالَّذ۪ينَ Ve onlar يَسُّلُونَ vasıl ederler. مَا شَيْهِ اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona Allah'a en yüsele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Ama tefsirleri, mealleri incelediğiniz zaman korkunç bir olayla karşılaşacaksınız. Çünkü orada onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diye tercüme edildiğini göreceksiniz. Ne akrabalık var, ne bağ var, ne de kuvvetlendirmek var. Hiçbiri mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, gerçekten İslam alemi korkunç yanlışlıkların içine itilmiş. Boşuna değil İslam aleminin düştüğü tuzak. İslam aleminin dünyadaki en geri ülkelerden oluşan bir dizayna ulaşması, sonuca ulaşması ya da ulaştırılması bir tesadüf değil.
bilerek, isteyerek İslam alemini bu hale getirmeyi başarmış İblis ve takımın. Çünkü İslam evvelki dinlerdeki bütün esasları yeniden sahneye çıkaran, yeniden lanse eden, yeniden bütün boyutlarıyla tatbikatını emreden kainatın tek dinidir. O din Hazreti İbrahim'in dinidir. O din Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh'un dinidir. O din sırasıyla söylersek evvelden geleceğe doğru, geçmişten geleceğe doğru. O din Hazreti Nuh'un dinidir. O din Hazreti İbrahim'in dinidir. O din Hazreti Musa'nın dinidir. O din Hazreti İsa'nın dinidir. Ve o din Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dinidir. Hiçbir değişiklik yok. Bütün bu peygamberler zamanında 7 Safa ve 4 tane teslim hepsi yaşanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, üçüncü basamak. 14. basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Ve o kişi mürşidine teslim olur. 21. basamakta kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olur. Fena fillah olur. 22. basamak, 3. safa. Sonra 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Nefsinin kalbinde %80'den fazla nur oluşmuştur. Sonra 26. basamakta bu kişi nefsini daim zikre ulaşarak Allah'a teslim eder. Yer katlarının hepsi gösterilir. Cehennemler gösterilir, 7 kat cehennem gösterilir. Ve zemin kattaki ana dergah gösterilir. Devrin imamının, devrin halifesinin dergahı. Sonra bir kişi bir gün birinci gök katını görür. Bunun manası o kişi ullelvab makamından İhlas makamına geçmiştir. Ullelvab makamı mutlaka daimi zikri gerektirir. Daimi zikirsiz olmaz. Ullelvab makamından sonra İhlas makamı gelir. Ve burası 27. basamaktır. İhlas makamı. Orada tövbe-i nasuhla tövbe edilir. 28. basamakta ise Allah o kişinin günahlarını örter. Kişinin salah nuru verilir. Örtülen günahlar sevaba çevrilir. O kişinin iradesini Allah Teala teslim eder ve o kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Burası yolun sonudur. Salah makamının 5. kademesi. İşte sevgili kardeşlerim, kim iradesini de Allah'a teslim etmişse o Allah'ın ahdini de gerçekleştirmiştir. Allah'ın kendi açısından söylediği Allah'ın vasiyetini de gerçekleştirmiştir. Kullar açısından olaya baktığımız zaman Allah'a verdiğimiz yemini de, misaki de, ahdi de kişi gerçekleştirmiştir. Ve hepsinin toplamı olan
ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade eden, ahdini gerçekleştirmiştir. Ruhun teslimi, kişinin misaki, fizik vücudun teslimi, ahdi, nefsin teslimi, kemiğini. Bunun ötesi, iradenin teslimi, gene kişi açısından kişinin misaki. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar misaklerini gerçekleştirdiler ve Allah'ın ahdini ifa ettiler. İfadesi, onların misakleri ve Allah'ın ahdi aynı şeydir. İradenin Allah'a teslimi. Allah-u Teala, onlar diyor, Allah'ın zatını talep ederler diyor. Allah'ın zatını talep etmek, Allah'ın zatına ulaşmayı talep etmektir. Allah'ın zatını talep etmek, Allah'ın zatını görmeyi talep etmektir. İkisi arasında ise bir uçurum vardır. Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, herkes tarafından mutlaka gerçekleştirilebilen bir beteridir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, zaten Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Çünkü sözü var. Allah diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinin sonu. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yünib. Allah yeştebi ulaştırır ileyhi ona men kişiyi Allah'a yeştebi ileyhi men kişiyi yünip, Allah'a mülaki olmayı dileyen, Allah'a münip olan kişidir bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi münip kelimesinin, münibine kelimesinin, enivü kelimesinin muhtevasındaki Allah'a ulaşmayı dilemek manasını tazavun eden bir fiilde bulunmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah Teala Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. İşte bir kişi Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse o münib olan kişidir. Münibine ileyhi ona yönelmiş olan, ona ruhunu ulaştırmayı dileyen kişidir. Ve kim dilerse Allah-u Teala mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ama burada Allah'ın zatının görülmesi değil, Allah'ın zatına ruhun ulaşması söz konusudur. Kişi münib olmuştur, Allah'a ulaşmayı dilemiştir, Allah da ruhunu ona ulaştırmıştır. Kişi 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiştir
Allah'a ulaştığı zaman, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti, mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cenneti, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cenneti kazanmıştır ve Allah'ın verdiği hediyeler de zaten burada sona ermiştir. Bu kişi Allah'ın zatına ulaşmayı dilemiştir. Ama her kim Allah'ın zatına ulaşmanın ötesini, Allah'ın zatını görmeyi dilerse, o kişinin bu üç teslimden sonra, bu teslimden, ruhun tesliminden sonra ilk teslimdir. Fizik vücudun teslimi gerçekleştirmesi lazım. İki, nefsinin Allah'a teslimini gerçekleştirmesi lazım. Üç, iradesinin Allah'a teslimini gerçekleştirmesi lazım. Dört, hiç kimse dört teslimi tamamlamadan Allah'ın zatını göremez. İrade teslimi gerçekleştirilmedikçe kimse Allah'ın zatını göremez. İşte Allah'ın zatı iki şekilde talep edilir. Ya Allah'ın zatına ulaşmak talep edilir. O kişi misakini yerine getirmiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Gene o kişi misakini yerine getirir. Ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunu teslim eder. Nefsini teslim eder. Ve iradesini Allah'a teslim eder. İradesini teslim etmesi gene misaki yerine getirmesidir. Ama kim misakini yerine getirir de iradesini Allah'a teslim ederse o kişi Allah'ın zatını gören kişidir. İşte Allah Teala'nın onlar Allah'ın zatını dilerler ifadesi Rahat 20'den sonra 21, 21'den sonra 22, 23, 24 ayetleri sonuçta onların Adın cennetlerine gideceklerini içeriyor. Adın cennetine gidebilmesi için kişinin Adın cenneti 7. kat cenneti olduğu için mutlaka iradelerini Allah'a teslim etmeleri gerekiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatını dileyenler ya Allah'ın zatına ulaşmak için ya da Allah'ın zatını görmek için Allah'ı dilerler. Birisi misaktir. Kişinin sadece iradesini teslim etmesiyle diğerlerini de teslim etmesi mutlak gerçekleşeceği için Allah'ın zatını görmesini temin eder. Diğeri ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi sıratıyla hepsine teslim etmektir. Bu Allah'ın vasiyetidir. Bizimse misakimiz değil, ahdimizdir. Misakimizde sadece irademiz Allah'a teslim vardır. Ama ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek bir bütün olgudur. Ahdimizi ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ahd sadece fizik vücudumuzun teslimi değil, ruhumuzun, içimizin, nefsimizin ve irademizin müştereken Allah'a teslimidir. Misak sadece ruhumuzun Allah'a teslimi değil, irademizin de Allah'a teslimidir. Diğer üç teslimi de dolaylı olarak kapsar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Yemin, Misak ve Ahd isimli konuşmamız
İnşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz sahabenin yaşadığı İslam ve bugünkü İslam. Genel tatbikat itibariyle. Bugün bütün dünyada yaygın bir dizayn içerisinde İslam deyince akla İslam'ın sadece 5 şartının geldiğini görüyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 tane şartı. Ve de derler ki din alimleri işte bu 5 şart, İslam'ın 5 tane şartıdır ve bu orta yoldur. Eğer İslam'ın 5 şartını yerine getirmezseniz orta yolun dışındasınız, altında.

ötesinde bir olaydır. Olmaz diyorlar. Gerek yok. İslam'ın 5 şartı orta yoldur. Kim onun ötesinde bir şeyler daha yapmaya kalkarsa, o dine kendiliğinden bir şeyler katıyor demektir. Böyle diyorlar sevgili kardeşlerim. Bu ifrattır diyorlar. Orta yol ise diyorlar, İslam'ın 5 şartıdır. Arkadaş diyor, namaz kılacaksın 5 vakit namaz günde. Evvela madde bir günde 5 vakit değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve 7 vakit namaz kılıyorlardı. Mutlaka her gece teheccüd namazına kalkıyorlardı, teheccüd sünneti kılıyorlardı. Mutlaka kuşluk sünneti de kılıyorlardı. Sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünneti de kılıyorlardı. İşte biz International Mihr Vakfı'nın mensupları, bizler onlar ne yapmışlarsa bugüne kadar hep onların aynını yaptık. Biz günde 7 vakit namaz kılarız. 5 vaktin ötesinde kuşluk sünnetini kılarız sabah namazıyla öğle namazı arasında. Teheccüd sünnetini kılarız gece saat. Gece yarısından sonraki devrede, sabah namazından evvelki devrede. Gecenin yarısından, şimdiki saatte, buradaki saatte, saat 1'den 12'de olması lazım ama saatler bir saat ileride. Saat 1'den sabaha kadar olan devrede. Bunun en güzeli çok erken kalkıp evvela teheccüd namazını kılmak, ondan sonra hamd ve şükür namazını kılmak ve ondan sonra da vakit girer girmez sabah namazını kılmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı son derece açık bir dizayn. Allah-u Teala hepinizden neler istediğini Kur'an-ı Kerim'e yazmış. Sahabe kendilerine düşen her şeyi gerçekleştirmişler. Burada Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir muhteva var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra onlar kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ona tabi oldular. Tabi olmak. Sonra ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırdı. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Sonra nefslerini Allah'a teslim ettiler. Sonra ulu'l-elbab oldular. Sonra muhlis oldular. Sonra da iradelerini Allah'a teslim ettiler. Ve irşada memur ve mezun kılındılar. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirdi. Nereden çıkartıyoruz bunu? Bunu Kur'an dışında başka bir yerden çıkartmıyoruz. Allah Teala Kur'an için diyor ki, biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Birçok kişi de diyor ki Kur'an'da her şey yok. Bize hiç öyle gelmiyor. Kur'an'da her şey var.

Allah Teala anlatılması lazım gelenlerin hepsini simgelerle mutlak olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurmuş. Yaratılıştan kıyamete kadar geçecek zaman devresinde neler olacağını, kıyametten sonra neler olacağını, sonsuza kadar nasıl bir cennet ve cehennem hayatının devam edeceğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Öyleyse sahabe zamanındaki İslam'a baktığımız zaman açık ve kesin olarak İslam'ın 7 safhasının da sahabe tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le yaşandığını görüyoruz. Ve bugün o yaşantıdan eser kalmamış, geriye kala kala konunun iskeleti kalmış. İslam'ın 5 tane şartı. İslam'ın 6. şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üstelik bu şart İslam'ın olmazsa olmaz şartıdır. İslam'ın giriş kapısıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi takva sahibi olamaz ve o kişi şirktedir. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri bunu söylüyor. Allah Teala buyuruyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu ve kumusselat la tekunu minel müşrikin. Allah Teala buyuruyor ki Allah'a yönel. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve de böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse iki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ya dilememek. Dileyen kişi takva sahibi oluyor. Allah Teala Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve uzdifetil cenneti lil muttakine gayri vayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne lî kulli evvâbin hafîz. İşte vaat ettiğimiz şey, vaat edilen şey budur. Bütün evvâb olanlar ve hafîz olanlar için cennete girmek. Kimdir evvâb olan? Mevâba sığınmış olan ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmak, ulaştırmış, Allah'ın zatında ruhu yok olmuş olan kişi meyaba sığınmıştır. O kişi evvaptır. Evvap, meyap olan, sığınak olan Allah'ın zatına ruhun ulaşması, Allah'ın zatında yok olmasıdır. Hafiz ise başının üzerine devrin imamının bir muhafız olarak gelmesi ve kişinin hıfz edilmiş, korunmuş olması, muhafaza altına alınmış olması. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Aynı zamanda bu kişi mümindir. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte Rum 31 ve 32'de bir tek fırka var. Allah'a ulaşmayı dileyenler.
Bir de bütün fırkalar var. Şirkte olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahipleri. Bütün fırkalar, şirkte olanlar. Sebe 20'de ise gene bir tek fırka var, müminler. Geri kalan bütün fırkalar, kafirler. Öyleyse aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, kafirler standardındadır. Kafirler arasındadır. Öyleyse Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor ve onların hidayette olmadığını söylüyor.

Yunus Suresinin 45. ayeti kerimesi, insanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hüsranda olduğunu ve hidayette olmadığını söylüyor. Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakıyoruz. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ حَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Allah Teala buyuruyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Muhakkak surette onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Dünya hayatından razıdırlar. Ondan sonra diyor onlar, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ve vahimün nâru bimâ kânû yüksebûn. Öyleyse bir Allah'a ulaşmayı dilemek yapısına baktığımız zaman bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğini, hepsinin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Allah'a mülaki olmayı dilemişler.

Sahabe dediğimiz insanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayanlar, bu lazımeyi yerine getirmişler.

onlar için sahabe için bütün sahabe için Allah Teala onların Allah'a ulaşmayı dilediklerini söylüyor. Böyle bir dizaynda ilk adımı atmışlar. Sonra kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala buyuruyor ki orada Kabe'de sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler.

Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı bildikten sonra Allah-u Teala onun üzerinde işlemlerine hemen başlıyor. O kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlıyor. Nefsinin temizlenmesine Allah yardımcı oluyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun günahlarını örtüyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir amel oluyor ve Allah ona daha sonra furkanlar veriyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala amin olan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Ve diyor ki Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Günahlarınızı örtsün ve furkanlar versin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örter.

tabiyetlerini gerçekleştirmişler bütün sahabe. Ve de ikinci takvanın sahibi olmuşlar, tabiyet takvasının. Sonra bakıyoruz, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üçüncü safa, hidayete ermişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah sahabe için onlar hidayete erdiler buyuruyor. Bir insanın hidayete ermesi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmasıdır.

ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılması kişinin hidayete ermesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayette olmaktır. Ama mürciye tabiyetten sonra ruhu Allah'a ulaştırmak, o hidayete ermektir. Bugün 18'de bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor Allah Teala. Bunlar hidayete erenlerdir diyor. İşte sahabe bir İslam yaşamış. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Müşriklerine tabi olmuşlar. Vücutlarından ayrılan ruhları Allah'ın zatına ulaşmış.

Daha ötede geçmişler fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ve muhsinlerden olmuşlar. Üzerimize farz mı? Allah Teala diyor ki: Ya beni Adem'e la ta'budu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana tabi olmayacaksınız diye ve ben sizlerden bana kul alacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabenin fizik Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, siz de ettiniz mi diye. Fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Kolay bir iş değildir. 3 saatlik bir zikirle ruhun teslimini gerçekleştiren sahabe, zikirlerini 18 saate çıkarmayı başarmışlar. Günün 3'te 2'sini gün 3'te 2'sinden daha fazlasını dörtte üçünü zikirle geçirmişler. O safhayı açmışlar 6, 12, 18, 24. 24 saatlik bir zaman parçasının dörtte üçü 18 saattir sahabe bunu gerçekleştirmişler ve fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ulul albab olmuşlar. Allah Teala onların daimi zikre ulaştığını söylüyor. Ulul albab olduklarını söylüyor.

Sahabenin hayatına baktığımız zaman daimi zikri açtıklarını Ulu'l-Albab olduktan sonra muhlis olduklarında görüyoruz. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor o kafirlere ve ümmilere deyin ki biz Allah'a muhlis olan kullarız. Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir ama biz ona, Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe bu hedefe de ulaşmış.

Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Muhsin olmuşlar. Hepsi ulleri vapalmışlar. Sahabenin ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep zikrettiğini söylüyor Allah Teala. Nisa 105'te. Otururken, ayaktayken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredenler, onlar ulleri vapalıyor. Sonra da Bakara 139'a göre hepsinin muhlis olduğunu görüyoruz. İhlas makamının sahibi de olmuşlar. Bundan sonraki evrede sahabenin irşat makamına tayin edildiğini, 7. safhayı da tamamladıklarını görüyoruz. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sabikun eveline var ya evvelki sabikunlar müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda başı çekenler birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü en üst safta alanlar evvelki sabikunlar. Onların bir kısmı Ensar'dan da diyor. Yani Medine'deki yardımcılardan da. Bir kısmı muhacirindendi, Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. Ne gösteriyor bu? İster ensar olsun, ister muhacirin, kendilerine tabi olunmuş. Hepsi muhlis olmuş, muhlis olduktan sonra salah makamına ulaşmışlar. Allah Teala onları irşada memur ve mezun kılmış. Ve onlar bu hedeflerin hepsine birer birer ulaşmışlar.

Allah Teala bütün sahabenin ellezine amenu ve kânu yettekûn diyor. Onlar amen oldular ve böylece takva sahibi oldular. Bütün sahabe konunun başlangıcında amin olmuş ve takva sahibi olmuş. Lehumül büşra fil hayate dünya fil ahireti diyor Allah Teala. Ela inne evliya Allahu la hafifun aleyhim ve lahum yahsunun. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Lehumül büşra fil hayate dünya fil ahireti. İşte sahabeden bahsediyor Allah Teala, onlar Allah'ın evliyasıdır. O evliya var ya, onlara korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlardır diyor Allah Teala. Sahabe bu hedeflere ulaşmış evvela. Amin olmuşlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra gördük ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp hidayete ermişler. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ulul olmuşlar. Sonra muhlis olmuşlar. Sonra da iradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmuşlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu yedi safhanın yedisi de Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le onun bütün sahabesi yedi safhanın yedisinde gerçekleştirmişler. Ve sonuçta ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Dört teslimin dördünü diye yaşamışlar. Yedi safa ve dört teslim olan İslam'ı yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı denemişler. Birinci safa. Hepsi mürşitlerine, kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. İkinci safa. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Birinci teslim. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İkinci teslim. Sonra hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslimden sonra nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Ülelbap makamına ulaşmışlar. Üçüncü teslim. Sonra irşad olmuşlar. Muhlis olmuşlar yani. Altıncı safa. Ve yedinci safa, beş, iki daha, yedinci safa, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Dördüncü teslim. Ruhlarını teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Nefslerini teslim etmişler. Ve iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınmışlar. Ki tabi'in onlara tabi olmuş. Bir bütün dizaynda Allah Teala'nın insanlara gösterdiği hedeflerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de farz olarak yer almıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet,
ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, yani tövbe-i nasuhu gerçekleştirmek ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi safa ve bu yedi safhada vücuda gelen dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Onlar örnek insanlardı. Hepimize örnek olmalılar.

Allah Teala sahabe için diyor ki وَالَّذ۪ي اَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِّرْ عِبَاد۪ي. Onlar tağuta kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse kullarımı müjdele.

Bu birinci takva, şeytanı kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak ve gizli şirkten kurtulmak. Öyleyse sahabenin hayatı buradan başlıyor. Hepsi tağuta kul iken, olmadık yanlışlıkları yaparken, adam öldürürken, hırsızlık yaparken, eşkıyalık yaparken, yani kervanları durdurup soyarken ve aralarında korkunç bir kan davası hüküm sürerken her kabiledeki sahabe başka kabilelerden birilerini mutlaka öldürmüşlerdi. Onlar da onlardan birilerini öldürmüştü. Aralarında bitmeyen bir kin ve nefret vardı. Onun için Allah Teala diyor ki siz birbirinizin can düşmanıyken Allah'a ulaşmayı dilediniz ve birbirinizin can dostu oldunuz diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz. Bütün sahabe dilemiş mi? Gördük ki dilemiş. Peki mürşide tabiyet farz mı? Farz. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Hem de dünyanın, kainatın en büyük mürşidine. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Evet. Bütün sahabe farz, bu farzı gerçekleştirmiş mi? Kesin. Ayetleri birer birer verdik. Fizik vücudun teslimi farz mı? Evet farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Evet, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Evet. Muhlis olmak farz mı? Farz. Bütün sahabe muhlis olmuş mu? Evet. Altı. İradeyi Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmek farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi bunu? Evet. Hem farz olduğunu sizlere ayetlerle anlattık. Hem de bütün sahabenin bunları 7 Safa ve 4 Teslim'i gerçekleştirdiğini. Öyleyse Kur'an onların zamanında indirildi ve onlar Kur'an'ı tam olarak yaşadılar. Eksiksiz, tam bir yaşantı. Kur'an-ı Kerim'de ruhun ve için nefsin iradenin Allah'a teslimi 7 safhada gerçekleşen bir teslimler dizisi. Hepsi farz kılınmış. Gene Kur'an-ı Kerim onların üzerlerine farz kılınan bütün bu emirleri sahabenin gerçekleştirdiklerini ve dünyadaki en mutlu insanları oluşturduklarını Kur'an-ı Kerim ifade buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bugün artık 3. asr saadetin yaşanması zamanıdır. Ve ruhlarınızı, beşlerinizi, nefslerinizi ve iradelerinizi hepiniz Allah'a teslim etmek için nefsinizde çok ciddi bir savaşa girmelisiniz. Girerseniz Allah'tan büyük yardım alacağınızı bilin. Allah'tan yardım isteyin ve zikrinizi arttırın. Zikrinizi arttırın. Zikrinizi arttırın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha mi as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Ramazan sohbetinde Allah-u Teala bizi bir araya getirdi. Konumuz hak ve vazife. Kod numarası 4.1.3.68. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu hayata gelirken sizin iradenizin hiçbir rolü yoktu. Allah sizi yaratmayı diledi ve var oldunuz. Yaşamak sizin de hakkınız. Mutluluk sizin de hakkınız. Ama bir hakka ulaşmak ona layık olmakla mümkündür. Öyleyse şu hayata layık olmuşsunuz ki Allah Teala sizleri yaratmış. Yaşama hakkını Allah Teala size vermiş. Niçin vermiş? Şu dünyada Allah ile aranızdaki vazifelerini gerçekleştiresiniz. Başka insanlar için de bir mutluluk aracı olasınız diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi bir hedefe yönelik olarak yaratıyor. Sizi mutlu kılmak için. İşte o mutluluğu elde etmek vazifeniz. Mutluluğu elde etmek için çalışmak vazifeniz ve mutluluk bu vazifenin sonunda hakkınız oluyor. Hayatınızın geleceğini muhteva olarak aldığımız zaman hakların ve vazifelerin sıralandığını görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu dileği yapmak vazifenizdir. Allah'a ulaşmayı dilemek vazifenizdir. Göreviniz budur. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemekle tasavvufi hayata, İslami hayata, dini hayata başlarlar. Allah ile olan ilişkileri o güne kadar yoktur. İlişki o gün başlar. Allah-u Teala herkesi vazifeye davet eder. İnsanlar onu yerine getirmedikçe Allah ile bir ilişki kuramazlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bir hakkın sahibi olursunuz. Nedir hakkınız? Allah Teala size 7 tane Furkan verir. Ve arkasından da bütün günahlarınızı örter. İşte kim Allah'ın davetine icabet ederse daveti icabet vazifeye giriştir. Davete icabet ettiğiniz anda artık vazifedesiniz. Vazifenizi yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an hak sahibi oldunuz. Ne yapacak Allah Teala size? Furkanlar verecek, günahlarınızı örtecek.
günahlarınız örtülünce yedinci basamakta ne olacak? Allah'a ulaşmak için harekete geçeceksiniz. Vazifenizi yapacaksınız. Nasıl? Allah-u Teala'nın bütün ibadetlerini yerine getirmeye başlayacaksınız. Namaz kılmak vazifenizdir. Oruç tutmak vazifenizdir. Zekat vermek vazifenizdir. Hacca gitmek vazifenizdir. Kelime-i şehadet getirmek vazifenizdir. Ve altıncı vazifeniz zikir yapmaktır. Yedincisi de o Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse vazifenizi, birinci vazifenizi yaptınız, Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet ettiniz. Allah'a ulaşmayı dileme davetini yerine getirdiniz, dilediniz. Bunun üzerine hakkınızı Allah-u Teala mutlaka size teslim eder. Sonra Allah-u Teala size namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, şimdi saydığım vazifelerinizin sizin için en güzel olmasını temin eder. Size hiçbir zaman ne namaz, ne oruç, ne zikir ağır gelmez. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz bunların birer zevk unsuru olduğunu anlayacaksınız. Allah'ı seveceksiniz. Etrafınızdaki insanları seveceksiniz. Ve ibadetleri seveceksiniz. Vazifeleri. Haklar ve vazifeler. Her açıdan sizin için söz konusu olan şey vazifenizi yapmanız. Her seferinde hakkınız size Allah-u Teala tarafından eksiksiz olarak teslim edilir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz, hakkınız olan bütün engellerin kaldırılmasını yedi furkan olarak aldınız Allah-u Teala'dan. Yetmez, arkasından da Allah bütün günahlarınızı örttü. Şimdi bundan sonraki vazifeniz mürşidinize ulaşmak. Allah'a ulaşmanın ilk kesimi. Burada vazifeniz bütün ibadetlerinizi en güzel standartlarda gerçekleştirmek. Zaten Allah'a ulaşmayı dilediğinize göre Allah-u Teala size mutlaka namazı sevdirecek, bütün ibadetleri sevdirecek. Siz onlardan zevk alarak gerçekleştireceksiniz. Ve böylece huşuya ulaşacaksınız. İrşat makamını hacet namazı kılarak soracaksınız. Size en yakın yerden bir mürşit gösterilecek. Ona ulaşıp tabi olacaksınız. Sonra tabi olduğunuz zaman bir hakkın sahibi oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah-u Teala size neler yapmıştı? Furkanlar vermiş, günahlarınızı örtmüştü. Ondan sonra devam etti, göğsünüzden kalbinize nur yolu açtı, kalbinize ulaştı. Huşuya ulaştırdı sizi. Ondan sonra da hacet namazını kılınca mürşidinizi o gösterdi. Bunlar hep Allah'ın sizin vazifenizi yapmanıza karşılık hakkınız olan şeyleri birer birer size teslim etmesidir. Onlar hep haklarınız olarak geldi. İbadetleri severek yaparak hacet namazını kıldınız, mürşidinizi gördünüz. Ulaştınız, tabi oldunuz. Vazifeniz. Tabi olmak vazifeniz.
tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman 7 tane daha hakka kavuşursunuz. 7 nimet sizin her biri ayrı ayrı hakkınızdır. Başınızın üzerine devrin imamı gelir. Devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Birinci nimet. Bugünden itibaren o güne kadar Allah-u Teala'nın size verdiği bütün ihsanlar bugünden itibaren nimet hüviyetini almıştır. Artık Allah'ın nimetleriyle karşı karşıyasınız. Birinci nimet, devrin imamının ruhunun başının üzerinize gelip, üzerinde gelip yerleşmesi. İkinci nimet, ruhunuza emir vermesi ve senin yevmit talakın geldi, artık Allah'a dönebilirsin, Allah'ın emrini tebliğ ediyorum diyerek emir vermesi ve ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması Allah'a doğru. Üçüncü nimet, kalbinizin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi girince. Dördüncü nimet, günahlarınızın sevaba çevrilmesi. Zaten Allah-u Teala günahlarınızı örtmüştü, onunla yetinmiyor. Bir de sevaba çeviriyor. Onunla da yetinmiyor. O güne kadar size sadece bire 10 verirken, o günden itibaren her bir derecelik sevabınıza, kazandığınız her dereceye 100 katını vermeye başlıyor. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefsiniz nefs tezkiyesine başlıyor. İradeniz de güçlenmeye başlıyor. Bu 7 tane nimeti alıyorsunuz Allah-u Teala'dan. Bu sizin hakkınız. O kadar mı? Hayır, değil. Daha hakkınız devam ediyor Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dileyeni mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib diyor. Allah dilediğini kendisine ulaştırır, dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Burada Allah'ın bir garantisiyle karşı karşıyasınız. Allah'a ulaşıncaya kadar onun sizin hakkınız devam edecektir. Buna karşılık sizin de vazifelerinizi yapmanız lazım bu yolculuk seyri sülük boyunca. Ve ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmak üzere ana dergaha ulaşır. Devrin imamının ana dergahına. Önce mürşidin dergahına, oradan da ana dergaha. Ve bundan sonra seyri sülük başlar. Seyri sülük nefsinizin kalbinde her %7 nur birikiminde ruhunuzun bir gök katı yükselmesiyle sonunda Allah'a ulaşmasının adıdır. Bu da hakkınız. Mürşide ulaşmakla vazifenizi, oradaki vazifenizi yaptınız. Şimdi yapmanız lazım gelen şey zikirlerinizi giderek arttırmanız. 15 bin zikre kadar birinci gök katındasınız. Ondan sonra her 2000 artışta ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaksınız. 33 bin zikre ulaştığınız zaman yedinci gök katında Allah'a ulaşacaksınız. Zikirlerinizi yapmak, namazlarınızı kılmak, zekatınızı vermek, söylediğimiz ibadetleri yapmak burada da vazifeniz. Ve Allah-u Teala hak ettiğiniz kendi zatına ulaştırma işlemini mutlaka gerçekleştirecektir. Allah-u Teala sizi sırat-ı müstakime ulaştırdı. Sırat-ı müstakim üzerinden
devamlı yükseleceksiniz. Birinci kattaki secde, ikinci kattaki suvarılma işlemine dikkat edin. Suvarılma işlemi, suvarılmaya hak kazandığınız için gerçekleşir. Orada Allah Teala sizi her gün ruhunuzu bir havuza sokar, başka insanlar, insan ruhlarıyla birlikte orada aklanırsınız. Orada şeffaf bal rengindeki bir sıvının içerisinde suvarılırsınız. Ve böyle bir dizaynda her şey en güzel standartlarda. Üçüncü katta secde, dördüncü katta, üçüncü katla dördüncü katın arasında mihenk menfezini görmek ve mihenk menfezinden dördüncü kata çıkmak. Dördüncü katta Beytül Makdes'te, Makdes'in aslında secde. Beşinci katta Beytül Haram'da secde. Altıncı katta Allah'ın boyasıyla boyanmak. Buz kalıbı gibi bir nurdan çıkan ışınlar yüzünüzü, elinizi, açıkta kalan yerlerinizi, yüzünüz ve eliniz zaten. Beyaz, çok açık yeşil beyaza boyayacak. Fosfor yeşiline yakın, ondan daha beyaz. Sonra derileriniz çatlayacak. O ışını almanız, derinizin çatlaması, bütün bu katları adım adım dolaşmak hakkınız. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala'dan mürşidinizi istediniz. Ona ulaştınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Allah'ın zatına mutlaka ulaşacak. Allah Teala sözünü yerine getiriyor. Sizse yol boyunca vazifelerinizi yapıyorsunuz. Ve altıncı kattaki suvarılma, altıncı kattaki Allah'ın boyasıyla boyanma, sıbkatullah olma işlemi bir gün sizin için de tamamlanacak. Bir gün derileriniz çatlamayacak. Çatlamadığı zaman bir hakkınız olan bir kılıç teslim edecek size. Elbiseleriniz değiştirilecek. Kafkas dansı yapanların giydikleri o elbiselere benzer bir hüviyette elbiseniz olacak. Bir kılıç verilecek ve onunla kılıcı yukarıya doğru kaldırıp Eûzü Besmele ile kubbeden yükseleceksiniz. Bu da Allah Teala tarafından size verilen bir hak, o kılıç, hakkın kılıcı. Ve o kılıçla beraber yükselip altın zincire ulaşmak vazifeniz. Oraya ulaşıyorsunuz. Yedinci katın giriş kapısı. Sırat-ı Müstakim'den yedinci kata giriş. Burada vazifenizi yapmak durumundasınız. O altın zincir orada. Altın kapının önünde. Bu altın kapının bir eşi devrin imamının bulunduğu dergâhta. Öyleyse devrin imamının bulunduğu dergâh devrin imamının sahibi olduğu dergâh. Orada sırat-ı müstakimin girişi var. 4 metre yükseklikte. 1,5 metre genişlikte takriben bir altın kapı, tek kanatlı, üzerinde tokmak falan olmayan baklava dilimli bir kapı. Eşik yerde. Kapının eşiğinde

bir zincir uzatılmış durumda. 7 tane baklanan oluşuyor. İşte oraya ulaşabilen, o ana kadar vazifesini yapmış olan kişi yeni bir vazifeyle karşı karşıya. O altın zincirin üzerine mutlaka kılıcıyla vurmak durumunda ve vuruyor. Kılıç altın zinciri ikiye ayırıyor. Aynı anda arkadaki kapı açılıyor. Zincire vurmak vazifeniz ama kapının açılması hakkınız. Bu hakkın devamı var. Üst kata yükseliyorsunuz. Yani tabandan yukarıya çıkıyorsunuz ve zikir hücrelerine ulaşıyorsunuz. Solunuz, geçmişiniz bir duvarla örtülü. Bu duvarın üzerinde sıva filan söz konusu değil. Bu duvar taşlardan örülmüş. Taşlar birbirine sadece birbirinin üstüne konularak gerçekleştirilmiş. Ve sağınıza döndüğünüz zaman karşınızda kader hücrelerinizi görüyorsunuz. O anınızdan sonrası sağ tarafınızda, oraya dönüyorsunuz. Ve yarınınız, öbür gününüz, daha öbür gününüz orada hayatınız boyunca geçireceğiniz günlerin hepsi var. Daha ötesi var, cennet hayatınız söz konusu. Eğer oradaysanız gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Yolunuzda sebat ederseniz başka bir alternatif hiç olmaz. Burası 7. katın birinci alemi, zikir hücreleri, kader hücreleri. Buraya ulaşıp da altın zinciri açtığınız zaman buraya ulaşma hakkının sahibi oldunuz. Sonra birçok defa aşağı gene ineceksiniz. 7. katın son alemine gelene kadar her gün buraya kadar çıkacaksınız, tekrar aşağı ineceksiniz. Evvela zemin katta, evvela 7. katın birinci aleminde birçok gün gidip geleceksiniz, yukarıdan aşağı çıkıp aşağıdan tekrar aşağıdan yukarı çıkıp yukarıdan tekrar aşağı ineceksiniz. Sonra ikinci aleme geçeceksiniz. Ümmül Kitap. O alemde de bir süre Ümmül Kitap'ın bütün kitapları size teker teker anlatılacak. Ve Ümmül Kitap'ta Allah Teala'nın sırları var. Bir sayfası da açık. Orasını gören o sayfayı bilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

zikir hücrelerindeki süreniz dolunca Ümmü Kitabı ulaşıyorsunuz. Orada da Ümmü Kitabı öğreniyorsunuz. Ulaştığınız zaman onu öğrenmek hakkınız. Ve bu hak size verildiği zaman da öğrenmeyi gerçekleştirmek vazifeniz. Öğrenme hakkınız doğuyor ve vazifeniz de oluyor aynı zamanda. Öğrenmek vazifeniz oluyor. Bu vazife size verilen bir hakkın sonucu. Ümmü Kitabı öğrenme hakkını elde ettiniz ve Ümmü Kitap konusundaki vazifeniz başladı. O zamana kadar indirilen bütün kitaplar orada, her biri hakkında. Oradakiler yalnız bir farkla bu dünya üzerindeki kitapların bir kısmı değiştirilmiş durumda. Kur'an-ı Kerim'den evvel indirilen bütün kitaplarda değişiklik var. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu değişiklik söz konusu değil. Onu da evvelki kitapların da değişmemiş hallerinde görüyorsunuz.

görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'le aralarında farklılık yok. Bütün peygamberlerin ve bütün kavim resullerinin yaşadığı şeyleri onlar yaşamışlar. Siz de orada öğreniminizi sürdürüyorsunuz. Yani ruhunuzun ihtiyacı olan, alması gereken bilgiler bunlar. Allah'a yaptığı yolculuk boyunca. Üçüncü aleme geçiyorsunuz. İkinci alemi bitirdiğiniz zaman üçüncü aleme geçmek hakkınız. Kudret denizi. Orada size dalışlar yaptırılacak ve göreceksiniz ki daldığınız zaman nefes almak ihtiyacını duymayacaksınız. Orada ne kadar derine giderseniz gidin girebildiğinizi, basıncın sizi etkilemediğini de göreceksiniz. Bu üçüncü alemden sonra dördüncü aleme geçiyorsunuz. Makam-ı Mahmud. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ali'yi göreceksiniz. Sonra da sahabenin orada olduğunu göreceksiniz. Orada bir süre kaldıktan sonra gideceğiniz yer Divan-ı Salihin'dir. Orada bir süre bulunacaksınız. Divan-ı Salihin'in dizaynı içerisinde. Oradaki olayları birer birer müşahede edeceksiniz. Bunları buralara ulaştığınız zaman bunların hiçbirisinin sahibi değilsiniz. Allah'a ulaşmak üzere bu eğitimi görmek durumundasınız. Divan-ı Salihinden sonra gideceğiniz yer, sonuncu yer, zikir hücreleridir. Zikir hücrelerinde bir süre herkesle birlikte zikir yapacaksınız. Her biriniz 2 metre yüksekliğinde küresel sistemlerin içine girip orada zikir yapacaksınız. Her gittiğiniz alemde ayrı bir statü içinde oradaki sistemleri öğrenmek vazifeniz. Ondan sonra size daha üstün bir noktaya ulaşmak için imkan veriliyor. Bu da hakkınız. Sonra ulaşıyorsunuz zikir hücrelerine. Zikir hücrelerindeki göreviniz bittiği zaman oradan uçarak İndi İlahi'nin en yüksek noktasına Sitret-i Münteha'ya ulaşıyorsunuz. İndi İlahi'yi gösteriyor Allah Teala huzur namazının imamını, arkasında namaz kılan iki kişiyi, onun arkasındaki bir kişiyi, onun arkasındaki iki kişiyi, yedi kişiyi, sonra bir daha yedi kişiyi. Ondan sonra da onarlık sıralar göreceksiniz.

Bunlar Allah-u Teala'nın indi ilahinin muhtevası, oradaki sırları görmek hakkınız. Daha belki sistemleri tamamladığınız için. Sonra Sitre-i Münteha'ya ulaşıyorsunuz. Sitre-i Münteha'dan da Allah'a doğru yola çıkıyorsunuz. Allah'ın zatına ruhunuz ulaşıyor.

Burası vuslat noktası. Vuslatı gerçekleştirdiniz. Allah'a ulaştınız. Bu vazifeniz. Allah'ın zatında yok olacaksınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olacak. Bu da hakkınız. Böylece velayetin ermişlik kademesine ulaşacaksınız. Yani ruhunuz Allah'a ulaşmış. Bizim Türkçemizde gerçekten evliya olarak bahsedilen kişilerden olacaksınız. Allah'ın evliyasından, dostlarından olacaksınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren şeytanın dostu olmaktan kurtulmuştunuz. Allah'ın dostu olmuştunuz. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştunuz. Allah'ın kulu olmuştunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Ne yazık ki ondan evvel Allah-u Teala bütün insanları şeytanın kulu olarak kabul ediyor. Tağutun kulu yani insan ve cin şeytanların kulu. Şeytan da zaten cin tayfesinden. Bu noktadan sonra Allah'ın zatında yok olduktan sonra hakkınız nedir? Bundan sonra vazifenizin ötesinde hakkınız var. Hangi vazifeyi yapacaksınız? Zikrinizi arttıracaksınız. Önce Allah Teala size bir taht verecek indi ilahisinde. Sonra zikriniz daha çok artacak. Zahit olacaksınız. Zühd makamının sahibi olacaksınız. Ve burada zikrinizi arttırmak vazifeniz. Ve nihayet fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Teslim ettiğiniz zaman teslim edene kadar vazifenizi yapıyorsunuz. Teslim ettiğiniz zaman Allah-u Teala'dan bir hak alacaksınız. Siz artık muhsin oldunuz. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişisiniz. Niçin? Çünkü fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş bir Allah-u Teala'nın evliyasısınız. Burası evliyalığın İkinci teslimi. Birinci teslimde ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. 22. basamak. İkinci teslimde fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. 25. basamak göreviniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmekte. Hakkınız muhsinlerden olmak. Mutluluğu artık bütünüyle yaşamaya başlamak. Nefsinizin kalbinde hala %19 karanlık olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğiniz için mutluluğu yaşamak hakkınız. Sonra zaten daimi zikre çok az kalmış durumda. Bir gün daimi zikre ulaşmak üzere vazifenizi devam ettiriyorsunuz. Böylece yeni bir vazifeniz var. Daimi zikre ulaşmak ve nefsinizi de Allah'a teslim etmek, hikmet sahibi olmak.

Daha müzikle ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok oluyor. Ve bunun sebebi daim zikrin sahibi oluşunuz. Kalp yüzünüz mutlaka açılıyor. Kalp kulağınız mutlaka açılıyor. Allah Teala ile her konuyu tezekkür etmek imkanına kavuşuyorsunuz. Daimi zikirde olduğunuz için her an derecat kazanıyorsunuz. Ehli hayır oluyorsunuz. Ve hikmet ehli oluyorsunuz. Ehli hikmet veya ehli hüküm, hikmet sahibi oluyorsunuz. Burada Allah Teala'nın daimi zikre ulaşmakla vazifenizi yaptığınız için size verdiği 7 özellik. Hikmetin sahibi olmak, bu 7 özelliğin sahibi olmak demektir. Daimi zikrin sahibi olmak ve demin söylediğim muhtevaya sahip olmak bu. Daimi zikre ulaştığınız için, görevinizi yaptığınız için, vazifenizi yaptığınız için oradaki hakkınız. Bununla bitiyor mu? Hayır, yine bitmiyor. Size yerlerin melekûtunu gösteriyor Allah Teala 7 kademe. 7 kat yerlerin melekûtunu, sırlarını gösteriyor. Bu da hakkınız. Ve daimi zikredesiniz. 7 kat yerler bitip de zemin katı da Allah Teala size gösterdikten sonra zemin kattaki devrin imamının dergahını, yeni bir safa açılıyor önünüzde. Göklerin melekûtunu gösteriyor, demin anlattığım 7 tane gök katının sırlarını Allah Teala birer birer gösteriyor. Ve bu noktada nefsinizi de Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. Nefsinizi Allah'a teslim etmek gene vazifeniz. Bu teslimin sonucunda aldığınız 7 kat göklerin sırları hakkınız. Daimi zikir artık hep sahibiziniz. Böylece nefsinizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. 22. basamakta ruhunuzu teslim ettiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu teslim ettiniz. 27. basamakta nefsinizi teslim ettiniz. Bir teslim kaldı, iradenizin teslimi. Bu işlerden sonra günlerden bir gün Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet ediyor. İhlasa ulaştıktan sonraki, burası ihlas makamı, 27. basamak. Allah Teala'nın salah makamına geçiş penceresi, geçiş kapısı, tövbe-i nasuha davettir. Tövbe-i nasuha davet edilen kişi Allah'ın sözlerini tekrar ederek tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Ve bunun üzerine bu tövbe-i nasuhunu gerçekleştirdiği noktada kişi ihlas makamını bitirmiştir. Salah makamına geçmiştir. Salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuhtur. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala o kişinin mürşidine ulaşıp da tövbe ettikten sonraki sonra işlediği günahları önce örter. Yeniden bir günahların örtülmesi söz konusu. Sonra Allah Teala o kişiye üçüncü kademesinde, salah makamının üçüncü kademesinde salah nurunu verir. Tekrar edelim, birinci kademesi tövbe-i nasuhtur. İkinci kademesi o kişinin günahlarının örtülmesidir. Üçüncü kademesinde kişi salah nurunu alır Allah Teala'dan. Dördüncü kademesinde Allah o kişinin günahlarını sevaba çevirir. İkinci defa sevaba çevriliyor.
Bunların hepsi o kişinin hakkıdır. Vazifesini yapmış, irşat makamına ehil olmak için kendisine düşen bütün görevleri yerine getirmiş, daimi zikrin sahibi olmuş ve iki makamda, Ulu'l-Elbab ve İhlas makamlarında 14 mertebe nefsinin kalbi müzeyyen olmuş bir kişi bu. Ve 4 mertebede burada müzeyyen oluyor, İhlas makamında. İhlas'tan, affedersin, İhlas makamında diyorum, Salah makamında, İhlas makamından Salah makamına gelmek üzere kişi kendisine düşeni yaptı, daimi zikirde sebat etti. Zaten daimi zikre ulaştıktan sonra kişinin artık daimi zikirden düşmesi söz konusu değil. İhlas sahibi olan her kul için bu mutlak olarak geçerli. Yeter ki daimi zikre ulaşsın. Sonra ne oluyor? Sonra o kişi Allah'a iradesini de teslim ediyor. Vazifesi. Ve Allah-u Teala'nın onu irşat makamına tayini hakkı. İşte burası yolun sonudur. Salah makamının 5. kademesi bütün insanların vazifelerinin karşılıklarında alabilecekleri en üst seviyedeki haklarını gösterir. Bütün insanlar için geçerli olan budur. Orada irşat makamının sahibi olunur. Allah-u Teala kişiye irşat makamına tayin eder. Cümle, irşada memur ve mezun kılındın cümlesidir. Bu cümleyle irşat makamına insanlar Allah-u Teala tarafından tayin edilirler. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamına tayin olmuştu. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. O sabikunel evliliğin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Yani ne demek istiyor? Yani bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu söylüyor. Sahabeye tabi olunmuş. İster ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olunmuş. Tabi olununca ne olmuş? Tabi olununca tabi'in de irşat makamına gelmişler. Onlar da Ulu'l-Elbab'tan, onlar da hayırlarda yarışanlardan olmuş sabikun. Ama onlar da sahabe gibi adın cennetlerinin sahibi olmuşlar. Öyleyse sahabe, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar, tabi'in, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra sahabeye tabi olanlar. Tebe-i tabi'in, ondan sonra gelen nesil, tabi'ine tabi olanlar. Bu konuda bir itiraz yok. Herkes tabi'ini, tebe-i tabi'ini kabul ediyor. Bunun manası bütün sahabenin mürşit olduğunun da kabulüdür. Kur'an-ı Kerim açık ve kesin bir şekilde Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bunu yazıyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın kendilerine emrettiği bütün vazifeleri gerçekleştirmişler. Ve Allah'ın kendilerine vermek üzere onları hak sahibi kıldığı bütün hakları da almışlar.
O sahabe böylece İslam'ın 7 safhasını yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. 1. safha, 3. basamak. 3. basamaktan 7. basamağa birkaç dakika içinde geldiler. Allah onlara onu nasip kıldı. 2. safhasını yaşadılar. 7. basamaktan 14. basamağa ulaştılar. Hacet namazını kılıp irşat makamını gördüler. El-Seyri Sülük'e başladılar. 2. safha. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. 3. safha. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiler. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar ve teslim ettiler. 3. safha. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. 4. safha. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. 5. safha. İrşada ulaştılar. 6. safha. İradelerini de Allah'a teslim ettiler. 7. safha. Bu 7. safha, safhaların en önemlisi, hakların en büyüğünü oluşturuyor. İrşad makamının sahibi kılınmak. Gereğini yapan kişiye Allah Teala hakkını her zaman teslim eder. Allah'ın sözünde hurf olmaz. Ve görüyoruz ki onlar Hazin Azim'in sahipleri. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala orada bırakmıyor. Sabikunel evelin sabikinden bahsedince bahsettikten sonra bir de onlara ihsanla tabi olanlar diyor. Tabiin. Allah'ın adın cennetleri onlar içindir diyor Allah Teala. İçinde devamlı olarak kalacaklardır diyor. İşte bu fevzül azimdir diyor. Fevzül azim, hazzül azim, ecrül azim, bunların hepsi o makamı ifade eder. İrşat makamını ifade eder. Bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlardı. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakalım. Ne görüyoruz? Kim Allah'a karşı vazifelerini yaparsa Allah da onları mutlaka haklarını eksiksiz ve tam olarak öder. Öyleyse hakkın ödenmesi söz konusu. Allah hakkı sahibine mutlak olarak öder. Öyleyse ne görüyoruz? Burada bir müessese var. Haklar ve vazifeler. Her hak bir vazifenin karşılığıdır. Vazifenizi yapmazsanız hak sahibi olamazsınız. Hakkı doğuran şey vazifedir. Allah-u Teala'nın verdiği vazifeleri gerçekleştiren herkes, her bir vazifenin arkasından mutlaka bir hakkın sahibi olur. Bu hak sahipliği müessesesi 7 tane safhada 4 tane teslimi tamamladığınız zaman tamamlanır. Peki onlardan ötede kimse yok mudur? Vardır. Bu noktadan sonra bütün kavimlerdeki resuller o mürşitlerin daha üstündeki mürşitlerdir. Onların da hepsinin üzerinde yetkili olan huzur namazının imamıdır.
her devirde Allah'ın katında kılınan huzur namazı mutlaka günde 7 vakit devam eder. Ve orada altın tahtlar, orada çimenlerin üzerindeki seccadeler, nereden geldiği anlaşılamayan bir nurlu aydınlık her tarafı pırıl pırıl aydınlatır. Ağaçların, çimenlerin, çiçeklerin rengi bu dünyada görünen renklerden çok daha güzeldir. Bir gün Sitre-i Münteha'yı göreceksiniz. En sondaki ağacı, Allah'a çıkış noktasıdır orası. O ağacın yapraklarının rengini başka hiçbir yerde göremezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Ramazan sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. O Allah ki her şeyi en güzel şekilde yaratmıştır. Sizleri de öyle. Hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek, dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Tekrar beraber olmak üzere inşallah. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdiği için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Ve bunun için de Kur'an-ı Kerim Allah Teala bütün insanların Allah'a kul olması için bir emirler dizisi haline getirmiş. 7 seviyedeki kulluğun her birisi daha üst kademe bir mutluluğu ifade ediyor. Sonsuz mutluluk en sonunda. Dünya mutluluğunun tamamı, cennet mutluluğunun en yüksek kademesi, sonsuz bir sulh ve sükun hali, uyum hali. Sona ulaştığın zaman her açıdan gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın ki hepimiz netice itibariyle sadece bir yaratıkız. Yani mahlukuz. Halikimiz, yaratıcımız Allah hepimizi yaratmak lütfunda bulunmuş. O bize hayat vermiş, onun için varız. Yaratan O'dur. İşte o yüce yaratıcının biz insanların istediği sadece bir tek şey var. Sizlerin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim. Sadece bunu ister. Unutmayın, biz insanlar Allah'a ya da hiçbir mahluku Allah'a bir iyilik veya bir kötülük yapamaz. Allah'a iyilik etmek Allah için bir kazanç değildir. O sizin mutluluğunuz için iyi olmanızı ister. Emirleri yerine getirmenizi ister. Allah'ın emirlerini yerine getirmeniz Allah'a bir şey kazandırmaz. Ama size çok şeyler kazandırır. Falanca Allah'a kızmış, küfür ediyor. Ne yazar ki Allah için sevgili kardeşlerim? O kişi sadece kaybeder. Kim Allah ile arası açıksa, o bilsin ki bu arasının açıklığı Allah'a bir şey kaybettirmez. Ama kendisine çok şeyler kaybettirir. İnsanların yaşadığımız devirde mutsuzluğunun arkasında sadece bu temel faktör vardır. Yani Allah'tan ayrı kalmak, Allah'ı dinlememek,
Halbuki Kur'an-ı Kerim'in her emri insanın mutluluğu için mutlaka bir sebeptir. Allah'a ulaşmayı dileyin mi diyor, mutluluğun başındasınız. Dilediğiniz andan itibaren cennetiniz garantilenmiştir. Ben sizde şartları tamamlayacağım ve sizin mürşidinize ulaşmanızı istiyorum mu diyor. Şartları tamamlayan o. Size 12 tane ihsan veriyor. Bu ihsanların arasında saymadıklarımız da var. Mesela size verdiği namaz sevgisi, oruç sevgisi, zekat verme sevgisi, zikir sevgisi, hac sevgisi, kelime-i şehadet getirme sevgisi. Sevgili kardeşlerim, size Allah Teala dünya hayatınızı yaşamayın, dünyadaki her şeyi terk edin, sadece benim için yaşayın demiyor. Bir lokma bir hırkayla idare edeceksiniz demiyor. Dünya içinde çalışın, ahiret içinde çalışın diyor. Kim bizden şu dünyanın malını isterse, biz ona diyor ondan veririz. Ama onun ahirette bir nasibi yoktur. Ne demek bu? Yani bir insan Allah-u Teala'dan sadece dünyaya müteallik şeyler isterse, Allah'ın kendisine emrettiği mutluluk reçetesini o kişi tatbik etmeyecekse, sadece mutluluğunu dünya kazancına, para kazanmaya bağlamışsa, öyle olduğunu zannediyorsa, Allah-u Teala ona verir, o kişi zengin olur. Ama mutlu olamaz. Mutlu olmak farklı bir dizayn. Peki bir insan Allah-u Teala derse ki, ya Rabbi ben hem bu dünyada mutlu olmak istiyorum, hem de cennette olmak istiyorum, ahirette de mutlu olmak istiyorum. Bana her ikisini de ver derse, işte Allah'ın en makbul kulu bunlardır. Bu dünyada da Allah-u Teala onlara verecektir. Çünkü Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı gerektirecek olan her şeyi size vermeye hazırdır. Sizden sadece beklediği şeyi vereceklerine karşı liyakatinizdir. Layık olmanızdır. Çünkü kanunları var. Liyakat ve mükafat daima eşdeğerdir. Onun için sizin iştiyakiniz liyakatinizi yükseltir. Liyakatinizin yükselmesi ise Allah'ın size vereceği mükafatı yükselten yegane parametredir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kalıyor ki geriye? Allah Teala size diyor ki, mutlu olun. Sizi mutlu olmanız için yarattım. Bu nasıl ifade ediyor? Bana kul olun diyor. Hepinizi kul olmanız için yarattım. Şimdi birisi aranızdan çıkıp da derse ki, yani şimdi sen bunların ikisinde aynı şey olduğunu mu söylüyorsun? Böyle söyleyenlere ya evet dersek, evet, aynen öyle söylüyoruz. Allah'a kul olmak mutluluğun anahtarıdır. Kul olmak, köle olmak anlamına geliyor mu? Evet, geliyor. Öyleyse ben köle olmayı sevmiyorum diyebilir biriniz. Bu kölelik başka bir kölelik. Bu kölelikte sadece mutluluk var. Köleliğinizin derecesi yükseldikçe mutluluğunuz artıyor. Bir efendi düşünün sevgili kardeşlerim. O Allah sizi sizden daha fazla sevsin. Sizden daha fazla sizin mutluluğunuzu hissetsin. Ve tek hedefi sizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu kılmak olsun. Bununla da o memnun olsun.
Tabii dünya üzerinde böyle bir şey olur mu olmaz mı? Siz düşünün. Ama Allah ile olan ilişkilerinizde olay aynen budur. O Allah sizin mutluluğunuzla mutludur. Sizin mutluluğunuz onu memnun eder. Mutsuz olduğunuz zaman size karşı sevgisi azalacaktır. Çünkü mutsuz insan çok açık bir şekilde Allah'ın emirlerine itaat etmeyen insandır. Allah Teala emirleri neden vermiş? Sizin mutluluğunuz için. Daha konunun başında sizin bir temel hedefiniz olmalı. Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Şuradan kalbinizden sımsıcak bir dilek, Allah'a ulaşma talebi, bu kalbinizde oluştuğu anda Allah ondan haberdardır. Kalbinizdekini bilir, kalbinizdekini işitir ve kalbinizdekini görür. Ve ister ki sadece ve sadece mutlu olasınız. İşte Allah Teala'nın hepinizden istediği şey budur. Sizin mutluluğunuz. Mutluluk gemisi iskeleden ancak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman yol alır. Ve ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? İsterseniz ne olmaz ki diye cevap verelim. O zaman sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir muhtevada Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an talanetten kurtuldunuz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler helalette olanlardır. Allah Teala buyuruyor. Allah velayette olanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Bütün insanlar başlangıçta dalalettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalaletten kurtulamazlar. Ama diyor Allah Teala, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Hidayet, Allah'ın insanları kendisine ulaştırmasıdır. İnnel hüda hüdallah diyor. Allah Teala inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır. Nereye ulaştırması? Kendisine ulaştırması. Nereden biliyoruz? İşte demin söylediğimiz ayet-i kerimeyi söylememiştik. Sadece manasını vermiştik. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah velayette olanları bırakır. Kendi hallerine bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münip olursa onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Şura 13'te de aynı şeyi söylüyor. Allahu yeşte bi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yinib. Allah dilediğini kendisine seçer.
Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Dilemeyenler görüyorsunuz ki dalalette kalıyor. Ama kim dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştırıyor. Demek ki hidayet Allah'ın insanların ruhlarını kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse bir dileği söyleyin Allah-u Teala'ya, gemi yola çıksın, mutluluk gemisi. Allah'a ulaşmayı dileyin, geri kalanını mı, geri kalanını ona bırakın. Yani ne demek istiyorum? Yani biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz, onun dışındaki her şeyi Allah kendisi yapıp bizi hop kendisine ulaştıracak. Tamam. Tam öyle. Sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala sizi kendisine ulaştıracak. Şimdi mantıklı birisinin burada bir sual sorması lazım. İyi de siz diyorsunuz ki bir insan nefs tezkiyesi yapmadıkça ruhu Allah'a ulaşamaz. Öyleyse nefs tezkiyesi yapmasının şartlarına bakalım. Nefs tezkiyesi nefsin kalbine Allah'ın nurlarının girip %2 rahmetin ve adım adım fazılların Allah'a ulaşana kadar %49 fazlın nefsin kalbine yerleşmesiyle mümkün. Zikirden başka da anahtar yok. Diyelim ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Benim görevlerimden bir tanesi zikir yapmak. Yapmıyorum zikrimi. O zaman Allah'a ulaşmam mümkün mü? Mümkün değil. İşte söylemek istediğim şey zaten bu. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse onun zikir yapmaması mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. O kişinin içine zikir sevgisini koyacak olan onu zikre koşarak zikir yapmasını sağlayacak şekilde bağlayan Allah'tır. Hepimiz Allah'ın elinde sadece birer oyuncakız sevgili kardeşlerim. Ne isterse üzerimize derhal tahakkuk ettirir. Kanunlarını koymuş, biz zikir yaptığımız zaman eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş biriysek mutlaka Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki tane nur harekete geçecektir. Ard arda sonsuz bir şekilde göğsümüze akacaktır. Allah-u Teala o noktaya gelene kadar göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açacaktır. Göğsümüzü yararak. Ve oradaki yarıktan geçen rahmetle faz ve salavat nurları kalbimize gelecektir. Birkaç dakikada kalbimizi %100 kalbimizdeki bütün karanlıkları, bütün afetleri kapı dışarı atarak Allah'ın nurları dolduracaktır. Ne var ki bunlar kalıcı olmayacaklardır. Kalıcı olanlar sadece nefsimizin kalbine ulaşıp da nefsimizin kalbindeki iman kelimesine yapışan fazıllardır. Bir de bunun dışında sadece %2 rahmetin kalbimize yerleşmesi söz konusudur. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesinin sonucuna bakarsak, tasfiye noktasında nefsimizin kalbi tamamen pür ufak olduğu zaman, Allah'ın nurlarıyla tamamen dolduğu zaman, bu nurların %98'i fazıllardır. Sadece %2'si rahmet nurlarıdır. İşte siz yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bunu gördüğü anda işitir, bilir ve kurtuldunuz sevgili kardeşlerim. Cehennemden mutlak olarak kurtuldunuz. Evet, sadece bir dilekle. Peki ama ben namaz kılmasını da sevmiyorum.
Namaz kılmazsam olur mu? Olmaz. Namazı mutlaka kılacaksınız. Ben kılmıyorum, sevmiyorum namaz kılmasını. Tamam, çok güzel. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilersen, hayretle bakacaksın ki namazı sevmeye başlamışsın. Ben oruç tutmayı da sevmiyorum. Korkunç açlık çekiyorum oruç tuttuğum zaman. Bir de üstelik sigara tiryakisiyim. Tamam. Ama sana oruç tuttuğun zaman aç olmanın ötesine geçirecek olan, sende açlığı sana hissettirmeyecek olan o Allah'tır. Öyleyse oruç mu? Açlık hissetmeyeceksiniz. O hissettirmeyecek. Namaz mı? Namazı zevkle kılacaksınız. Çünkü o size namazı sevdirecek. Zikir mi? Zikir yapmak, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, sesli, sessiz, kalpten tekrar etmek, size zor gelmek şöyle dursun, bir zevk haline gelecek sizin için. Peki, iyi de Allah Teala bunları neden yapıyor? Çünkü sizi çok seviyor, sevgili kardeşlerim. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviliyorsunuz Allah Teala tarafından. Ah, bir bilseniz sizi ne kadar sevdiğini, hiçbiriniz ondan vazgeçemezsiniz o zaman. Ama iblis, şeytan ve onun şürekası, ortakları, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar, herkesle beraber mutlaka şeytan vardır. Bir şeytan, herkesin etrafında mutlaka şeytan veya şeytanlar vardır. Bir kısmı görünür şeytanlardır. Yani şeytan, insan şeytanlar. Tağut diyor Allah Teala adlarına. Size derler ki ne? Allah'a ulaşmayı mı diliyorsun? Evladım sen bilmiyor musun? Allah'a ulaşılmaz. O Allah'tır. Biz kuluz, mahlukuz. Mahluk hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. İyi ama Kur'an-ı Kerim ruhumuzun Allah'a geri döneceğini söylüyor. Ha, gerçekten ruhun Allah'a geri dönecek ama ölümden sonra dönecek. Ölüm melekleri gelecekler, seni öldürecekler. O zaman ruhun vücudu zaten terk edecek. O terk eden vücudu alacak Azrail Aleyhisselam ve onun yanındakiler. 7 tane gök katını aşırtacaklar sana, Sitre-i Münteha'ya kadar götürecekler. Orada da seni serbest bırakacaklar. Senin ruhun Allah'a ulaşacak. Ama sen ölmüş olacaksın diyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam akidesinin içine hurafeler girmiş. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakmışlar, hep kendiliklerinden bir şeyler üretmişler. Allah Teala ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'ın zatına ulaşmasını yetmez. Şu fizik vücudunuzun da Allah'a teslim olmasını, elbette ulaşarak değil, nefsinizin de Allah'a teslim olmasını, elbette Allah'a ulaşarak değil, iradenizin de Allah'a teslim olmasını istiyor Allah Teala. Bunlardan sadece ruhumuz Allah'tan gelmiştir. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Sonra ona fuatler verdik diyor.
yani görme, işitme ve idrak etme yetenekleri verdik diyor insana. Öyleyse Allah Teala ruhundan biz insanlara üfürmüş. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar Allah'a geri döneni en iyi bilendir. Bunlar kainattaki bütün elektronlara gelen nötrinolardır. Ne olmuş? Allah'ın katından geliyorlar. Dünyadaki herhangi bir elektronun üzerine ulaşıyorlar. Dönüş hızlarını ona aktarıyorlar. Tekrar Allah'ın katına geri dönüyorlar. Bu gelen nötrinolar, enerji partikülleri Allah'ın katından gelirler, Allah'ın katına geri dönerler. Allah Teala buyuruyor ki bütün emirler Allah'a döner. Allah'tan gelen bir dünya üzerinde vazife yapan veya başka gezegenlerde vazife yapan sonra da tekrar Allah'a geri dönecek olan her şey emirdir. İşte Kur'an-ı Kerim'deki emrin tarifi bu. Bütün emirler Allah'a döner diyor Allah Teala. Ve ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sana ruhu sorarlar. De ki ruh hakkında size az bir bilgi verilmiştir. Ruh Rabbinin emrindendir. Bütün emirler Allah'a mutlaka geri döneceği cihetle ruh da Allah'a geri dönecektir. Allah Teala insanların Allah'ın huzurunda olacaklarını söylüyor ama Allah'a geri döneceklerini söylemiyor. Kıyamet günü hepimiz önce mahşer meydanında toplanacağız. Mahşer meydanında

bir sura üfürülmeden önce, birinci üfürüşte zaman duracaktır. Geçmişten geleceğe doğru akan zaman duracaktır. Ve tekrar geriye doğru, başlangıca doğru akmaya başlayacaktır. Gravitasyon başlayacaktır. Büyüyen kainat küçülmeye başlayacaktır. Uzaylar birer birer yok olacak. Bir tek noktaya doğru kainat küçülecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynı öyle bir muhteva taşır ki biz insanlar hayatımızı Allah ne kadar ömür verdiyse o kadar süre yaşarız. Ve Allah için olmak söz konusudur. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a mutlaka geri dönecek olan bir ruhunuz var. Ve Allah Teala hep Rabbine geri dön diye, Rabbine rücu et, geri dön diye ruhunuzun Allah'a geri dönmesini, yani siz dünya hayatını yaşarken geri dönmesini ve Allah'a teslim olmasını emreder. Öyleyse ruhunuz sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Siz bu dünya hayatını yaşarken başlangıçta ruhunuz %100 hasletlerle dolu bir varlık olarak, nefsiniz %100 afetlerle dolu bir varlık olarak bir denge unsuruyla dünyaya gelirsiniz. Kulvara herkes karanlık ve aydınlığı eşit şartlarda yaşayarak girer. Ruh hasletler taşır, nurlarla temsil edilir. Nefs afetler taşır, zulmetle, karanlıklarla temsil edilir. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman Allah'ın koruması altına girersiniz. Nuru ruhunuz Allah'a ulaşana kadar Allah temsil eder. Ve şeytanın üzerinizdeki hükümranlığını Allah Teala bir anda yok eder. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar şeytanın sizi tesiri altına alması mümkün değildir. İşte ruhunuzun Allah'a ulaşması Allah'ın temel emridir. Allah'a ulaşacak olan şey ruhunuzdur. Ve Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki "Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Rabbinin ismiyle zikret. Rabbimizin ismine El İlah, yani Allah. Allah ve zikrin temeli bu ayet gereğince Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Sevgili kardeşlerim, yani ben zikri sevmiyorum, ben namazı sevmiyorum, ben orayı sevmiyorum diyen insan bir gün zikri de orucu da, namazı da sevdiğini görecektir. Ve bu değişikliğe hayret edecektir. Kendisi bir şey yapmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı denemiştir.

Ama inanılmaz bir şey olmuştur. Namazı sevmeye başlamıştır. Oruç tutmak ona açlık vermemektedir. Zikir yapmaktan da büyük zevk almaktadır. Zekat vermek de hoşuna gitmektedir. Eskiden pinti olduğu halde, nekes olduğu halde, şimdi cömert olmuştur kişi. Eskiden şeytan ona her dediğini yaptırırken, kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen devrede, şeytan ona hiçbir dediğini yaptıramaz. O kişi Allah'ın mutlak koruması altına girmiştir Allah Teala tarafından ve ruhun Allah'a ulaşması gününe kadar Allah'ın koruması altında kalacaktır. Öyleyse her açıdan Allah ile olan ilişkimize baktığımız zaman bir muhteva görüyoruz sevgili kardeşlerim. O her şeyi inceden inceye hesaplamış, kitaplamış ve bütün insanları kendisine davet etmiş. Biz insanları da hani fıtratıyla yaratmış. Yani bu davete icabet edecek hüviyette yaratmış. Unutmayın, Hanif dininden başka bir din hiç olmamış. Bu kainatın ebedi, ebedi ve ezeli dini. Ezeli ve ebedi dini. Tek din. Bir ikinci din hiç olmamış. İslam dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam dini Hazreti Adem'in dinidir. İslam dini Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti İsa'nın dinidir. İslam dini de dinin Arapçasıdır. Aslında dinin asıl adı Hanif dinidir. Ve Allah'ın insanları Hanif fıtratıyla yaratması, yani bu Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratması, insanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir ve değişmeyecektir. Allah'ın dini de değişmeyecektir. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, işte kayyum olan, ezeli ve ebedi olarak kıyamda kalacak olan, hayatta kalacak olan din sadece bu Hanif dinidir. Ve Allah bütün insanları bu Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle, yani Hanif fıtratıyla yaratmıştır diyor. Ve diyor Allah'ın ne dininde ne de insanları yarattığı fıtratta değişiklik göremezsin diyor. Ezeli ve ebedi bir tek din. Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimiz Hanif fıtratıyla yaratmışız, yaratılmışız. Ve de kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bir defa daha altını çizerek tekrar ediyorum. Siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin göreviniz sadece dilemek. Allah da kendisini görevli saymış. O dilediğiniz şeyi gerçekleştirmekte Allah'ın üzerine aldığı bir görev. Allah'ın sözünde hurf olmaz. Allah'ın sözünde hilaf yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizden Allah'a ulaşmayı dilemeyi istiyor.
dilemenizi istiyor. Hepsi bu kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek demek, istemek demek. Beş altı aylık bir süreç içinde Allah'a ulaşmak demek. Bize soruyorlar. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Dilediğimden eminim. Defalarca diledim. Ama ben hala namaz kılmayı sevmiyorum. Oruç tutmak da bana çok açlık veriyor. Zikrimi de yapamıyorum. Hani siz demiştiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyenler namazlarını zevkle kılarlar, oruçtan zevk alırlar. Zikirlerini yaparken de zevkle yaparlar. Ben Allah'a ulaşmayı dilediğimden eminim. Belki de 100 defa diledim. Ama bunların hiçbirisi bende olmuyor. Acaba sebebi ne? Sevgili kardeşlerim, iki tane sebep yok. Bir tane var, tek bir sebep. Siz eğer öyle kaldıysanız, eskisi gibi kaldıysanız, kendinizi boşuna aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Eğer dileseydiniz, böyle söylemeniz mümkün değildi. Çünkü namazı da sevecektiniz, orucu da sevecektiniz, zikri de sevecektiniz. Sevmemeniz mümkün değil. Çünkü bu sizin elinizde olan bir şey değil. Sizi yaratan, sizin sahibiniz olan Allah, sizin üzerinizde, bir yaratığı üzerinde bunu gerçekleştiriyor, bir mahluku üzerinde. Öyleyse, sevgili kardeşlerim, neden Allah-u Teala'nın söylediklerini doğru olarak kabul edip doğruyu gerçekleştirmiyorsunuz? Kim böyle bize bir iddiada bulunuyorsa, biz Allah'a ulaşmayı diledik, belki 100 defa diledik ama biz namazı da sevmiyoruz, orucu da sevmiyoruz, zikri de sevmiyoruz, eski hayatımızda aynen yaşamaya devam ediyoruz ve gene mutsuzuz, gene mutsuzuz. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Dileseydiniz, mutlaki hayatınız değişecekti. Acaba dilinizin söylemesi yeter mi? Allah Teala bu konuda bir misal veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkarken sahabeyi de münafıkları da beraberinde istiyor. Münafıklar zaten sahabenin arasında. Onlarla beraber yaşıyorlar. Kimsenin de alnında münafık olduğuna dair bir işaret yok. Davranış biçimleriyle kendilerini ele veriyorlar. Savaşa iştirak etmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dönüşünde de diyorlar ki biz iştirak edemedik ama çeşitli sebepler vardı. Ayrılamadık, bırakamadık. Korumamız lazım gelen ekinlerimiz vardı vesaire. Ama gelecek sefer savaşa çıktığında biz mutlaka seninle gideceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilediklerini zanneden ama dilemeyen sevgili kardeşlerim sizler kalbinizde olmayan bir şeyi söylemişsiniz sadece Allah-u Teala'ya. Lafınıza bakmaz Allah-u Teala. Kalbinize bakar, kalbinizde gerçekten bu var mı? Onun için İslam'da dil ile ikrar, kalp ile tasdik söz konusudur. Dilin söylediğini kalp tasdik ediyorsa İslam'da söz geçerlidir. Dil ile ikrar,
yani takrir vermek, açıklamak, kalp ile tasdik etmek bunu, kalben de tasdik etmek, kalbin de aynı şeyi istemiş olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi tahmin ettiğinizden çok daha fazla seviyor. Üzerinize titriyor sizin. Her birinizin mutlu olması için Allah Teala her türlü yardımı yapmaya hazırdır. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. O zaman yardım gelmez. Allah'ı suçlamayın. Kendinizi suçlayın. Bir konferansta bir izleyici soruyor bize. Biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye Allah'ın bizi cehenneme atması zulüm değil mi diyor. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, zulüm mü? Bir düşünün. Bu dünyada 100 sene yaşayın. Hayır hayır, ömrünüz 200 yıl olsun. Orada cennette 200 milyar, 200 trilyon, belki de 200 katrilyon yıl yaşayacaksınız. Sonsuz bir ömür. Hiç bitmeyecek ömrünüz. Onun gibi bir şey. Bu sonsuz ömrü sonsuz bir mutlulukla yaşayacaksınız. Hepiniz aynı yaşta. Ve sizi o sonsuz cennet saadetini almak için, kabul etmek için Allah Teala diyor ki bir tek dileğiniz benim için yeterli diyor. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Yalnız dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Kalbinizden dileyeceksiniz diyor. Kişi sadece bir dilekle Allah'ın kendisini sonsuz bir mutluluğa ulaştırmasını önemsemiyor. Onun için onun değeri yok. Ama Allah'ın şartlı davetine bunu yaparsan ben seni cennetime ulaştırırım davetine. Kişi diyor ki hayır, ben sana ulaşmayı dilemiyorum. Ama sen beni cehennemine atarsan bana haksızlık etmiş olursun. Sevgili kardeşlerim, bunu haklı gören birisi çıkar mı acaba içinizden? Bir sonsuz ömür. Orada cennette sonsuz bir mutluluk içinde geçecek. Bunu bir tek dileğinizle yapacaksınız. Biz de o konferansta o kardeşimize dedik ki iki tane uçak kalkıyor. Birine diyor ki bu uçak cennete götürür sizi. Bu uçağa sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler binebilir. Bir uçak daha kalkıyor. Bu uçak cehenneme götürür sizi diyor Allah Teala. Buraya da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Siz diyorsunuz ki ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Ama gene de cennete gitmek istiyorum. Tercihinizi yapmışsınız. Allah Teala'nın yazdığı uçak, bu uçak cennete götürür, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yolcu olarak kabul eder. Siz tercihinizi cehenneme götürecek olan uçak için yapmışsınız. O uçağa binmişsiniz. Ondan sonra da Allah Teala'yı suçluyorsunuz. Olur mu böyle? Olur mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, sizden vazgeçmek istemediğini, bu sonsuz sevgisi dolayısıyla inanılmayacak kadar kolay bir sebeple sizi sonsuz bir cennet hayatına ulaştırmayı dilediğini bir bilseniz, hem de
onunla bırakmıyor ki, birinci kat cennete bırakmayacak sizi. Nereye kadar garanti vermiş? Üçüncü kat cennete kadar karar vermiş. Garanti vermiş size. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize o ulaştıracak sizi. Mürşit sevgisi vererek ulaştıracak. Hem de namazı, orucu, zikri, zekatı, hacı, kelime-i şehadeti mutlaka sevdirdiği birisi olarak, bunu sevdirmeyi de garanti ediyor Allah Teala. Çünkü öyle olmazsa, yani Allah'ın bir garantisi yoksa, o zaman kişi namazını kılmaz, zikrini yapmaz. Sadece zikir, nefs tezkiyesini mutlaka ihata ettiği için, zikirsiz de kalbinize nurları Allah'ın girmeyeceği için, nefs tezkiyesini gerçekleştiremeyeceğiniz için böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka Allah Teala size zikri sevdirecektir. Ve namaz da, oruç da, zekat da, zikir de size sadece zevk verecektir. Huzur verecektir. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Buyurun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalan mı? Hayır, sizin işiniz değil. 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman unutmayın, o mürşide karşı olan ilahi sevgiyi Allah sizin kalbinize verecektir. Sevgi Allah-u Teala tarafından kalbe konulur. Yani o kişinin sevgi duyduğu kişiyi Allah-u Teala o kişiye irşat makamı olarak seçer. Ve hacet namazını kıldığı zaman o mürşidi gösterir. Burası ikinci kat cennettir. Dünya saadeti sadece Allah'ın koruma standartları içinde vardır. Ama kişi nefsindeki afetler adım adım azalıyor 14. basamaktan sonra. Ama 14. basamakta kişinin nefsindeki afetler aynen duruyor. Ama Allah'ın o kişiye yardımı öyle bir hüviyete geliyor ki, kişinin nefsindeki afetlerin o kişiye şeytanın taleplerini yaptırması mümkün değil. O zaman afetler yokmuş gibi kişinin durumu. Bu kişi mutlu. Ve nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. 14. basamaksa nefsinizin kalbinde her %7 nur birikiminde 7 tane birer gök katı aşarak 7 tane gök katını aşıyorsunuz. Allah'ın zatına ulaşıyorsunuz. Ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oluşmuştur. Bunun manası dünya saadetinin de yarısından fazlasıdır. %50'si yarısıdır. Yarıdan daha fazla dünya saadetini yaşama imkanını da Allah Teala size sunuyor. Bir hiç karşılığı, bir tek talebiniz karşılığı ve üçüncü kat cennetin anahtarını teslim ediyor size. Dünya saadetinin yarısı üçüncü kat cennet. Ne karşılığı? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizin karşılığı. Öyleyse ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Çok zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Nefsiniz size bu kadar mı hakim? Neden bu dileği gerçekleştirip de Allah'ın bütün dostları gibi mutlu olmayı tercih etmediğinizi sorabilir miyim? Hangi akla hizmet ederek bunu yapıyorsunuz? Mutsuz olduğunuzun farkındasınız. Öyleyse
İşte size mutluluğun yolu ve sonucu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi o kadar çok sever ki mutlaka cennete gitmenizi ister. Daha nasıl anlatsın size bunu? Sadece şu kalbinizden isteyeceğiniz ya da dilinizin söylediğini kalbinizle tasdik edeceğiniz, kalbinizde Allah'a ulaşma talebini duymak, hepsi bu kadar. Yani talebinizin gerçek olması Allah'ın temel şartı. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Sevgili kardeşlerim, dünya yaşamaya değer çok güzel bir dizaynla oluşturulmuştur. Allah ile ilişkileriniz olursa, hele onun önünde bir vazifeniz, göreviniz olursa, bu görev ağırlaştıkça sizin mutluluğunuz artar sadece. Onun yolunda her şeye tahammül edersiniz. Ve her yaşadığınız saniye, şartlarınız ne olursa olsun, sadece mutluluğu yaşarsınız. Allah'ın dostu olmak şerefine, tağutun dostu olmaktan kurtularak Allah'ın dostu olmak şerefine, tağutun kulu olmaktan kurtularak Allah'ın kulu olmak şerefine, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ulaşırsınız. Dalaletten kurtulursunuz, hidayet üzere olursunuz. Küfürden kurtulursunuz, Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olursunuz. Adınız Aminu'dur. Hüsrandan kurtulursunuz. Cehennemden kurtulursunuz. Sadece bir dilekle Allah Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennet saadetine ulaştıracaktır. Öyleyse ne duruyorsunuz? İsteyin. O Allah'tır. Herkesin talebini gerçekleştirir. Sizi mutlu olasınız diye yarattı. Hiç unutmayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizi şu anda izleyenler, dinleyenler, siz Allah'ın dostusunuz. Allah için yaratıldınız. Mutluluğu yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu mutluluk konusundaki konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz davet. Biz İslam alemini İslam'a davet ediyoruz. Birçok kişiyi İslam aleminin dediğine göre zaten adamlar İslam. O zaman nasıl İslam'a davet ediyorsun diye bir sual gelecektir akıllarına. Bunu normal telakki ediyoruz. Ama bizim bu hedefe varışımız İslam aleminde İslam'ın yaşanmadığı gerçeğinden hareketlidir. O gerçekten neşet ediyor, oluşuyor davet. Sevgili izleyenler, dinleyenler, her şeyden evvel şunu çok açık bir şekilde belirtmek istiyorum. Biz sizleri çok seviyoruz. Kendimizden daha fazla. Ve hepinizin sadece mutlu olmasını diliyoruz. Mutsuzsunuz öyle değil mi? Çok para kazanmakla mutlu olacağınızı nedenler de o parayı kazandıkları halde mutsuz olduklarını görüyorlar. Öyleyse hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden biz mutluyuz? Çünkü Allah'ın emrettiği bütün boyutlarda İslam'ı yaşıyoruz. Allah zaten başka bir din hiç indirmemiş. Bir tek dinden bahsediyor. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Biz onu yaşıyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç esastan oluşur. Bir, vahdet akidesi, Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. İkincisi, tevhid. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Üçüncüsü, teslim. Ruhu (22. basamak) veçi (fizik vücudu) (25. basamak) nefsi (26. basamak) iradeyi (28. basamak) Allah'a teslim etmek. İşte yaşanması lazım gelen İslam budur. Biliyoruz ki şimdi yönetenler bu söylediklerimize eski köye yeni adet diye bakıyorlar. Biz diyorlar asırlardan beri, en az 12 asırdan beri bize öğretilen bir İslam dinini öğrendik ve de onu tatbik ediyoruz. Ne yani, yanlış mı yapıyoruz? Eğer gerçekten bu sual bize soruluyorsa, evet diyoruz, yanlış yapıyorsunuz. Çünkü o 12 asırdır yaşadığınız İslam, 14 asır evvel yaşanan İslam'dan çok farklı bir İslam. İslam'ın temel bütün umdelerini
yok etmiş olan bir din anlayışı, İslam dini anlayışı bugün İslam aleminde hakim. İslam'ın şaşasının devam ettiği yıllarda, Osmanlı yıllarında olaya bakıyoruz. Toplumun büyük kısmı Kur'an'daki İslam'ı yaşıyor. İşte o İslam'ı yaşayanlar tasavvuf erbabıdır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Onlar mürşitlerine tabi olurlar. Onlar bu iki işlevi Allah'ın emri üzerine tamamlayınca Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır, ruhlarını Allah'a teslim ederler. Bu kadarı zaten Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Bir insan sadece Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı sadece dileyecek. Tamam. Allah için bu kadarı yeter. O dilek üzerine Allah harekete geçer ve o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Önce o kişiyi mürşidine ulaştırır, davetini gerçekleştirir. Allah'a doğru yola çıkan ruhunu da kendisine ulaştırır. Allah'ın garantisi altında bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, biz İslam'a davet ettiğimiz zaman aslında Hazreti İbrahim'in Hanif dinine davet ediyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ruhun Allah'a teslimini, fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini ve iradenin Allah'a teslimini içerir. Sebat-ı akidesi Allah'ın tekliği, Hanif olan bir tek Allah'ın var olduğuna kesin şekilde inanandır. İki, Hanif olan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın içindedir. Eğer böyle bir talebi yoksa Allah'a ait olan ruhu, Allah'ın ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiyorsa, Allah'ın bu konudaki emrini gerçekleştirmiyorsa o Hanif olamaz. Zaten bundan sonrası hiç olmaz. Çünkü üçüncü Hanif dininin özelliği teslimdir. Ruhun Allah'a teslimidir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, ruhunu hayattayken Allah'a teslim etmeyi dilemezse, o kişi Hanif dinini yaşamıyor. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış elimizde İslam'dan? İslam'dan elimizde kalan, İslam'ı yaşadığını zanneden büyük kitlelerin bildiği bir tek şey var. İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı. Zannediyorlar ki İslam'ın 5 şartını yaşarlarsa mutlaka cennete girecekler. Diyorlar ki biz günahkar olabiliriz. Allah Teala bizi cehennemine atacaktır muhakkak birazcık. Hafif tertip bizi orada kavurduktan sonra birazcık bize cehennemdeki zebaniler eziyet ettikten sonra biz oradan çıkacağız. Doğru posta cennete gideceğiz. Ondan sonra da keka ömrümüz boyunca yani cennetin gökleri çatlayıncaya kadar orada cennette keyif süreceğiz. Sevgili kardeşlerim, insanları cehenneme sürükleyecek ne kadar unsur varsa, İblis önce Musevilere bunu kabul ettirmiş ve Museviler çökmüş. Sonra Hristiyanlara
kabul ettirmiş. Hristiyanlık çökmüş. Öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göreve getirildiği zaman 40 yaşındaydı. Hristiyanların da ondan evvel Musevilerin de büyük kısmı, çok çok büyük bir kısmı zaten yoldan sapmışlardı. Ama gene Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de gecenin büyük kısmında Allah'ı zikreden ve çok uzun süre secdede kalan kanaatin olanlar vardı. Allah Teala diyor ki, Nasara'nın ve Yahud kavminin hepsi bir değildir. Onların çoğu yoldan çıkmışlardır ama öyle bir kısmı vardır ki onlar bütün gece ibadet ederler, Allah'a secde ederler, zikrederler ve kanaatin olurlar. Allah için uzun süre secdede kalırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyayı ele alıyoruz. Çağırdığımız şey Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bir başka ifadeyle Hazreti Musa'nın o devirde, Hazreti Musa devrinde yaşadığı din, İslam dini, Allah'a teslim olma dini. O da, Hazreti Harun da, onlara tabi olanların hepsi de ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Hazreti İsa devrine ulaşıyoruz. Bakıyoruz ki başta Hazreti İsa olmak üzere o ve ona tabi olanlar, 12 havari ve o, hepsi ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Biliyoruz ki o 12 havarinin arkasından bugüne kadar gelen bir tatbikat, manastırlarda yaşanan bir tatbikat, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle alakalı. Hala onların arasında bu teslimleri yapanlar var. Sonra İslam'a geliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanların hepsi ruhlarını ve içlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Sonra bugüne kadar gelen bir tatbikat, nesiller boyunca bunu devam ettirdi. Onlar tarikat mensuplarıdır. Onlar tarikatı yani tasavvufu yaşayanlardır. Tarikat yollar demek, tarik yol demek, turuk da yollar demek. Ama tarikat kelimesi daha çok kullanılıyor. Bakıyoruz, muhtelif tarikatlar var. Aslında tarikat kendisi çoğulama, tekil gibi kullanılıyor. Falanca falan tarikattan deniyor. Tarikten diye bir ifade kullanılmıyor doğrusu. Falanca tarikten demek. Ama tarikat kelimesi gelmiş girmiş. Öyleyse bakıyoruz, aa diyoruz, bu Nakşibendi tarikatında. O diyoruz,
Mevlana Celaleddin'in Rumi'nin tarikatından Mevlevi bu. Sonra çeşitli tarikatlar bütün sıkı tedbirlere rağmen Cumhuriyet'in başlangıç yıllarında alınan ve korkunç bir tatbikatı gerçekleştiren o korkunç devirden, o devrin içinde de, onun arkasında da tarikatlar hep var oldu. Kökü kurtulamadı bütün gayretlere rağmen. 1500'den fazla insan idam edilmesine rağmen kökü kurtulamadı. Allah'a şükrediyoruz, hamd ediyoruz ki kurtulamadı. Çünkü biz de tarikat mensubuyuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her ne kadar tarikatlar isimli bir dizayn söz konusuysa da, muhtelif tarikatlar var ise de, aslında sonuç bir tektir. Çünkü sadece bir tek yerden Allah'a ulaşılır. O, devrin imamının dergahıdır. Yolculuk bu dünyadan başlar. Ve 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ruhlar ulaştırılır. Devrin imamının dergahı manevi alandaki, dünyada verilen bu gezegendeki Allah'a ulaştıran tek kapıdır. İnsanlar hangi tarikattan olurlarsa olsunlar, her tarikatın Allah'a doğru yola çıkan yolcuları, dervişler, onlar bu dergaha ulaşıp, bu dergahtan birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkarlar. Öyleyse başka bir yol yok. Hangi tarikata mensup olurlarsa olsunlar insanlar, diyelim ki falanca Kadiri tarikatından, onların da başlangıç noktası gene devrin imamının dergahıdır. Başka bir Allah'a doğru yola çıkartan dergah yok. Ama her mürşidin tabi olduğu bir zemin kat dergahı mutlaka vardır. Ne var ki onların hiçbirinden Allah'a doğru bir yolculuk yapılamaz. Bütün dergahlardan yola çıkanlar evvela Devrin İmamı'nın dergahında toplanırlar. Çıkış altın bir kapıdan yapılır. Göklere doğru, Allah'a doğru bir yolculuk yapılır. Zemin kattan birinci kata, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata, yedinci katın 7 tane aleminden sonra Allah'ın zatına ulaşmak söz konusudur. Öyleyse Musevilere baktığınız zaman oradaki dinle de bir havaralarda yaşanan normal bir din var. Bir de onların da tasavvufu yaşayan bir kesimi var. Onlar Allah'a hedeflenenler. Onlar bizim yaptıklarımızı yapanlar.
İslam'da ise adına tasavvuf denen muhteva aslında sadece Kur'an'daki İslam'dır. Aynı zamanda İncil'deki İslam'dır. Aynı zamanda Tevrat'taki İslam'dır. İslam deyince İslam dininin adını vurgulamıyoruz. İslam deyince teslimi vurguluyoruz. Çünkü Hazreti İbrahim de İslam'dı. Bu açıdan muhtevaya baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in de İslam olduğunu görüyoruz. Babamız Hazreti İbrahim'in. Şimdi sevgili kardeşlerim, gelin sizinle Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve sana tabi olanlara da şeriat olarak verdik. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Yani bu şeriatın özelliği fırkalara ayrılmamak. Bir tek fırka oluşturmak. İşte o fırkanın hangi fırka olduğu açık bir şekilde Allah-u Teala tarafından ifade ediliyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor Allah-u Teala. Onun Hanif olduğunu görüyoruz. Diyor ki Rum 30'da Allah-u Teala, Habibim sen Hanif'sin. Hanif olarak veçhini, fizik vücudunu Allah'a ikame et. O Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Yani İnsan olarak yaratılan hiç kimse Hanif fıtratının dışında bir fıtratı yaşamak üzere yaratılmaz. Bu din ezeli ve ebedi bir dindir. Diyor Allah Teala. Hanif dini ezeli ve ebedi bir dindir. Ve Allah'ın ne dininde değişiklik yaptığını görebilirsin, ne de insanları Hanif dininin dışında, Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerin dışında yarattığını görürsün diyor. Allah-u Teala din olarak bir tek dini, Hanif dinini seçmiş ve insanların yaratılışını da sadece bu dini, Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatmış. Ve konunun en ilginç noktasına ulaşıyoruz. Tevrat'ta Allah Teala Hazreti Musa'ya diyor ki senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Babanız İbrahim'in Hanif dinidir. Neden babanız İbrahim? Çünkü Hazreti Musa'nın da babası neticede Hazreti İbrahim'dir. Çünkü Hazreti İbrahim'in iki oğlundan İshak'ın soyundan gelen Hazreti Musa'dır. Sonra Hazreti İsa geliyor, o babasız. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor, o da Hazreti İsmail'in soyundan. Hazreti İbrahim, İshak'ın da İsmail'in de babası. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'in soyundan. Bu sebeple babamız İbrahim, Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in soyundan, bu sebeple babamız İbrahim. O kadar mı? Hayır. Bu soy ve nesep müessesesinin dışında
Ondan çok daha önemli asli faktör var. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamak. Hazreti İbrahim'in dininin adı Hanif diniydi. 7 Safa ve 4 isimden oluşan. İşte Allah Teala Hazreti Nuh'un da dininin Hanif dini olduğunu söylemiş oluyor. Hazreti İbrahim'in de dininin Hanif dini olduğunu söylemiş oluyor. Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in de. Ve kitapları incelediğimiz zaman Museviliğin Hanif dini olduğu Tevrat'ta açık bir şekilde yer almış. Bu din Hanif dinidir diyor Allah Teala. Ayrıca bu din babanız İbrahim'in dinidir de diyor. Sizin dininiz Hanif dinidir diyor. Hazreti Musa'nın dininin Hanif dini olduğu Tevrat'ta açık bir şekilde yer almış durumda. Sonra nereye gidiyoruz? Sonra İncil'e geliyoruz. İncil'de de Allah Teala sizin dininiz diyor Hazreti İsa'ya. İncil'de yazıyla basılı olarak diyor ki bu din babanız İbrahim'in Hanif dinidir. Sizin dininiz babanız İbrahim'in Hanif dinidir. Ve de Kur'an-ı Kerim'e geliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala bu din babanız İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Öyleyse nasıl oluyor da üç tane din oluşmuş? Nasıl oluyor da bu üç kitaplı dinin mensupları birbirinin düşmanı olmuş? Nasıl aralarında yok etme savaşları da dahil olmak üzere savaşlar olmuş asırlar, asırlar, asırlar boyunca? İşte konunun korkunç tarafı orada. Yahudilerde de manastırlarda yaşayanlar var. Hristiyanlarda da manastırlarda yaşayanlar var. İslam'da da dergahlarda yaşayanlar var. Hepsi de aynı dini yaşıyorlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini ama onun emrettiği biçimi boyutta. O zaman birazcık derinine girdiğimiz zaman konunun bugünkü İslam yaşantısında baktığımızda gördüğümüz şeyin çok ötesinde farklı bir mutluluk anlayışının ve sentezinin oluştuğunu görüyoruz. Bu asırlardan beri devam eden bir özün bugüne ulaşmasıdır ve üç kitaplı dine de uygun bir öz. İşte Musevilerin Tevrat'ı 7 Safa ve 4 Teslim'i hem açıklıyor hem farz kılıyor. Hem de Tevrat o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. İncil'de de 7 Safa ve 4 Teslim hem Allah-u Teala tarafından farz kılınmış hem de Hazreti İsa

tamamladığını görüyoruz. Nasıl Hazreti İsa ve onun havarileri hepsi yaşadıysa bunu, ihanet eden bir tek havarinin dışında 13 taneden bir tanesi hariç 12'si de yaşamışlar. Sonra ondan evvel Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, onlardan da bu muhtevayı yaşayanlar Şeyle Nehri'nin öbür tarafına geçebilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, üç kitaplı dinde de olay bu. Ve bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dilemek farz Kur'an-ı Kerim'de. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah-u Teala. Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Aleykümselat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. O müşrikler ki dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır, diyor Allah Teala. Her biri kendilerindekiyle ferahlanırlar. İşte şu anda Hristiyanlığın içinde de, ondan evvel Musevi'nin içinde de ve en son İslam'ın içinde de büyük kesim ne yazık ki Allah'ın yolunu terk etmiştir. Ve üç dinin mensupları da ayrı bir dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Allah Teala bize eğer Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu o dinlerin göstermeseydi biz de bundan haberdar olmayacaktık. Ama üç dinin de indirildiği zaman, o din, o kitap indirildiği zaman, Tevrat indirildiği zaman Tevrat'ta o dinin Hanif dini olduğu ifade edilmiş. İncil indirildiği zaman İncil'de Hazreti İsa'nın dininin Hanif dini olduğu ifade edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu ifade ediliyor. Ve bu din 7 Safa ve 4 tane teslim içerir. Konu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Sonra mürşide tabiiyet. Allah Teala onu da farz kılmış. Diyor ki ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Maide 35. Ey amine olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Bu ikinci safhası İslam'ın. Mürşidin istenmesi. Sonra ruhu Allah'a ulaştırmak üzerimize defaatle farz kılınmış. Allah Teala diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ruha sesleniyor Allah Teala. Allah'a ulaş. Zikri yapacak olan fizik vücut Allah'ın ismini zikredecek ama Allah'a ulaşacak olan ruh. Allah Teala diyor ki irci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et. Rücu ederek Allah'a ulaş. Fecr 28.

Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a doğru yola çıkıp Allah'a ulaşması söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zariyat, Allah Teala buyuruyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde o sahabe var ya diyor, onlar şeytanın kuluyken vellezîne eştenebu tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşer ibâdî. Onlar diyor tâgûtun kuluyken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'ın kulu oldular. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Bütün sahabe şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmayı başarmış. Tabiiyet. Sonra ruhun Allah'a ulaştırılması üç dinde de farz. Ve bütün sahabe de bunu gerçekleştirmiş. Allah Teala tabiyetin var olduğunu, orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı tarzındaki ayet-i kerimesiyle açıklıyor. Sonra bütün sahabenin Allah'a ulaştığı, onlar hidayete erdiler diyor Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Onlar sözü dinlerler, asil olanına tabi olurlar. Onlar Allah'a yöneldiler. Onlar hidayet erdiler diyor Allah Teala. Daha sonra da onların ulul albab olduğunu da söylüyor Allah Teala. Daha bunun ötesinde ne var? Fizik vücudunu Allah'a teslimi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Allah Teala diyor ki Ali İmran 20'de o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine. Onların arasında da veçlerini Allah'a teslim eden var mı? Varsa onlar da hidayet ermişlerdir diyor Allah Teala. Sonra sahabenin yolculuğu devam ediyor. Fizik vücudun tesliminden sonra ulul albab olmak söz konusu. Bütün sahabe ulul albab olmuşlar. Ulul albab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Bunun ulul albab olmayı ifade ettiğini söylüyor. Bakıyoruz. Bütün sahabe ulul albab olmuşlar. Ömer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabenin ulul albab olduğunu söylüyor. Sonraki aşama muhlis olmaları. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi. Şöyle Allah Teala buyuruyor ki onlara deyin ki o kafirlere ve kitap sahiplerine, ümmilere ve kitap sahiplerine Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Ve bütün sahabe son nokta iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sahabi Kunel Ebe'nin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de Ensar ve Muhacirine İhsan'la tabi olanlardandı. Hepsi kendilerine tabi olunduğu cihetle irşat makamının sahibi olmuşlar. İster Ensar olsun, ister Muhacirin. İşte bu yedi safa dört tane teslimi ifade ediyor. Önce 22. basamakta ruhun teslimi, sonra 25. basamakta fizik vücudun teslimi, 20
Altıncı basamakta nefsin teslimi, 28. basamakta iradenin teslimi, 4 tane teslim. 7 safa ve 4 teslim. Kur'an'ın da, İncil'in de, Tevrat'ın da esası budur. 7 safa ve 4 tane teslim. 7 safanın 4 safası teslim. Öyleyse İncil, Tevrat ve Kur'an-ı Kerim bu 3 kitap dinlerin olmadığını söylüyor. 3 kitaplı dininde de Allah-u Teala bu dinin aslı, bu din Hanif dinidir diyor. İncil'de de, daha evvel Tevrat'ta da, sonra İncil'de de, en sonra Kur'an-ı Kerim'de de bu din babanız İbrahim'in Hanif dinidir diye açık hüküm var. Hem Hz. İbrahim'in o peygamberlerin babası hüviyetinde olduğu ki soy nesep olarak da öyle durum. Hem de manevi babalık da var. Onlardan evvelki peygamber olarak. Hem de sevgili kardeşlerim, dünya sulhü için atılacak olan adamın temelini bu teşkil ediyor. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Dört tane teslim, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi ve 3 kitaplı dininde aslında hepsinin Hz. İbrahim'in Hanif dini oluşu. 3 kitapta da hem 7 safa ve 4 teslim var, hem farz kılınmış hem de 3 peygambere tabi olanlar da 7 safa ve 4 teslimi yaşamışlar. O zaman dinler var mı? Muhterem Hristiyanlar, muhterem Museviler ve muhterem İslam alemi, 3 dinden bahsedebilir miyiz? Sadece bir tek din var ve esasları, temelleri tamamen birbirinin aynı. 7 safa ve 4 tane teslim. Dinlerin birleştirilmesi zamanı gelmiştir. Bize kızanlar olabilir, öfkelenenler olabilir. Bizi tanıdıkları zaman bunun yok olacağından eminiz. Çünkü sadece onların, o bize kızanların mutlu olabilmeleri için hayatımızı vakfetmişiz. Onların bize kızması, bizim onlara kızmamızı hiçbir zaman gerektirmedi. Bundan sonraki ömrümüzde de gerektirmeyecek. Kimseye karşı kin, kimseye karşı nefret duymuyoruz. Herkesi sadece severiz. Daha az sevdiğimizden daha çok sevdiğimize doğru bir yol geçer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir olalım, beraber olalım. Museviler sizlere hitap ediyoruz. Bir olalım, beraber olalım. Hristiyanlar sizlere hitap ediyoruz. Bir olalım, beraber olalım. Ve İslam alemi sizlere hitap ediyoruz. Bir olalım, beraber olalım. Allah Teala bu sebebe dayalı olarak İslam dinindeki ayrılıkları bu son devrede devre dışı bırakacaktır. Alevilik, Sünnilik diye 2 müessese kalmayacaktır. Sünniler gene Sünni davranışlarında Sünni merasimlerini yapacaklardır. Aleviler de gene bildiklerini yapacaklardır. Ama birbirlerine
dost olacaklardır. Hiç kimsenin dinine karışmadığı, herkesin kendi dinini kendi ölçüleri içerisinde rahatça yaşayabildiği bir dünya nizamı kurulacaktır. Ve biz size bunun müjdesini vermekle emrolunduk. Dünyada bu nizam yakın gelecekte mutlaka kurulmuş olacaktır. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak ayrılıyoruz sizlerden sevgili kardeşlerim. Tekrar görüşmek üzere, tekrar bir arada olmak üzere, tekrar Allah'tan bahsetmek üzere. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. İşte bir mutluluk sohbeti, işte sizler, işte biz ve işte Allah. Hepimiz birlikteyiz. Mutluluk mu? Bu Allah'ın temel hedefi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemek kulluğun başlangıcı. Dilediğiniz andan itibaren birinci kat cennetin sahibisiniz. Ya dilemezsiniz, ömrünüz boyunca tağutun kulu olarak kalırsınız. Yani insan ve cin şeytanların kulu. Ya da dilersiniz, Allah'ın kulu olursunuz. Ama olduğunuz andan itibaren Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cenneti hak ettiniz. Sevgili kardeşlerim, bu statü 7 kademelik bir statü, 7 kat cenneti de içerir. Öyleyse birinci muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenler, dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Cehennem mutsuzluğun en açık şekilde temsil edildiği yerdir. Orada hep insanlar huzursuzdur, işkence içindedirler ve onlara açık bir şekilde eziyet edilmektedir. Bunun sebebi, bütün onlardan kurtulmaları için Allah'ın kendilerine verdiği o en basit, en kolay çözüme yaklaşmaktan imtina etmeleridir. Ona burun kıvırmalarıdır. Sen ne emredersen emret, ben senin emrine itaat etmem manasına gelmektedir bu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle sizi derhal cennetine almaya hazır. Cehennemi bilmiyorsunuz tabii. Ama bir gün Allah Teala size gösterirse, onun cehennemin her katının ne kadar korkunç bir karanlığı, hüznü, acıyı getirdiğini, aksettirdiğini göreceksiniz. İlk defa Allah Teala size cehennemi gösterdiği zaman, yoksa gideceğim yer burası mı diye büyük bir korkuyla Allah Teala'ya soracaksınız. O da bunları ibret olsun diye gösterdiğini söyleyecek. Bilgi edinmeniz için. Allah'ın yolunda ilerledikçe bu teminat büyür. Sevgili kardeşlerim, cennetle cehennemi birbirinden ayıran şey bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz, Allah'ın cennetinin sahibi olursunuz. Bu birinci kat cennettir. Ya da dilemezsiniz. O zaman cehennemi tercih ettiniz. Allah sizi cehennemine atmaz. Siz kendi kendinizi cehenneme atarsınız. Allah'ın o emrini dinlemediğiniz için Allah'ın sizi götüreceği yer, sizi ulaştıracağı yer cehennemdir. Allah Teala'nın vazifelerini size ulaştıracağı yer cehennemdir. Ama Allah sizi oraya atmak istediği için değil, siz orasını tercih ettiğiniz için. Cehennem bekçileri insanların çoğu için bunu söyleyecekler. Çünkü insanların %90'dan fazlasının ne yazık ki gireceği yer cehennemdir. Allah'ın bu kadar açık ve kesin
ikaz etmesine rağmen Allah'ın bu kadar kolay bir sebeple bütün kullarını cennete davet etmesine rağmen insanların çoğu ne yazık ki Allah'ın davetini hiçe sayacaklar, Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler ve cehenneme girecekler. Bu cehenneme girecek insanların hepsi cehenneme ulaştıkları zaman bölük bölük onlar cehennemin kapısına ulaşacaklardır. Ve cehennem bekçileri kapıyı aralayıp onlara diyeceklerdir ki sizlere sizin aranızdan nezir gelmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Ve buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi size? Sizin aranızdan nezirler, Mülk Suresinin 8. ayet-i kerimesi, sizin aranızdan Resuller, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi. Her ikisinde cevap aynı. Evet, geldiler. Mülk 8'e göre cevap, Mülk 8-9-10'a göre cevap, geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Biz seni dalalette görüyoruz dedik. Bir, inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmedik dedik, indirmemiştir dedik. Üç, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Sonra mı? Eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte sevgili kardeşlerim, günahları sevaplarından fazla olanların hepsinin, ki bunlar ne yazık ki insanların toplamının %90'ından fazlasını oluşturacaklardır kıyamet günü, bunların hepsi oraya, cehenneme bu kapıdan geçerek gireceklerdir. Kapı biraz yükseltilecektir. Herkes bu cehenneme gireceklerin, cehennemde kalacakların hepsi mutlaka burunları yere sürtünerek cehenneme girmek mecburiyetindedirler. Yüzüstü sürünerek gireceklerdir ve mutlaka burunları yere sürtülecektir. Ve sonsuza kadar cehennemde kalacaklardır. Hiçbir zaman cehennemden çıkıp da cennete girmeleri mümkün olmayacaktır sevgili kardeşlerim. Masallarla avunmayın diye söylüyorum. Yalan söylüyorlar. Cehenneme girdikten sonra orada hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra Allah Teala sizi alacak, hop cennetine, orada cennette yan gelip yatacaksınız. Hayır, böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Tam aksine 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenin orada ebediyen kalacağını söylüyor. Ve biz de sizi uyarıyoruz, bu görevle görevliyiz. İnanılmaz derecede kolay bir sebeple Allah'ın cennetine girmeniz varken, sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da bu kadar çok insan kendilerini kurtaracak olan şeyleri onlara ulaştırdığımız halde asla söylediklerimizi yapmak konusunda bir gayretin, gayrete de gerek yok, bir dileğin sahipleri değil. Ne karşılığı, neyi satın alıyoruz sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Birinde terazinin bir kefesinde Allah'a ulaşmayı dileme var. Bunun karşılığında milyarlarca sene yaşanacak olan enerji bedenlerle, yani yaşlanmayan bedenlerle aynı yaşta hep kalacak olan, dünyadaki bütün zevkleri yaşayacak olan cennet ehli var. Sonsuza kadar orada kalacaklar ve hiçbir şeye üzülmeyecekler. Onlar için üzüntüler bu dünyada kalmış olacak. Sonsuz bir mutluluk içerisinde
milyarlarca senelik bir hayat. Ne karşılığı düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyadaki insanlar mutluluk için yaşıyorlar. Herkes mutlu olmanın peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. İnsanlar sadece Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için mutlu değiller. Bütün hayatınızı daha rahat, daha güzel, daha mutlu bir hayat yaşamak için dizayn ediyorsunuz. Gayretleriniz hep o istikamete, öyle değil mi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle değil mi? Hepiniz dünya hayatında mutluluğu arıyorsunuz. Herkes mutluluğu arar. Ve insanların, gene insanların çoğu, %90'dan fazlası bu mutluluğa erişemez. Bilmedikleri için mi? Hayır. Mutlaka muhatap olacaklardır buna. Mutlaka herkese Allah'a ulaşmayı dilersen, mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksın ifadesi ulaşacaktır. Ulaşmayan hiç kimse olmayacaktır. Ama bunların %90'dan fazlası reddedeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Şimdiye kadar dilememişlerdir. Bundan sonra da kıyamet gününe kadar. Gene insanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Bir devrede sadece insanların büyük kısmı böyle bir mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne karşılığı, neyi satın almak? Bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Satın aldığınız şey, milyarlarca senelik bir mutluluk. Bir de bu dünyadaki hayatınızda dünya mutluluğunun mutlaka yarısı. İki. Üç, devam edebilirseniz, siz dışarıları yapmaya, dünya mutluluğunun tamamına kadar ulaşabilirsiniz. Bu dünyayı da muhteşem bir mutluluk içinde geçirebilirsiniz. Ahirette de mutlaka sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalırsınız. Neyin karşılığı? Her şey bir dilekle başlıyor. Ve Allah-u Teala bu dileğin karşılığında bir garanti veriyor size. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka bana ulaşmayı diledi ve öldü. Cennetimi alırım, birinci kat cennet. Ölmedi. Bu kişi yaşıyor. İrşat makamına ulaştı. İkinci kat cennetin sahibi. Allah'a ulaşamadan öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Ama yaşarsa ben onu kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Nasıl mürşidine ben ulaştırdıysam, ona mutluluğu ben yaşattıysam, mürşidine ulaştıktan sonra vücudundan ayrılan ruhunu kendime gene ben ulaştıracağım diyor. 14. basamaktaki kişi mürşidine ulaşıyor. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Allah ulaştırıyor ruhu. O kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştırıyor. Neyin karşılığı? Bir dileğin karşılığı. Ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Eğer o kişi mürşidine ulaşıp da Allah'a vasıl olamadan evvel ölmüşse, ikinci kat cennetin sahibi, Allah'a ulaştıktan sonra rahmetli olmuşsa, üçüncü kat cennetin sahibi. Bu noktada kişi dünya saadetinin de yarısını garanti eder. Allah-u Teala mutlaka ona dünya saadetinin en az yarısını verir, onu nasiplendirir. Neyle yapar bunu? Kişiye nefs tezkiyesi yaptırır. Bu tezkiyenin neticesinde o kişinin nefsinin kalbinde %51 nurlardan oluşur. Allah'ın sözü buraya kadardır. Ama bu demektir ki o kişinin davranışlarındaki mutluluk oranı %50'den fazladır. Uyum hali, nefsle ruh arasındaki uyuşma standartları. Öyleyse
Ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlak olarak cennet, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat cennet kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 6 aylık bir ömrü olsa, bu kişi mutlaka dünya saadetinin yarısını elde eder, üçüncü kat cenneti de mutlaka elde eder. O elde etmez. Allah ona bunları o talebinin karşılığı olarak mutlaka sağlar. Allah için bu kadar önemli sizin dilemeniz mi? Sizin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Talebi bu. Ve tabi böyle bir talebin tahakkuku için ne olması lazım? Böyle bir dileğin tahakkuku için çok zor şeyler olması lazım diye düşünüyorsunuz. Hayır. Hiç zor bir şey yok. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek, geri kalanı Allah'a ait. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Üçüncü kat cenneti kalacak. Buraya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Ne yapmışsınız? Bir dilekte bulunmuşsunuz. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demişsiniz Allah-u Teala'ya. Ama bu dilinizle bir talep değil. Kalbinizle bir talep. Dilinizle kalbinize iştirak ediyor. Allah hep kalbinize bakar. Talep kalbinizdeyse olay bitmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dileyenlerin bir dilek karşılığı satın aldıkları şey sonsuza kadar milyarlarca senelik bir cennet saadeti. Şu dünyadaki en güzel hayatı düşünün. Ondan da daha mutlu olacağınız bir hayat cennet hayatıdır. Hiç kimsenin kimseye düşman olmadığı, herkesin birbirini sevdiği, bütün zevklerin var olduğu bir muhteşem yaşantı, cennet yaşantısı. Ve bu sizin bir tek dileğinize bakar. Ne karşılığı o cenneti milyarlarca yıl yaşayacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı, bir dilek karşılığı. O kadar. Nispet var mı aralarında? Bir benzerlik var mı? Bir orantı? Sevgili kardeşlerim, bir karıncayla kainatın mukayesesi gibi. Bütün bir kainat 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar bizim dünyamız gibi yıldız. Büyüklüğü zihninizde düşünmeye çalışın. İşte kainat böyle hesap ediliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neyin karşılığı, neyi satın alıyorsunuz? Bir dileğin karşılığında milyarlarca yıldık bir muhteşem cennet saadeti. Yetmez. Gene bir dilek karşılığında, aynı dileğin, bir tek dileğin karşılığında dünya mutluluğunun da yarısını satın alıyorsunuz. Allah Teala kainatın yaratıcısı bu kadar cömert. Bu kadar az şeyin karşılığında, bir tek dileğin karşılığında size verdiği ikramlara bir bakın. Bu sizi ne kadar çok sevdiğinizin ifadesi değil mi sevgili kardeşlerim? Hala birçok insanlar Allah'ı cehenneme atan, cezalandıran bir Allah olarak düşünürler. Hayır. O sizi cehenneme atmaz. Siz onun elçilerinin, resullerinin söylediği şeyleri dikkate almadığınız için, bu mukayeseyi yapamadığınız için, bir hiç sebebiyle, bir tek dileğiniz sebebiyle Allah'ın size verdiği milyarlarca yıllık cennet saadetini ve dünya saadetinde yarısını garanti etmesine karşılık siz Allah'a onun dileğini yerine getirmemekle ihanet ediyorsunuz. O bunu kendisi için mi yapıyor? Ne yapabilirsiniz Allah-u Teala'ya? Ne faydanız dokunabilir? Siz sadece bir yaratıksınız. Biz de öyleyiz. Sadece bir yaratıkız.
bir mahluk. İnsanlar robotlar falan yapıyorlar. Onlar yaratık değil, insanlar tarafından yapılan nesneler. Neden? Çünkü canlı değiller. Allah Teala'nın yaratıkları, biz insanlar canlı yaratıklarız. Yarattıktan sonra Allah Teala can vermiş bize. Serbest irade vermiş, dilediğimizi yapmak yetkisinin sahibiyiz. İşte Allah Teala o serbest iradeye o kadar çok değer veriyor ki diyor ki kulum o serbest iradesiyle benden mutlaka bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Bu dileği onda göremezsem kurtuluşu yoktur diyor. Ben diyor Allah olarak, onu yaratan olarak şu kadarcık bir talebine milyarlarca senelik bir mutluluğu veriyorum mükafat olarak. Dünyada ne kadar ömür verdiysem o ömrü de yaşantısının yarısını mutlaka saadet içinde, mutluluk içinde geçirmesini ben garanti ediyorum. Ve benim bu büyük nimetlerime kişi sırtını çevirerek hayır ben sana ulaşmayı dilemiyorum diyorsa diyor Allah Teala, ve ben ona duyurduysam ki eğer bunu yapmazsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, bana ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Dünyada da mutluluk yüzü göremezsin dediysem diyor Allah Teala, indirdiğim kitaplarla bunu duyurduysam, nebilerime, peygamberlerime verdiğim kitaplarla bunu duyurduysam ve her devirde bütün kavimlerdeki resullerimde de bunu hep insanlara tekrar tekrar söylettiysem ve bütün bunlara rağmen benim emrime değil de şeytanın emrine tabi oldularsa, bir tek dileği bile kendilerini yaratan Allah'a çok gördülerse, onları bu sonsuz saadetlere ulaştıracak olan sadece o tek dileği de çok gördülerse, o zaman onların hakkı cehennem değil midir? Sevgili kardeşlerim, mantık ölçülerine göre bir düşünün bakalım. Allah sizden ne istiyor? Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Bu kadar. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Size namazı sevdirecek olan o, orucu sevdirecek olan o, açlık duyurmayacak olan o, oruçta, namazda fiziğin ötesine geçmenizi sağlayacak olan o, önünüzde yeni alemlerin açıldığını göreceksiniz namaz kılarken. Gözlerini kapattığın zaman açıkken de görebilirsin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa ve bu kadar küçücük bir şeyle, bir küçücük dilekle sizi sonsuz mutluluklara, sonsuz bir cennet hayatına ulaştıracaksa, yani şu dünyadaki 50-60 senelik, 100 senelik hayatı uzun bir devre olarak mütalaalandır için, milyarlarca sene orada Allah'ın cennetine kalmak sonsuz bir hayattır. Bu sonsuz mutluluğa karşılık benim istediğim şey diyor Allah Teala, bir tek bana ulaşmayı dilemekse, bir tek dilekse ve benim yarattığım insanlar buna nankörlük edip de benim emrimi yerine getirmiyorlarsa bu beni hiçe saymaktır diyor Allah Teala. Onları o kadar sevmeme rağmen bu sevgime ihanet etmektir diyor Allah Teala. Küfranı nimettir diyor. Nimetin küfranıdır diyor bu. Ve diyor onları cezalandırırım. Hem de bu cezalandıracağımı baştan söylerim. Ben sizi cezalandırmak istemiyorum. Sizi ne kadar çok sevdiğimi ispat etmek istiyorum size. Ölçü meydanda, bir tarafta, terazinin bir tarafında bir tek dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek, sadece dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cennetine gitmeyi dilemiyor musunuz? Hepiniz cennete gitmek istersiniz. Öyleyse ne olur yani deseniz ki, ya Rabbi ben
sana ulaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu talebiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine götürecek. Dileğinizin bu olduğunu hepiniz kabul ediyorsunuz. Hepiniz cennete girmeyi düşünmüşsünüz, talep etmişsiniz, istiyorsunuz. Ona ulaşmak için, Allah'ın cennetine ulaşmak için bu dileğinizin hüviyetini değiştireceksiniz sadece. Bu kadar. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Serbest iradeniz bunu kalbiniz de söyleyecek. İrade devreye girmişse mutlaka onu söyleyecek olan kalptir. Ve Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Dilerseniz kendinizi kurtardınız. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Hayır, Allah seçmedi. Allah sizi cehennemine göndermedi. Siz cehenneme kendinizi gönderdiniz. Sevgisini Allah-u Teala daha nasıl ifade etsin sevgili kardeşlerim? Bir hiç sebebiyle, sadece bir dilekle milyarlarca senelik bir mutluluk, dünya mutluluğunda yarısı. Nefs tezkiyesini garanti ediyor Allah-u Teala. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok etmeyi garanti ediyor bir dileğinize karşılık. Mutlaka dünya hayatını yaşarken de yarı yarıya bir mutluluğu garanti ediyor Allah-u Teala. Ya devam ederseniz, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra devam ederseniz, oho! O zaman asıl dünya mutluluğunun ne olduğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın garanti standartlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız. Allah Teala derhal Rahim Esma'sı tecelli etti. Size Furkan verdi 7 tane. Takva sahibi oldunuz çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. 7 Furkan'la bütün günahlarınızı örttü. Ve 12 tane ihsan aldınız Allah Teala'dan. Mürşidinize ulaştınız. Siz yapmadınız. Hep bunları yaptıran Allah. Sizin yaptığınız şey, şu cüz'i iradeniz var ya, kişisel iradeniz, külli iradenin bir cüz'ü, bir parçası olan, size ait olan irade, o iradeyle dilediğinizi yapmakta tamamen serbest bırakıldınız. İşte o serbest bırakılan insanların seçimi Allah için son derece önemli. Çünkü bu aklı başında bir kulun, bir mahlukun onu yaratıcısına olan saygısını, sevgisini ifade eder. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin dizaynı son derece basit bir olaydır. Mutlaka o kişi Allah-u Teala tarafından ruhu kendisine ulaştırılacak olan bir kişi olacaktır. O kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Kesin. Hiçbir negatif faktörün oluşması mümkün değildir. Allah'a ulaşıncaya kadar ne şeytan ne o kişinin kendisi buna karşı çıkamazlar. Çünkü iradeleri Allah'ın ilahi iradesi tarafından kontrol altına alınmış, bloke edilmiştir. Yani sevgili kardeşlerim, mutluluğu adeta Allah Teala size zorla yaşatıyor. Çünkü onu hak ettiniz. İradeniz başka bir şeyler de söylese Allah Teala kabul etmiyor onu. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. Ve mutlaka nefsinizin kalbindeki %51'lik tezkiyeyi de gerçekleştirir Allah Teala. Kalp temizliği, kalbinizin afetlerinin %51'ini mutlaka yok eder. %2 rahmet nuru yerleştirir nefsinizin kalbine. %49 da fazıl yerleştirir. O yerleştirir. Ne oldu? İrşat makamına ulaştınız. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Nefs tezkiyesine başladınız. Hepsini yaptıran Allah-u Teala, bunlardan hiç sıkıntı duymadığınız gibi büyük mutluluk duyuyorsunuz. Zikrinizi yaparken, namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, Allah'ın bütün güzelliklerini işlerken, özellikle zikrederken büyük zevk duyuyorsunuz.
bunu size veren, yaşatan, bu zevki tattıran Allah'tır. Yaptığınızsa bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak, 14. basamakta Allah'ın size gösterdiği ve kalbinize de sevdirdiği mürşidinize ulaşmak ve tabiyeti sağlamak. 21. basamakta ruhunuzu kendisine ulaştırmak. Hepsi Allah'ın işi. Allah yaptırıyor hepsini. Bundan sonra siz aklınız başınızdaysa, Allah Teala ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için verdiği sözü yerine getirdi, ruhumu kendisine ulaştırdı, bana bu büyük mutlulukları yaşattı. Öyleyse ben, madem ki Allah Teala diyor ki kim bana tevekkül ederse, yani beni vekil ederse hedefine, neydi hedefi? Allah'a ulaşmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren Allah'ı vekil etmiştir. Allah'a vekil ettiği anda ilahi irade, Allah'ın iradesi, o kişinin cüz'i iradesini bloke eder, kontrol altına alır. Vekil olarak o kişinin hayatına girer Allah-u Teala. Ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır, nefsinin kalbindeki bu güzellikleri gerçekleştirir. Kişi bunu görüp de Allah-u Teala bana ne söz vermişti? Ruhumu kendisine ulaştıracaktı. Ne yaparsam, Allah'a ulaşmayı dilersem, diledim, Allah-u Teala hamdolsun ki bunu gerçekleştirdi. Öyleyse ben fizik vücudumu da Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilersem, Allah-u Teala mutlaka gene beni kontrol altına alacaktır irademi ve beni kendi zatına ulaştırmaksa dediğinde, ruhumu kendisine nasıl ulaştırdıysa fizik vücudumu da Allah'a tam itaat eden bir hüviyete getirerek, yasaklarına riayet eden, emirlerini mutlaka yerine getiren bir hüviyete getirerek fizik vücudumu da teslim alacaktır. Alacağına dair söz vermiş. Kim diyor tevekkül ederse ben bunu yaparım diyor. İş tevekkülde. Yani kişinin Allah'ı vekil etmesinde. Vekil kelimesi, vekalet kelimesi, müvekkil kelimesi, ve konuların bu noktadaki esasını teşkil eden tevekkül kelimesi aynı kökten geliyor. Allah'a fizik vücudunu da teslim edeceğine iman eden kişi Allah'a ikinci defa tevekkül etmiştir. Ve Allah mutlaka onun fizik vücudunu teslim alır. Bu noktada o kişinin mutluluğu, dünya mutluluğu %80'i mutlaka aşar, %100'e doğru yükselir. Geriye kalan birazcık sıkıntı henüz nefsin afetlerinin tamamlanmamasından kaynaklanır. Yoksa fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine riayet eder, yasakları asla işlemez. İradi yapı Allah'ın ilahi iradesidir ve kişiyi mutlaka o noktaya ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah'a fizik vücudunu kişi nasıl teslim etmiş olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Burası o kişiye üçüncü kat cenneti sağlar. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ikinci kat cennet mürşidine ulaşıp tabiyet sırasında, üçüncü kat cennet ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, dördüncü kat cennet de fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman tahakkuk eder. Dünya saadeti ruhunu Allah'a teslim ettiğinde %50'yi aşmışken, fizik vücudunu teslim ettiğinde bu rakam dünya saadetinin toplam saatlere oranı %80'i aşar. Burası 25. basamak. 26. basamakta kişi daimi zikrin sahibi olur. 27. basamakta da nefsini Allah'a teslim eder. Her ikisi de
hikmet basamaklarıdır. Burada o kişinin dünya saadeti %100'dür. Kişi daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %100, %98 fazıllar, %2 de rahmet nurları o kişinin nefsinin kalbini %100 doldurur. Ve bu noktada dünya saadetinin temelini teşkil eden uyum hali mutlak olarak tahakkuk eder. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Başlangıçta neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu. Yani nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini asla işlemek istemez. Hiçbir emrini asla işlemek istemez. Bütün yasaklarını da mutlaka yapmak ister. Halbuki ruhunuz fazıllar iç muhtevasında olan hasletler sebebiyle asla böyle değildir. O hasletler onu Allah'ın bütün emirlerini yapmaya götürecek bir hüviyettedir. Yasaklarında asla işlemeyecek bir özellik gösterir. Yani ruhunuzun hasletleri topyekun Allah'ın bütün emirlerine itaat ederler. Yasaklarına asla iltifat etmezler. Yasakları asla işlemezler. Yapıları böyledir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yapmamak istiyor, ruhunuz yapmak istiyor. Nefsiniz Allah'ın bütün yasaklarını işlemek istiyor, ruhunuz da asla işlemek istemiyor. Birisi yanlışı şeytanın emrinde, ikincisi doğruyu Allah'ın emrinde gerçekleştirmek istiyor. Ama karar vereceği aklınızdır. Eğer Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, serbest olduğu, Allah'ın bütün yasaklarının işlendiği bir ortam söz konusuysa, aklınızın şuurlanma ortamı buysa, aklınız hep nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakacaktır. Şeytan da onu talep ettirecektir size. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyeceksiniz. Arkasından Allah size azap edecek. Ruhunuza, nefsinize huzursuzluk verecektir. Ve mutsuz olacaksınız. Hem olayları yaşarken mutsuz olacaksınız, hem de sonraki bu cezalandırma sebebiyle mutsuz olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ya huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak veya huzursuz olmak. Öyleyse her şey bize bağlı. Bizim kararımıza, bizlerin Allah'alaşmayı dilememize veya dilemememize. Allah Teala'nın indinde söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi sonsuz mutlulukların içine girecektir. Ve katlarda ilerledikçe her şey daha güzel olacaktır. Ruhundan sonra fizik vücudunu, sonra da nefsini Allah'a teslim edecektir. Nefs tesliminde o kişinin durumuna baktığımız zaman o kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Birinci özellik. Bu sebeple daimi zikrin neticesinde bu noktaya ulaşmıştır. Ve bu hedefe ulaştığı cihetle kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açıktır. Allah ile her an konuşabilir bir hale ulaşmıştır, bir noktaya ulaşmıştır. Ehli tezekkür olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır. Devamlı derecat kazanmakta olduğu cihetle ve diğer taraftan bu kişi için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamak üzere hikmet sahibi olmaktır. Hüküm sahibi olmaktır. Burası mutluluğun, cennet mutluluğunun 5. katı, dünya mutluluğunsa
%100'ünün %100 olarak devam ettiği bir ortam. Sonra bu kişi o ihlas noktasından sonra irşada ulaşacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Cennetin 6. katına ulaşacaktır. En sonra ise iradesini de Allah'a teslim edecektir. Dünya saadeti gene %100 olacaktır. Cennetin en son katına, 7. katına ulaşacaktır kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki bu hedeflere ulaşmak kişiye bağımlı bir olgudur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Bu bir iman müessesidir. Kişi iman ediyor ki Allah-u Teala mutlaka ruhunu kendisine, Allah'a hayattayken ulaştıracaktır. Böyle bir dizaynla kişi yola çıkıyor. Allah'a ruhunun ölmeden evvel ulaştırmasını temin sadedinde yola çıkıyor. Bu kişinin iman derecesine baktığımız zaman Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huşu sahip huşuğunun o noktasında o kişinin ellezine diyor yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. O kişi, huşu sahibi olan o kişi mutlak olarak inanır ki ruhunu ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaktır. Ve ölümden sonra ruhu Allah'a tekrar rücu edecektir, geri dönecektir. Böyle bir standardın sahibi olan

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu güzellikleri yaşamanız için bizi bilgilendirdi, ilim sahibi kıldı. Öyleyse bakıyoruz ki İnsanlar irşada ulaştıkları zaman onlar için daha büyük bir mutluluk söz konusudur. İradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman en büyük mutluluk söz konusudur. Hazrın azim. Hazrın azimi. Burası Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in ve Eclül Azim'in müştereken oluştuğu bir noktadır. Hem dünya mutluluğunun bütünü, hem cennet mutluluğunun adın cenneti, en üst kat, yedinci kat cennet. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala arzı göklerle yer kadar olan cennetlerden bahsediyor. Bir cennet ama bütün gökleri kaplıyor, bütün yer katlarını da kaplıyor. Buradan çıkan netice Allah-u Teala 7 tane gök katından bahsettiği cihetle 7 katın her birinde ayrı bir cennetin söz konusu olması. Öyleyse bu alemin bir maddi tarafı var. Bir de göklerde 7 kat cennet söz konusu. Allah Teala biz diyor yıldızları zemin katın tavanı kıldık diyor. Gök katları ondan sonra başlıyor. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala'nın hepinizden istediği şey hepinizin mutlu olmanızdır. Allah Teala mutluluk içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutluluk içinde Allah'ın cennetine girmenizi, mutlak saadeti cennette devam ettirmenizi ister. İnsanlar Allah'ın ne söylediğinden kendilerini yaratanın, kainatı yaratanın kendileri için cennetin cennetleri ve cehennemi hazırlayanın Allah'ın emirlerini dikkate almadıkları zaman mutsuz insanlar oluyorlar, huzursuz insanlar oluyorlar. Dikkate aldıkları zaman da mutluluğu yaşıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanların dizaynına dikkatle bakın. Mutluluk müessesesi bütün insanlar için bir hedef olmalıdır. Ve Allah Teala da böyle olmasını istiyor. Hepiniz mutluluğun şahikasına yükselebilirsiniz. Her şey bir dilekle başlar, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar sade ve bu kadar kolay bir sebeple hepiniz hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşamak için Allah-u Teala tarafından mükafatlanmak yetkisinin, imkanının, hakkının sahibisiniz. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle uzattığınız zaman tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Bir tek dileğinizle her şeye sahip olmak, vazgeçmezseniz sonuna kadar bütün mutlulukları yaşayabilecek bir noktaya kadar yürümek. Ama en az zahmetle en büyük hazı yakalamak, etap etap farklı neticeler gösteriyor. Bir kısmı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah-u Teala size üçüncü kat cenneti garanti ediyor, üçüncü kata kadar. Ve dünya saadetinde yarısını, dünya saadetinin

yarısı cennet saadetinin üçüncü katı. Bir dilek karşılığı, başka hiçbir şey yok devrede. Sadece bir dilek karşılığı bu. Bu kadar sizi seven, bir tek dileğiniz için size hak ettiğinizin sonsuz kat fazlasını veren o Allah'tır. Mükafatı bol Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya mutlaka ulaşmayı dileyin. Sadece bir dilek sizi beklemediğiniz kadar mutlu edecektir. Garanti Allah tarafından veriliyor. Biz sadece bir vekiliz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bu büyük mükafatları bir hiç karşılığı, bir dilek karşılığı sizlerin ayaklarınızın dibine seriyor. Biz de sizleri uyarıyoruz. Allah-u Teala diyor ki Resullerimize, insanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları müjdelesinler diye ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Sizleri uyarıyoruz. Bununla vazifeliyiz. Mutluluk sizin de hakkınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki, bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım, devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika. Duyabiliyorum.
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah.
1: Kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir. Canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

Öyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor. Allah! Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah'a

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
1: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem her yaz anneannesinin köy evine gelirdi. Kırmızı çatılı, mavi pencereli, kocaman meyve bahçesi olan güzel bir ev. Meryem sabah erkenden uyandı, elini yüzünü yıkadı. Koşup anneannesine sarıldı.
1: Meryemciğim, seni çok seviyorum. Gece uykusu sana yaramış.
2: Anneanneciğim, gece rüzgarın sesi beni çok korkuttu.
1: Peki, korktuğun zaman kimin yanında olmasını istersin?
2: Annemin, babamın ya da senin anneanneciğim. Bir de Allah'ın.
1: Allah hep bizim yanımızda. En güçlü dostumuz ve koruyucumuzdur. Eğer biz Allah'tan yardım istersek, her işimizde bize kolaylık verir, yardım eder. Allah bütün insanları çok ama çok sever.
2: Allah'tan yardım nasıl istenir anneanneciğim?
1: Allah'a dua ederek ama her işimizde onun adıyla başlayarak. Bütün kalbinle Allah'tan yardım iste.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim de.
2: Şimdi biz ne söyledik?
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım dedik.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yemek yerken, bir şey içerken, evden çıkarken, her işine başlarken
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.
1: Bismillahirrahmanirrahim dersen Allah seni daha çok sever ve işlerinde sana yardım eder.
0: Anneannesinin kahvaltı hazır çağrısı üzerine sofraya oturdular. Meryem şöyle bir durdu.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim
0: dedi. Dedesinin yaptığı sofra duası ile kahvaltı başlamış oldu. Meryem ballı ekmeğini iştahla yerken Allah'a teşekkürü bir görev bildi.
2: Beni sevdiğin ve bana ballı ekmeği verdiğin için sana çok teşekkür ederim.
0: Meryem içinde artan mutluluk ve coşkuyla.
2: Seni çok seviyorum Allah'ım.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz doğrular ve yanlışlar. Birinci sual, doğruları ve yanlışları belirleyen unsur nedir? Doğruları ve yanlışları belirleyen unsur Kur'an'dır. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde enne nahnu nezelne zikre ve enne nevle hafizun. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Hicr Enam 38'de ise biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Öyleyse doğrular Allah'ın Kur'an'daki farzlarıdır. Yanlışlar da insanların ürettiği zanlardır. Allah Teala daima doğrulardan hareket etmemizi ister. Yanlışlar, yani yanlışlar insanların zanları. Allah Teala İsra 36'da bilmediğin bir şeyin arkasına düşme. İlmin olmayan bir şeyin ardına düşme. Bir insanın ilmin olmadığı bir şeyin ardına düşmesi zanda bulunmasıdır. O zaman o kişi insanlar hakkındaki zanlarından sorumludur ve kaybeder. Doğrular Allah'ın Kur'an'daki farzlarıdır. Nedir onlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taati mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslimi. Bunlar hep Allah'ın farzlarıdır. Kur'an'da Allah'ın farzları var. Bu farzları yerine getirenlerin ahiret ve dünya saadetine ulaşması var. Bu farzları yerine getirmeyenlerin ahirette azap, dünyada mutsuzluğu var ve sahabenin hepsinin bu farzları yerine getirdiğinden bahsediyor. Öyleyse doğrular Allah'ın farzlarıdır. Allah bizden bu farzları öğrenmemizi ve yaşamamızı istiyor. Yanlışlar da iblisin bu doğrulara zıt istikamette uydurduklarıdır. İşte bir slaytımız var. Doğrular ve yanlışlarla ilgili slaytımız. Az evvel ifade ettim işte, doğrular Allah'ın doğruları, ruhun Allah'a ulaşması, mürşide tabiyet, daha doğrusu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslimi. Şimdi iblis bu doğruların aksine hangi zanları devreye koymuş? Yalanlar, şeytanın bize kabul ettirdiği zanlar. İblis Allah'a ulaşma dileği yerine dünya hayatını empoze ediyor. Mürşide tabi olmak şirktir diyor. Ruhun Allah'a teslimi, ruh dünyada ulaşma sadece ölümle ulaşır. Fizik ucunun Allah'a teslimi İslam'ın 5 şartıdır. Nefsin Allah'a teslimi yoktur. İhlas zaten söz konusu değil. Sadece içtenlikle bir dua etmek kafi. Ve iradenin teslimi. Onların hiçbirisi yok. Onlar tamamen Kur'an-ı Kerim'e zıt insanların zanlarıdır. İşte Bakara 78'de onlar ümidirler, kitabı Kur'an'ı bilmezler. Sadece insanların zanlarını biliyorlar. Bakara 78'de. Bu zanları insanlara öğreten kimdir? İblis insanlara tesir etmek suretiyle onlara kitap yazdırıyor. Yazdırdığı kitaplar hepsi emaniye ve illa emaniye. Onlar kitabı bilmezler, emaniyeyi bilirler. Ama emaniyeyi emreden kim? Nisa 119'da emaniyeyi emreden şeytan. İnsanlara kitap yazdırıyor. Bu yazdığı kitaplar hep insanların zanlarından oluşuyor. Ve bu zanları iblis insanlara yanlışı doğru kabul ettirmiş gibi onlara kabul ettiriyor. Herkes için doğrular vardır, herkes için yanlışlar vardır. Ama önemli olan Allah'ın doğrularıdır, Allah'ın yanlışlarıdır. Yani doğrudan murat aklın doğrusu değildir. Doğrudan murat Allah'ın kanunlarıdır. Allah'ın doğru olarak kabul ettiği şeylerdir. Bunların kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Doğru Allah'ın Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla ve insanlık tarihi boyunca da ruhumuz vasıtasıyla bizlere öğrettikleridir. Evet, doğrular Allah'ın Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla ve insanlık tarihi boyunca da ruhumuz vasıtasıyla bize öğrettikleridir. Yapılmasını emrettikleridir. İnsanlar ayrı ayrı kaynaklardan feyz alabilirler, ilim alabilirler ama doğrular ve yanlışlar değişmez. Öyleyse önemli olan Allah'ın doğruları, önemli olan Allah'ın yanlışları ve eğer iblis insanlara yanlışları doğru kabul ettirmişse işte o zaman tehlike baş gösteriyor. İkinci sual, doğru ile yanlış karıştığında hak ile batıl nasıl ayrılır? Furkan, Kur'an-ı Kerim Furkan'dır. Enfal 29'da Ya eyyühellezine amenü tettekullâhe yec'al lekum furkânen. Yani takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size furkanlar verir. Bu furkan baş gözünüzdeki Cebel Mesul'un alması, semi basar asasının açılması, kulaklardaki vakının alması, semi asasının açılması, kalpteki ekinetin, fıkıh asasının açılması ve ifatın konulması. 7 tane furkan. İşte bu 7 furkanı Allah kime vermişse o artık kendisine söylenen her şeyi Kur'an'la karşılaştırır. Kur'an'a uyuyorsa haktır, Kur'an'a uymuyorsa batıldır. İşte Kur'an-ı Kerim'e göre 7 tane hedef emir var. Bu 7 hedef emire ulaşmak için 7 vasıta var. Doğru düşünce alışkanlığı sadece doğru temeller üzerine oturan ilmin size kazandırıcı bir vasıftır. Hakkı incelediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan 7 safa görüyoruz. Batıl ise Kur'an'daki hükümlere aykırı zanlardır. Öyleyse her şey evvel ilk vazifemiz odur ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Ama temel farzı unutmayacaksın diyor. Hamdülillah müşidinize tabi olmak mecburiyetindesiniz. Resuller hak ile gelirler. Kur'an-ı Kerim'deki emirler haktır. Hak ile gelirler. İnsanlara hakkı açıklarlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler hakka dilemeyenler batıla tabidirler. Allah'a ulaşmayı dileyenler hakka, dilemeyenler batıla tabidirler. Hadis-i şerifte size sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. O ikisine sarıldığınız müddetçe lanete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an ve Ehl-i Beytim. Üçüncü sual, Allah'ın doğrularını bilmeyen kişi sorumluluktan kurtulur mu? Hayır. Mutlaka ona tebliğ ulaşır. İsra 15'te وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ Resul göndermesem azap etmem. Doğruyu öğrenmeden evvel bilmiyordunuz. Kendinizi sorumlu saymayabilirsiniz. Ama biz size doğruları söyledikten sonra eğer doğruları öğrenmiyorsanız üzerinize vebal alıyorsunuz. Bu sözümü ancak öldüğünüz zaman manasını varabileceğiniz bir hakikat olarak değerlendirin. Ama şimdi yaşıyorsunuz. Bu hayata yaşarken size söylenen doğruları en azından tahkik etmekle mükellefsiniz. Dikkat edin, bu doğrular bizim söylediğimiz doğrular değildir. Bunlar Allah'ın doğrularıdır ve siz sadece bilmiyorsunuz. İşte Allah'ın doğruları 7 farz emri içeriyor, hedef emri içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taati müşride tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefs teslimi, irşad ve iradenin teslimi. Allah'ın doğruları bu ve bu doğruları yaşamakla da mükellefiz. Ama iblis denilen insanların bir baş düşmanı var. Allah'ın doğruları yerine batılı, Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan batılı devreye koyuyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler hakka, dilemeyenler batıla tabidirler. Ve sadece insanda iblisin uydurduğu zanların peşinden koşuyorlar. Öyle olunca da zanlar hiçbir zaman hakikatin yerine geçemez. Onun için Allah emrediyor. Zanın çoğundan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Hiçbir yer yoktur ki Allah ona nezir göndermesin. Mutlaka nezir gönderiliyor. Ve nezir onlara diyor ki Ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ama onlar neziri yalanlıyorlar. Allah bir şey indirmemiştir diyorlar. Dinin iki kaynağını devre çıkartıyorlar ve hidayetçiyi delalette olmakla suçluyorlar. Ama cehennemde eğer biz o neziri işitseydik ve akletseydik, bugün cehennemde mi olurduk? Bu dünya hayatında insanlar ya dini yaşarlar veya yaşamazlar. Ama ölünce herkes pişman olur. Muhsin kul daimi zikre ulaşmadığına pişman olur. Kötü kul, şeytanın kulu ise kötülükten vazgeçmediğine pişman olur. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim ölçülerine göre insanların doğruyu ve yanlışı ayırt edebilmesi için Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi farz kılınmış. Allah'a ulaşmak deyince sizin aklınıza ne geliyor?
2: Dualarında her zaman ulaşabilir. Ben hep dualarla yaşıyorum kızım.
3: Şu zamanda herkes yani bana göre yanlış ama işime geliyor ya, doğrudur. İçimizdeki bir kere insanlığı, dürüstlüğü bir temizlememiz lazım. Yoksa kalbin fesat olduktan sonra şimdi bakıyoruz, namaz kılıyor adam ama sakal bırakmış. 40 türlü fesat var içinde. Adama bakıyorsun içki içiyor ama dürüst. Yani budur bence.
4: Allah'a olan aşkımız, sevgimiz, ibadetimiz.
1: Bir insan hayattayken Allah'a ulaşabilir mi? Sizce bu mümkün mü?
4: Allah kabul ederse ulaşır diye düşünüyorum.
1: Ermiş evliyalar ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemiş ya. Bütün insanlar Allah'ın ermiş evliyası olabilir mi eğer gerçekten kalben isterse?
5: Kalben isterse dünyada bilmem kaç bin tane alim vardır o şeyinde. Yani Allah-u Teala'nın takdirine ulaştırmak isterse her insan onun huzurunda yani ulaşmaz.
1: Sizin bizim gibi insanlar da ulaşabilir mi? Bu makam verebilir mi? Öyle bir düşünceniz var mı?
5: Bence biz istememizle ulaşırız.
3: Ey Yüce Allah'ım, ölmeden önce
2: emanet olan ruhumu sana ulaştırmak.
4: Senin dostlarından olmak istiyorum.
6: Benimle dostluğuna kabul eyle.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda içimizdeki insanlığı bir temizlememiz lazım. Adama bakıyorsun namaz kılıyor ama içinde fesat var. Adama bakıyorsun içki içiyor ama dürüst dedi. İnsanların içi ve dışı nasıl bir hale gelir? Nasıl Allah'a ulaşır? Yaratılış gayemize baktığımız zaman Allah'a kul olmak. Ama başlangıç noktasında bütün insanlar şeytanın kulu. İşte 19 tane negatif özellikten bir tanesi, herkes şeytanın kulu durumunda. Fakat Allah-u Teala Allah'a kul olmamızı emir buyuruyor. İşte bizi şeytanın kulluğundan kurtarabilecek olan şey, şeytanın bizde %100 etki ettiği nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmemizle olabilir. Nefs tezkiyesi Allah'ın garantisinde tek bir dilekle mümkündür. Bu ruhun talebine uymakla, dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmakla. Ruhun Allah'a ulaşabilmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın katına şükürle çıkılır. Ama hamd şükrün anahtarıdır. İşte rivayi hamd altında toplanmak ruhun talebiyle mümkündür. Ama ruhun rivayi hamd altında olabilmesi mutlak surette şükür gerektiriyor. Yani nefs tezkiyesi olmadan ruh yükselemiyor. İşte şu anda slaytımızda nefsi tezkiye eden vasıta da zikirdir. 15 bin zikirler ruh birinci gök katında, 17 bin zikirler ruh ikinci gök katında, 19 bin zikirler ruh üçüncü gök katında, 21 bin zikirler ruh dördüncü gök katında, 23 bin zikirler ruh beşinci gök katında, 25 bin zikirler ruh altıncı gök katında ve 33 bin zikirler ruh 7. gök katında. İşte görüyorsunuz, açıkça bu ifade ediliyor. Ruhun yükselerek Allah'a ulaşması ancak nefsin tezkiyesine bağlı. Ama nefsin tezkiyesi de o hasta olan zikrin yerine getirilmesine bağlı. Öyleyse Allah'ın emrettiği şey düşüncemizde ne varsa hareketimizin de olmasıdır. Böyle bir şey mutlaka nefsimizin tezkiye olması gerekir. Tekim ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin davranışlarının düzelmesiyle mümkündür. Bir başka ifadeyle nefsin tezkiye ve tasfiyesi olmasıyla mümkündür. Yani nefsin afetlerin yerlerine, faziletlere bırakmasıyla mümkündür. Yoksa o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Kişi ne Allah'a yönelir, ne ruhun, ne beşin, ne nefsin iradesini Allah'a teslim eder. Allah'ın farz kıldığı hiçbir hususu gerçekleştiremez. Mevlana Hazretleri, ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. Öyle insanlar var ki cennetlik ameşlerle ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik ameşlerle ama cennete gideceklerdir. Onları cehennemlik amel işlemesine rağmen cennete götüren unsur bir dilektir. Cennetlik amel işlemesine rağmen onların cehenneme gitmesine sebep olan da yine bir dilektir. Kalbin ulaşmayı dilemeyenlerin cennetlik amelleri boşa gidiyor. Ama kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahları örtülüyor. Öyleyse bu dilek çok önemli ve mutlaka kişinin bu dileğin sahibi olması lazım. Bu dileğin sahibi olanlar ancak nefs tezkiyesini yapanlardır. Tasfiyesini yapanlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Böyle bittikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde insanları Allah'ın doğrularına davet eden Resuller, Mürşitler vazifeli kılmış ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor? Bir mürşide tabi olmak bir insana ne kazandırır ya da siz ne düşünüyorsunuz?
5: Mürşide tabi olmaktan ziyade inkar etmemek gerekiyor. Yani bu kadar insan onların peşinden gidiyor. Yani bir insan inkar etmekle bir şey ifade etmez ama doğru yolu bulmaktan onlardan biraz da geçiyor. Yani onların...
1: İnanıyor musunuz dünya üzerinde hak dostları olduğuna?
5: Tabii ki. Tabii ki. Her devirde olmuştur bu.
3: Bana göre gerekmiyor. Niye? Az önce dedim ya. Yani herkes insan kalbiyle alakalı bu işle. Şimdi kalbin temizse yani bir aracı, bu aracı, aracıya gerek yok bence. Mehdi gelecek diyorlar ya. İşte o geldiği zaman belki o Allah'la peygamberimiz gibi olan bir insan veya bir zat diyelim. He, öyle biri gelirse olur.
2: Ben Allah'tan başka kimseye inanmam kızım.
1: Peki Allah'la aranızda size bir doğruyu gösteren bir kamile öğretmeniniz olsun istemez miydiniz, manevi bir öğretmen?
2: Kitabımız var ya, Kur'an. Allah bize göndermiş Kur'an kitabına.
1: Yani gerçekten bir hak dostu olduğunu bilseniz ona tabi olmak ister miyiz?
4: İstemez miyim? Tabii ki isterim.
1: Peki size ne kazandırırdı gerçek bir Allah dostuna? Siz de onun öğrencisi, talebesi olsanız size ne kazandırırdı?
4: Bana mutluluk, huzur, maneviyat kazandırırdı.
0: Mesela mürşit konusunda kalbin temizse bir araca gerek yok dedi. Ama Mehdi gelecekler diyorlar, öyle biri gelirse olur dedi. Mehdi Aleyhisselam'ın diğer mürşitlerden farkı nedir? Mehdi Aleyhisselam devrin imamıdır. Allah'ın tasarrufundadır. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz, Mehdi benim soyumdandır. Benimle insanlar nasıl şirkten, o da vahiy üzere mücadele verecek. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verirsem, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır. Bir kere daha söylüyorum. Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır. Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an'daki 7 grup ayet-i kerimesini slayt olarak devreye alırsak, her kavmin içerisinde veli rasuller var ama bu veli rasullerden Allah'ın seçtiği birisi o Mehdi Aleyhisselam, bu devrin imamı, hidayet çağının önderidir. Mürşid insanların hidayete ermesine vesile olan, hidayete vesile olan kişidir. Bu istikamette Allah-u Teala bir tabiri daha kullanıyor. Mehdi kelimesi. Her zaman Allah'ın mehdileri insanların arasına vazifelidirler. Ama Kur'an-ı Kerim kıyamete yakın devrede gelecek olan bir Resul olacağını açıklıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aranızda en hayrınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenendir ve öğretendir dedikten sonra bu devirdeki insanlara aranızdaki en hayrınız Mehdi aleyhisselamdır diyor. Mehdi Resul hidayet çağının sahibi hidayete erdirendir. Diğer Resullerden farkı bu. Hem hidayet çağının sahibidir hem de hidayete erdirendir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve berekatüm. Gül kokan ellerinizden hürmetle öpüyorum hocam. Sizi kalpten çok ama çok seviyorum inşallah. Size bir sualim olacaktı. Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapan toplumun içinde yaşamak bizi nasıl etkiler? Esselamu aleyküm ve berekatüm.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatüm. Biz hepinizi çok seviyoruz. Allah'ın yanlış dediği şeyleri normalleştiren bir toplum içinde yaşamak bizi nasıl etkiler? Her akıl bulunduğu ortama göre o ortamın şuurunu kazanır. Eğer bir insanın aklı Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, yasak ettiği her şeyin de serbest bırakıldığı bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman aklınız devamlı olarak nefsani talepleri yeşil ışık yakacaktır. Onları kabul edecektir. Allah'ın bizden istediyse, Allah'ın emirlerini yerine getirdiği, yasaklar işlenmediği bir ortam. İşte dergahlar bunun için vardır. Yani aklın beslendiği ortam, şuur kazandığı ortam önemli. Aklın beslendiği ortam, Allah'ın emirlerine isyan, yasakların işlendiği bir yerde ise negatif bir dizayn içerisinde şeytanın etkisi altında yanlış kararlar verecektir. Ama akıl Allah'ın emirlerini yerine getirdiği, yasakların işlenmediği bir ortamda beslenen şuur sahibi kazanırsa o zaman doğru kararlar verecektir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala her zaman Allah'ın doğrularına göre davranabilmemiz için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi farz kılıyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir? Yani Allah'ın adını Allah Allah diye anmak bir insana ne kazandırır?
3: Ya Allah'a devamlı içinde hissediyorsun. Allah'a daha yakın hissediyorsun kendini.
2: Her şeyi değişir. Ben kendimden görüyorum onu. Hep dua ettikçe sanki Allah beni vallahi bak 5 defa namaz ezan okunur burada. Her zaman ben dua etmişim. Dualarım da kabul olmuş. Uyumamışım. Sabah 4'de 20 kala 25 kala ezan okunup ben o saatte ağlaya ağlaya dua etmişim. En pis kötü işlerden kurtarmış beni.
4: Ruhumuzu, bedenimizi, her şeyimizi temizler yani. Zikir etmek Allah'a ulaşmamızı sağlar. İyi olmamızı sağlar. Yani zikir bizim bir nevi ilacımız gibi yani. İlaç gibi düşün.
5: Rabita, bilmem namaz kılmak, fazlalık ibadet etmek, oruç tutmak. Yani Allah için bir şey, bir garibi, bir yetimi sevindirmek. Müslümanlarımıza ne diyeyimse Gazze'ye, Doğu Kürdistan'a, Arakanlara yani tibben yardımcı olmamasak da Allahu Teala tarafından onlara yardım dilemek yani belirli vesaire yani çok şey.
0: Misafirimiz zikir ruhumuzun bedenimizi her şeyimizi temizler. Allah'a ulaşmamızı sağlar. Zikir bir nevi bizim ilacımızdır dedi. Kainat eczanesinden zikirden daha tesirli bir ilaç var mıdır? Gerçekten de bir eczane düşünün. Raflarında boy boy ilaçlar. Her birisi derdinizin bir dermanı. Allah-u Teala hepsini bize bedava vermiş. İşte burada diyor ki alın, kullanın. Cennet saadetini elde edin. Alın, kullanın. Dünya saadetini elde edin. Hepsi hazır diyor. İlaçlar Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içerisinde. Allah-u Teala size Kur'an-ı Kerim ile o ilaçları tavsiye ediyor. İşte zikir de bütün kapıları açabilen, bütün kainattaki en muhteşem anahtardır. Bu dünya üzerinde icat edilen ne kadar sakinleştirici ilaç varsa hepsinden daha tesirli bir ilaçtır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu hocam. Hasretle hürmetle ellerinizden öpüyorum sizi. Çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. Isparta'dan Uğur ben. Size bir sualim olacaktı. Allah'ın doğru dediği şeyleri çağ dışı olarak görenlere nasıl bir cevap vermeliyiz? Arz ediyorum sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah'ın doğru dediği şeyleri çağ dışı yorumlayan kişilere nasıl bir yanıt vermeliyiz? Sevgili kardeşlerim, bu şekilde Allah'ın doğrularını aklıyla yorumlamak, tersi bir sonuca gitmek tamamen insanın kendi zanıdır. Doğrular Allah'ın doğrularıdır. Yanlışlar, zanlar da insanların kendi akıllarıyla ürettikleridir. Din deyince Allah'ın doğruları akla gelmeli. İnsanların bir kısmı ondan kaçar. Çağ dışı bir işlev olarak görürüz dini. Oysa ki din bütün dinlerde, bütün zaman parçalarında insanlara o çağın en güzelini yaşamaya götürebilecek olan yegane muhteva ifade eder. Her devirde öyle olmuştur. Kim dininin bütün gereklerini yaşarsa, o muhakkak kendi çağında en önemli misaflardan birisi olur. Çünkü Allah ona çağın bilgisinin daha ötesini mutlaka ulaştıracaktır. Bugün Kur'an-ı Kerim elimizde, henüz Kur'an'da yer alan ama insanların keşfetmediği nice Allah'ın hakikatleri, kanunları var. Öyleyse her şey eskir ama sadece Kur'an gençleşir. Öyle olunca da Kur'an Allah'ın doğrularıdır. Kur'an Allah'ın sonsuz ilmini ihtiva eden yegane kaynaktır. Ve bizden Allah'ın istediği de bu kitaptaki hakikatlerle dini yaşamamızdır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada hepimiz Allah-u Teala'nın bize tayin ettiği ömür kadar yaşarız. Ötesi olmaz. Allah-u Teala ezelden hepimizin sahibidir. Herkesin ömrünü Allah Teala tayin eder. Herkesin hangi şartlar altında nasıl, nerede ve ne zaman öleceği Allah'ın malumudur. İnsana da verilen mahluk, Allah'ın ruhunu üflediği bir mahluk olarak diğer mahlukatın arasında çok özel bir yerin sahibidir. Öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar çok şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada verilen yer, Allah-u Teala bize ne kadar ömür biçmişse o hayatı geçireceğimiz yer küresidir. Eskiler ne güzel söylemiş, baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Ne olur sevgili kardeşlerim, biz öldükten sonra Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra bizim arkamızdan bir şeyler söyleyenler, güzel şeyler söyleseler ne kaybederiz ki? Eğer biz kendimizi başka insanların mutluluğuna adamışsak, hedefimiz oysa ve insanlar gerçekten tabiyetten sonra bu mutluluğu yaşıyorlarsa, o zaman biz Allah'ın bize verdiği görevi yerine getirenleriz.

İnsanlar, insanlar, insanlar ve sonuç. Ne olursak olalım, Allah'ın katında değerimiz ne olursa olsun. Ama sevgili kardeşlerim, bir gün hepimiz öleceğiz. Er veya geç. Öyleyse biliyoruz ki uzun yaşayacağız. Bu dünyada verilen gezegende milyarlarca insandan bir tanesi sadece. Ama o sözü unutmayalım. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Bizden geriye kalanlar hep insanların özellikle mutluluklanacağı hatıralar olmalı. İşte haftada kaç defa sizlerle bir araya geliyoruz. Her seferinde ayrı bir konu, ayrı bir tezekkür ve mutluluk içinde bir dersler dizisi. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'tan bahsediyorsanız, o zaman mutlu olmamanız için sebep yoktur. Allah'tan bahsetmek başlı başına bir mutluluktur. Allah'tan bahsetmenin en kuyusu kişinin kendi kendine Allah'tan bahsetmesi. Yani Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak zikretmesidir. Bunu dilini kımıldatmadan da yapmak mümkündür. O zaman iç sesinizle ama dilinizi devreye sokmadan gene Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. Kiramen Katibin melekleri hepsini duyarlar ve hissederler. Zikir yapmak, derecat kazanmanın en geniş kapsamlı yoludur. Neden en geniş kapsamlı? Çünkü 24 saatlik bir zaman parçasının 24 saatinin tamamında Allah'ı zikretmek mümkündür. O zaman kişi 24 saat boyunca devamlı derecat kazanan birisi olur. Derecat kazanmak önemli mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Zannedildiği kadar önemli değil. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşacaktır. Allah onu ulaştıracaktır. Sonra da Allah ona zikir zevkini verecektir. Ve kişi zikrederek nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Allah ona bunu yaptırır. Doyulmaz bir zevk olarak yaşanır bu 7-8 aylık devre. Sevgili kardeşlerim, hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız. Mahlukuz. Allah Teala bizleri halk etmiş, yani daha Türkçe bir tabirle yaratmış. İşte Allah Teala tarafından yaratılan biz insanlar Allah'ın bizi niçin yarattığına mutlaka ve mutlaka bir göz atmalıyız. Niçin yaratıldık? Arkasında sadece bir tek sebep var sevgili kardeşlerim. Başkalarını, etrafımızdaki insanları mutlu etmek için, herkesi mutlu etmek için. İşte bu bilgisayar konuşmaları, televizyondaki konuşmalar hepsi bu maksada mantıptır. Bu hedefe

yöneliktir. Başkalarını mutlu etmek. Bir insanın mutlu olmasının en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Öyleyse bu istikamette elimizden gelen bütün gayreti sarf etmeliyiz. Yani insanlar bizden bahsettikleri zaman onların her hallerinden bizi çok sevdikleri belli olmalı. Peki bir insan bir başkasını niçin sever, nasıl sever? Eğer o kişi onlara iyi davrandıysa, bu güzel davranışlarının güzelliği ölçüsünde kişi sevilir. Her gün kendinize bir sual sormalısınız. Ben bugün başka insanlar için ne yaptım? Daha biraz ötesi, ben bugün başka insanları mutlu etmek için ne yaptım? Görevinizin sadece bu olduğunu bilin. Başka insanları mutlu ederken asıl kendiniz mutlu olursunuz. Kime ne kadar mutluluk vermişseniz ondan daha fazlasını Allah-u Teala size mutlaka ilahi mutluluk olarak yaşatır. Allah adeta sizin mutluluğunuzun aynısıdır. Başkasına verdiğiniz mutluluğu size aksettiren ve sizin mutlu olmanızı temin eden bir ayna. Allah sizi seviyor mu, sevmiyor mu? Eğer mutluysanız Allah-u Teala'nın sizi sevdiğinden emin olabilirsiniz. Çünkü mutluluk dünya ilmiyle yaşanmaz, Rabbani ilimle yaşanır. Başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretiniz yoksa, o zaman siz mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir kesintisiz bir mutluluğu ifade eder. Bu Allah ile olan ilişkinizdir. Ama eğer siz bu kesintisiz mutluluğun içerisinde başka insanları hizmete kendinizi adamışsanız, başka insanları mutlu etmeye kendinizi adamışsanız, o zaman iki kat mutluluğu yaşarsınız. Hem zikretmenizin karşılığı olan mutluluğu, hem de zikirle beraber kesinsiz bir zikrin sahibi olduğunuzu düşünüyoruz. Başka insanları mutlu etmenin mutluluğunu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinize sever. Hepinizin mutlu olmasını istemesinin arkasında sizin saadetiniz vardır. Allah ister ki herkes mutlu olsun. İnsan adı verilen bütün Allah'ın yarattığı mahluklar hepsi mutlu olsun. İşte Allah-u Teala'nın bütün insanların istediği şey mutluluğu yaşamalarıdır. Bu yol mutlaka Allah'tan geçer. Allah'ın devreye girmemesi halinde hiç kimse mutluluğu yaşayamaz.
Mutluluk bir insanın iç dünyasında mutlu olmasıdır. Mutluluk bir insanın dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olmasıdır. Mutluluk insanın Allah ile olan ilişkilerinde vücuda gelmelidir. Böylece iç dünyadaki mutluluk kendi içinizdeki mutluluktur. Dış dünyadaki mutluluk başka insanlarla münasebetlerinizdeki mutluluktur. Ama önemli olan Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluktur ki bunun yegane ilacı zikirdir. Peki bir insan zikir yapsa hep ama ibadetlerini yapmasa, bu mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü zikir yapan bir insan öyle bir terbiye ile terbiye olur ki onun ibadetlerini yapmaması değil, en güzelin altında yapmaması söz konusudur. O ibadetlerin en güzelini yapacaktır. Neden öyle? Çünkü daimi zikre ulaştığı için ona Allah iradesini teslim alarak Allah ibadet ettirecektir. İbadetini Allah gerçekleştirecektir. Neden? Çünkü onun önce ruhunu teslim alır, sonra fizik vücudunu teslim alır, sonra nefsini teslim alır, üç etti. En sonra teslim aldığı, daimi zikirden sonra teslim aldığı kişinin kişisel iradesidir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bu temel teslimleri içerir. Mutluluk da ruhun tesliminde %51, fizik bedenin tesliminde %81, nefsin tesliminde ve daha sonrasında %100 nefsin kalbinin nurlarla dolmasını sağlar. Bu ne demektir? Bu mutluluğun ta kendisi demektir. İç dünyanızda kavgasız bir hayat sürüyorsanız, yani nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga bitmişse, nefsiniz artık ruhunuz gibi davranıyorsa, Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiklerini işlemiyorsa, Allah'ın emirlerini tam olarak yerine getirmesi ne demek? Daimi zikre ulaşmış olması demek. Çünkü Allah Teala ara sıra zikretmemizi farz kılıyor. Bir, günün yarısından daha fazla zikretmemizi farz kılıyor. İki, ve ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken Allah'ı zikretmemizi de farz kılıyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya bizim şimdi oturduğumuz gibi oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Burada yan üstü yatması Allah Teala tarafından mutlaka istenir. Neden? Çünkü kişi yan üstü yattığı zaman kulağında Allah kelimesinin tekrarını, kalp atışlarına bağlı olarak yaşayacaktır. Kalbiniz böyle atar, siz de Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir yapabilirsiniz. Diye sessiz zikir yapabilirsiniz. Veya dilinizi de kımıldatmazsınız. Diye kalbi zikir yapabilirsiniz. İşte bu kalbi zikrin bir diğer cinsi, elinizi nabzınıza koyarak kalp atışlarınıza paralel bir şekilde Allah'ı zikretmenizdir. O zaman sevgili kardeşlerim,

Kalbinizin atışlarına paralel bir şekilde dilinizi kımıldatmadan iç sesinizle Allah kelimesini tekrar etmek sağlam bir temele istinad eder. Ve daima yen üstü yatmaya çalışın. Bir kulağınız yerde olsun. Kıbleyi sağınıza alarak yatağınızı yapmaya çalışın. Ve kıbleye dönerek uyuyun. Gecelerinizi mutlulukla geçirirsiniz. İlk defa sabahleyin uyandığınızda, zikirle uyandığınızı gördüğünüzde ne kadar büyük mutluluğu yaşadığınızı düşünün. Bir ömür boyu hep böyle olacak. Uyandığınız zaman Allah'ı zikretmektesiniz. O zaman bir gün gözleriniz açıkken de melekleri görebilirsiniz. Allah Teala size gösterecektir. Kanatlı melekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimeti boldur. O bütün insanlara bu nimeti dağıtmak için hep hedefler gösterir. İnsanların içine bu zevki, bu sevgiyi, bu aşkı vermek için gerekenleri yapar. Ama bütün insanlar serbest iradeyle yaratılmışlardır. Böyle yaratıldıkları için dileyen kişi bunları yapar, bunlardan zevk alır, kesintisiz bir dünya mutluluğunda yaşar. Dileyen kişi yapmaz. En çok zikredenden en az zikredene kadar bir zikir yapanlar silsilesi bütün devirlerde mutlaka var olur. Zikirsizlikse büyük bir hatadır. İnsanın mutluluğunu kendi eliyle katletmesidir.

bir şeyi içerken bile her yudumda bir Allah kelimesi zikretmek, bunu diliyle değil, kalbiyle yapmak bir zevktir. Allah kelimesini tekrar eden kişi bu zevki yaşayandır. Zikir, dünyada huzurun yegane müessesesidir. Dünyada verilen bu gezegende bir hayat geçireceğiz. Geçirdik. 1933 doğumlu olduğuna göre 77 yaş. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşamak, eğer bir mutluluğu gerektiriyorsa, bu mutluluk zikirsiz yakalanamaz.

kalbinize Allah'ın nurlarını dolduracak olan tek ibadet zikirdir. Allah kelimesini tekrar etmediğiniz sürece nefsinizin kalbine Allah'ın nurları gelip yerleşmez. Reçete Allah kelimesinin tekrarı yani Allah zikridir. Allah zikri, kim Allah'ı zikretmeye başlarsa başladığı noktadan bitirdiği noktaya kadar o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bunu mutlaka sağlar. Acaba kişinin bir özelliği olması gerekir mi? Elbette gerekir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmadan bu zikir ona fazla bir şey sağlamaz. Kapılar kapalıdır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan itibaren fayda başlar. Ama mürşide tabiyet konunun temelini teşkil eder. Çünkü ancak tabiyetten sonra nefsin kalbinin içine Allah'ın nurları yerleşecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek meselenin başlangıç noktasıdır. Allah'ın kalbinizin kapısında gerekli işlemleri yapması gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci fasıl, mürşide tabiyet, ikinci fasıl ve tabiyetle beraber nefs tezkiyesinin başlaması, nefsin kalbine nurların dolmaya başlaması, başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra %98'e ulaşan bir fazıllar sistemi, o kişinin nefsini karanlıkların hepsinden kurtaracaktır. Bütün insanların kalbi, nefslerinin kalbi başlangıçta kapkaranlıktır. Afetlerle doludur o nefs. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. Bu afetler yerlerini hasletlere terk edeceklerdir. Nefretin yerini sevgi alacaktır. Bütün güzellikler kişinin nefsinin kalbinde açan tomurcuklar olarak giderek güllerin dünyasını vücuda getirecektir. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessesedir ki hepinizi en güzele ulaştırır. Allah Teala ne istiyor? Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Kanlarını koymuş mu? Koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Bir, iki, mürşidinize tabi olun diyor. Üç, ruhunuzu bana Allah'a ulaştırın diyor. Fizik vücudunuzu teslim edin diyor. Muhlis olun diyor. Fizik vücudunuzu Allah'a teslimden sonra o kişinin daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Ondan sonra daimi zikrin ötesi bir kişinin muhlis olması, ondan sonra daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Önce muhlis olmak, sonra daimi zikre ulaşmak, yani ulul elbab olmak
söz konusudur. Ulelvab'ın ötesi var mı? Ulelvab'dan sonra kişi lüplerin sahipleri olarak iradesini de Allah'a teslim edeceği bir noktaya doğru gidecektir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Ruhun teslimi %51 zikirle tamamlanır. 7 safhanın birinci teslimi ruhun teslimidir. Sonra fizik beden teslim olur. İkinci teslim. Nefs teslim olur. Üçüncü teslim. İrade teslim olur. Dördüncü teslim. Nefsin teslimi ve iradenin teslimi daimi zikirle mümkündür. Bu kademe ulu'l-elbab, ihlas ve salah makamlarını kapsar. Öyleyse bütün insanlar için Allah yolunda merhale kat etmek, mesafe kat etmek bu zikir adı verilen müessesenin giderek artışıyla sağlanır. 5 vakit namaz 7 vakitte çıkmıştır. O kişi mevcut 5 vakitte sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerine sabah namazıyla öğle namazı arasında bir ilave namazla

Ve yasıyla akşam namazı arasında sabah namazıyla öğlen namazı arasında akşam namazıyla yatsı namazı arasında kişi ilave namazlar kılacaktır. Kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Sevgili kardeşlerim, insanlar için farz kılınan namaz beş vakittir. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Ama akşam namazıyla yatsı namazı bunun ötesinde yatsı namazıyla sabah namazı kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti diye iki tane sünnet giriyor devreye. Yatsı namazıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti kılınır. Diğeri de kuşluk sünnetidir. Sevgili kardeşlerim, tüm bu sistemler Allah-u Teala tarafından ve onun sevgilileri tarafından insanlara ulaştırılmıştır. Allah'ın kainatta yarattığı en üstün mahluk, ona ruhundan üfürdüğü insandır. Allah'a en yakın mahluk, bu sebeple insandır. İnsan, Allah'ın ruhuna başlangıçta sahip olması dolayısıyla cinlerden daha üstün bir varlıktır. Cinlerin de resulleri vardır. Ama insan resuller üstündür. Devrin imamı daima insanlar arasından gerçekleşir. Huzur namazının imamı bir insanın ruhudur. Öyleyse insan olmak Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. Hepimiz insan olarak Allah bizi insan hüviyetinde yarattığı için hep Allah'a şükretmeliyiz, hamd etmeliyiz sevgili kardeşlerim. Bu hamd ve şükür müessesesi dizaynında her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri bozmasa dediğinde şeytan elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sakın şeytana aldanmayın. Sizi ne veya kim namazdan alıkoymaya çalışıyorsa o sırada mutlaka şeytan, birisi bunu yapmaya çalışıyorsa şeytan o kişiye tesir etmektedir. Veya doğrudan doğruya bu istikamette bir şey hissediyorsa kişi, namazı kılmamak konusunda bir istek, o zaman bu istek gene kesin olarak biline ki şeytandan geliyordur. Herkesin etrafında şeytan mutlaka vardır. İblis deyince sadece bir tane şeytan akla gelir. Ama herkesin etrafında bir tane değil, birkaç tane şeytan her zaman vardır. Öyleyse her yaptığınızı görürler, bilirler ve size yanlış yaptırmak için şöyle tarif etmek daha güzel. Allah'ın emirlerini yaptırmamak için bir, yasak ettiği fiilleri işletmek için iki,
ayrı ayrı cephelerde faaliyet gösterirler. Bütün gayretleriyle sizin sevap kazanmak yerine günah kazanmanızı temine çalışırlar. İşte onlar süfli cinlerdir ve şeytanlardır. Sevgili kardeşlerim, hepsi insan adı verilen sizlerin düşmanıdır. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, mürşide tabi olacaksınız. Mürşide tabi olduğunuz anda başınız üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir. Geldiği andan itibaren şeytan size o istikamette bir tesirin sahibi olamaz. Başınız üzerinde devrin imamının ruhu yatay olarak durur, kollarını açmış durumda. Allah-u Teala onun için Kur'an-ı Kerim'de onların üzerine kanatlarını ger diyor. İşte kanatlar sağ ve sol koldur. Her kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Böyle kolları açık bir vaziyette onun üzerinde yere paralel bir şekilde yer alır. İşte o iblisin telkinlerinden, işte o iblisin karanlıkları göndermesinden sizleri koruyan bir vasıtadır. Her devirde devrin imamının binlerce ruhu, binlerce kişinin başının üzerinde, yüz binlerce kişinin başının üzerinde yerleşir ve görev yapar. Mutlaka hayatta olması lazımdır. Hayatta olmak söz konusu olmasaydı, herkesin başının üzerinde devrin imamının değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu oluşurdu. Böyle olmuyor. Mutlaka hayatta olan birisi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, şu büyük vakayı hiç unutmayalım. Allah insan olarak yarattığı herkesi sever. İster ki bütün insanlar cehenneme gitsin, affedersin, bütün insanlar cennete gitsin, herkes kendisini kurtarsın. Bunun için indirmiş Tevrat'ı, bunun için indirmiş İncil'i, bunun için indirmiş Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala. Ayrı ayrı zamanlarda indirilen bu üç tane kitaba baktığımız zaman birbirinden temelde asli unsurlar itibariyle bir farkları olmadığını görürsünüz. Üç kitapta 7 safha ve 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, munis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için geçerli olan bir muhteva söz konusu. En kolayı ruhu Allah'a teslim etmektir. Allah bunu görev olarak almıştır. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunu yaptığı zaman o kişinin nefsinin kalbi %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nurlarla kaplanmış olur. 7 kademede 7 tane gök katı açılacaktır. Her gök katında %7 nur birikimi o gök katına ulaşmanızı sağlayacaktır. Böylece 7 kere 7 49 eder. %49 nurla 7. gök katını aşarak Allah'ın zatına ruhunuz ulaşır. Dik yokuş bundan sonrakidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmesi günün %80'inden daha fazla zikretmenize bağlıdır. Bu dik yokuştur. Ondan sonra daimi zikre ulaşmak dik yokuştan sonra çok büyük problem olmaz. Allah-u Teala'nın hepinizi bu hedeflere ulaştırması bizim temel duamızdır. Hepinizin ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Yüce Rabbimize teslim etmenizi Allah'tan dileyerek
sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Fazlül Azim, Fevzül Azim, Hazzül Azim ve Ecrül Azim. Allah Teala burada dört tane ayette dört tane azim kelimesi kullanıyor. Azim, en büyük demek. Azamet kelimesi buradan geliyor. Büyüklük, yücelik. Azami kelimesi de aynı kökten gelen bir mana ifade, aynı kökten gelir. Aynı manayı ifade eder. Azami en çok, en çoğu demek. En üst sınırı demek herhangi bir şeyin. Bir tartı aletinin azami sınırı konulur. Azami 1000 kiloya kadar tartar denilir. Bu onun tartabileceği ağırlıkların azamisidir. Azam kelimesi büyük anlamına gelir. Osmanlı'da sadrazam tabiri sadır göğüs demek. Azam da büyük demek. Büyük göğüs yani göğsünde bütün sorumlulukları toplayan kalpte göğüstedir. Kişi anlamına gelir ki Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahların emrindeki en üstün rütbedeki kişi sadrazam idi. Sevgili kardeşlerim, bildiğiniz gibi cennetler 7 bölümde mütalaa edilir. 1. kat cennet, daha yukarıda 2. kat cennet, daha yukarıda 3. kat cennet, daha yukarıda 4. kat cennet, 5., 6. ve 7. kat cennet. İşte bu azim sahipleri 7. kat cennete girecek olanlardır. 7. kat cennete girecek olan insanların ne yapmış olması lazım? 1. Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaları lazım. 3. basamak. Sonra Allah Teala bunlara yardım edecek. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekinleti alacak. Görme hastalarının üzerindeki kışaveti kaldıracak. İşitme hastalarının üzerindeki basar hastasını yani görme hastasına engel olan kışaveti kaldıracak ve kalplerinden de mührü açacak. İnsanların gözleri var görmek için.
Ve de görme hassası var, basar. İnsanların kulakları var işitmek için ve Semi isimli işitme hastaları var. İnsanların kalbi var idrak etmek için. Allah Teala gene kalp kelimesini kullanıyor. Kalp ve yine kalp adlı idrak hastası. İdrak hastası istikametinde Allah Teala kalp kelimesini birkaç yerde kullanmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler ve ölürler. Diledikten sonra ölmüşlerse gidecekleri yer mutlaka cennettir. Bu birinci kat cennettir. Sonra Allah Teala o kişiyi bu görme hassasını, işitme hassasını, idrak etme hassasını çalışır hale getirerek, görmeyen gözleri irşat makamını görür hale getirerek, işitmeyen kulakları irşat makamını söylediklerini işitir hale getirerek, idrak etmeyen kalpleri irşat makamının söylediklerini idrak eden hale getirerek o kişi Allah Teala tarafından kuvvetli kılınır. Ne yapmıştır bu kişi? Bu kişi önemli bir şey yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala bu kişiyi hacet namazı kılmaya davet eder. Kişi hacet namazını kılar. Kıldığı zaman Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece, boy abdestini aldıktan sonra, o gece saat 12'den sonra, şimdiki saatte gece 1'den sonra, kişi abdestli olarak yatar. Hacet namazını kıldıktan sonra talepte bulunur Allah Teala'dan. Ondan sonra yatar. Allah Teala o gece onların rüyasında mürşidini gösterir. Bu hacet namazıdır. İstihare namazıyla hacet namazını birbirine karıştırmamalısınız. İstihare namazı Allah'tan bir şey sormak içindir. Ve orada renkler görünür. Gene kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece boy abdesti alacaktır. İstihare namazı kılacaktır. Ondan sonra da Allah-u Teala'dan o kalbinde talep ettiği şeyin renklerini göstermesini talep edecektir. Eğer kırmızı veya siyah ağırlıklı bir ortamda bulunursa o konu onun için uygun değildir. Eğer beyaz veya yeşil hüviyette bir alemdeyse, yani yeşil ve beyaz renkler ağırlıktaysa gördüğü o rüyada, o zaman onun için hayırlıdır. Hacet namazıyla istihare namazı insanlar için Allah'ın yardımını ifade eder. Allah Teala diyor ki, şeytandan istemeyin, bizden isteyin diyor. Kim şeytandan bir şeyler isterse o da alır. Ama her geçen gün biraz daha bataklığın dibine doğru sürüklenir. Ve daha derin daha derin cehennemler için kişi uzayıp giden bir yolda hayatına devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, Allah'ın gözlerini irşat makamını görür hale getirir, tanır hale getirmesiyle, kulaklarını irşat makamının sözlerini işitir hale getirince, kalbini irşat makamının söylediklerini
idrak eder hale getirince irşat makamının sözlerinden manaları çıkarmaya başlar ve Allah-u Teala'dan hacet namazını kılıp mürşidini ister. İşte Allah-u Teala'nın mürşidini göstermesini müteakip bu kişi gidip de o kendisine emredilen mürşide, hatta onun vekiline tabi olduğu zaman olay tamamlanmıştır. Kişi mürşidine vekile tabi olduğunda tabi olmuş sayılır. Burası bir süre sonra giderek asli mürşidinin, asıl mürşidinin elini öpeceği güne kadar onu cehennemden koruyan bir devredir. Bu kişi ikinci kat cenneti hak etmiştir. Mürşidine tabi olduğu anda, bu noktadan itibaren öldüğünde, hatta vekile tabi olduğu andan itibaren ölmesi söz konusu olsa, her iki halde de gideceği yer ikinci kat cennettir. Ve daha sonrasına bakıyoruz. Olayın, bu kişi mürşidine ulaştığı zaman ne olur diye bakıyoruz. Ruhu vücudundan ayrılır, ana dergaha ulaşır. Oradan diğer seyri sülükte olan ruhlarla birlikte evvela birinci kata kadar çıkabilir, sonra ikinci kata kadar çıkabilir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları diğerleriyle birlikte kat eder o ruh. Yedinci katta yedi tane alem geçecektir. Evvela kader hücrelerini geçecektir. Geleceği oradadır. Gelecekte neler olacağı net olarak orada bellidir. İkinci alem Ümmül Kitap'tır. Ümmül Kitap kitapların anasıdır. Şimdiye kadar Allah-u Teala'nın Resullerine ve Nebilerine verdiği kitaplar oradadırlar. Sonuncu kitabın son sayfası orada açık olarak durur. Ümmül Kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğündedir. Sonra Kudret Denizi, sonra Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, sonra zikir hücreleri ve nihayet Allah'ın katına ulaşmak için ruhun sitretli müntihaya tek başına ulaşması, oradan dikey bir yıldırıkla Allah'ın zatına ulaşması, ruhun yani Allah'ın ruhunun Allah'ın zatında yok olması söz konusu olur. Böyle bir nokta o kişiyi üçüncü kat cennete ulaştırır. Bundan sonra dik yokuşu kişi tırmanabilirse dördüncü kat cennetin sahibi olabilir. Çünkü 3 saatlik veya biraz daha fazla olan diyelim 4 saatlik zikrini 16-18 saate çıkarması gerekir. Böyle bir şeyi gerçekleştirebilmesi için gerçekten çok kendisini zorlaması gerekir. Ama Allah-u Teala'dan büyük yardım aldığını görecektir. Allah'ın yardımı mutlaka gelir. O kişiyi onun iradi gayretinin seviyesine göre kuşatır. Bütün güçlüklere rağmen o kişi gece gündüz zikrini devam ettiriyorsa, devam ettirmeye bütün gücüne çalışıyorsa ama uyuyakalmıştır, olsun, çalışmıştır, gayret etmiştir ama vücudu dayanamamıştır. Bu gayretin içinde olan kişi eninde sonunda fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bu dördüncü kat cenneti ifade eder.
25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur ve kişi 4. kat cennetin sahibidir. Sonra yaklaştığı daimi zikre kişi bir gün ulaşır. Günün 1/3'ünden fazlasını zikirle geçiren bir insana artık daimi zikre ulaşmak çok zor bir olay olarak görünmez. Allah da bu noktada üst seviye bir yardımı mutlaka vücuda getirecektir. Ve kişi mutlaka ömrü varsa ulul elbab olacaktır. Önemli olan fizik vücudu teslim etmeyi başarmaktır. Bu noktadan sonrası artık gelir. Kişi ulul elbab olur. Ulul elbabın tarifini yapıyor Kur'an-ı Kerim. Onlar li ulul elbab yeskurun Allah'a kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Onlar o ulul elbab ki ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikreder. Eğer kişi fizik vücudunu teslim ettiği zaman ölmüşse 5. kat cennetin sahibidir kıyamet günü. Ama ulul elbab olmuş da ölmüşse fizik vücudunu teslim eden kişi 4. kat cennetin sahibiyken 5. kat dedik galiba 4. kat olması lazım onun. 4. kat cennetin sahibi olan fizik vücudun sahiplerinden sonra kişi daimi zikre ulaşıp ulul elbab olduğunda 5. kat cennetin sahibi olur. Onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Allah Teala. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra da Allah Teala insanların ihlas makamının sahibi olmasını da farz kılıyor ve de kişi ihlas makamına ulaşırsa, yani ulul-elbab makamında 7 kat yerleri gördükten sonra zemin katını da görür kişi. Ama ne zaman 1. katı gördüğü zaman, 1. gök katını gördüğü zaman, oradaki işlemi gördüğü zaman, açıkta yapılan secdeyi, bu kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Burada da 7 mertebe müzeyyen olacaktır. Ulul-elbab makamında 7 mertebe müzeyyen olur. İhlas makamında da 7 mertebe müzeyyen olacaktır. Ve bunun bu muhteva içerisinde 7 kat gökleri de görmüş olacaktır. Sonra bu makamın muhtevası 6. kat cennettir. İşte her kim salah makamına ulaşırsa, işte salah makamına ulaşanlar 7. kat cennetlerin sahibidir. Bu cennetlerin toplam adı adın cennetleridir. Kendi içinde 7 bölüm ayrılır. 7. bölümde 2 kesimden teşekkür eder. Devrin imamı olan Nebi Resuller, devrin imamı olan Veli Resuller. İşte Hazzül Azim, Eczül Azim, Fevzül Azim ve Eczül Azim bu kademenin hediyeleridir. Bu kademeye verilen Allah'ın nasipdar ettiği seviyelerdir.
Allah Teala Fazlül Azim konusunda Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu in tektekullâhe yec'al lekum furkanen ve yüküffir ankum seyyiatukum ve yâfir lekum vallâhi zülfadlil azim. Diyor ki Allah Teala: Ya eyyühellezine amenu, ey amini olanlar, in tektekullâhe, eğer Allah'a karşı takva sahibi olursanız, yec'al lekum, Allah sizin için kılar, furkanen, furkanlar kurar, furkanlar kılar. Ve kefir ankum seyyiatukum, ve sizlerden sizin seyyiatinizi örter. Ve yağfir lekum, ve sizin günahlarınızı sevaba çevirir. Vallahi zülfadlil azim. İşte bu. Ve Allah ve vallahi ve Allah zül sahibidir, fadlil azim. Fazlul azimin sahibidir. En büyük fazlın sahibidir. Burada Allah Teala sizin seyahatinizi örter ve sizin günahlarınızı sevaba çevirir buyuruyor. Şimdi İhlas makamını

olarak harbi. Birinci 7 mertebe Ulleri makamında olmuştu. İkinci 7 mertebemize yanılmakta İhlas makamında gerçekleşir. 7 kat yerler ve 7 kat cehennem, 7 kat gökler ve 7 kat cennetler bu kişiler tarafından görülmüştür. Geriye son kademe kalıyor, salah makamı. İhlas makamından salah makamına geçen kişinin Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre önce günahları örtülür. Bir. İkincisi, başının üzerine yeni bir nur verilir. Bir ruh değil, bir nur verilir. Bu salah nurudur. Salah makamına o kişinin geldiğini gösteren salah nurudur. Salah makamının ikinci kademesi. Sonra ne olur? O günahları örtülen salah makamına ulaşıp da günahları örtülen kişinin günahlarını Allah-u Teala sevaba çevirir. Üçüncü kademesi salah makamının. Sonra dördüncü kademe oluşur. Allah-u Teala onun iradesini teslim alır. Kişinin iradesi Allah'a teslim olur. 22. basamakta ruhu Allah'a teslim olmuş, Allah'ın zatında yok olmuştu. 25. basamakta fizik vücudu Allah'a teslim olmuştu. 26. basamakta nefsi Allah'a teslim olmuştu. 27. basamakta kişi tövbe-i nasuhla tövbe etmişti. Muhlisler makamında, İhlas makamında. Ve gidiyoruz. Salah makamına bu kişi salah makamında günahları sevaba çevrilir ve Allah Teala onun iradesini teslim alır. Ancak iradi yapısını Allah'a teslim edebilmiş bir kişi Fazl-ı Azim'in, Özl-i Azim'in ve Ecl-i Azim'in sahibi olabilir. İşte kim irade teslimini gerçekleştirirse, Allah Teala kimin iradesini teslim alırsa o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. Bu o kişinin Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilir. İrşada memur ve mezun kılınmıştır. İşte fazılların Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in, Eclül Azim'in ve Fazlül Azim'in sahipleri bu makamın da sahipleridir. İradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. Ve adın cennetine gidecek olanlardır. Allah Teala Fevzül Azim konusunda diyor ki Es-sâbikûne'l-evvelûne ve o evvelki sâbikunlar minel muhacirîne ve ensâri. Onlar bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensardandı. Vellezîne tebeûhum bi ihsânin. Ve bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Bir de onlar ki bunlara bu ikisine yani muhacirine ve ensara ihsanla tabi olanlardandı. Bunlar sâbikûnel evvelûn.

Sevgili kardeşlerim, sizler de sabıkunel ahirin olan ve olacak olanlarsınız. Radiyallahu anhüm, Allah onlardan razı olmuştur. Ve radü anhü, onlar da ondan, yani Allah'tan razıdırlar. Ve e'adde lehum, Allah Teala onları onlara hazırladı. E'adde lehum, Allah onlar için hazırladı. Cennetün, cennetler, tecri tahtihel enharı, altından nehirler akan cennetler. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. Zalikel fevzül azim. İşte bu fevzül azimdir. İşte bu en büyük azim mükafattır. Fazl-ı azimde Allah Teala tayin etme yetkisi kendisinde olan Fazl-ı azimin sahiplerine Allah Fazl-ı azimin sahibidir diyor. Yani kişiyi Fazl-ı azim sahibi kılacak olan Fazl-ı azimin sahibi olan Allah'tır. Fazl-ı azimin sahibi olan Allah'tır. Fazl-ı azimde de Allah Teala onları altından ırmaklara akan adın cennetlerine koyar diyor. Burada cennetin adı verilmemiş. Zalikel fevzül azim. İşte bu fevzül azimdir diyor. En büyük hazdır. Orada atlarından nehirler akan cennetler. Ama seviye, iradesini de Allah'a teslim etmek ve cennetlere, adın cennetlere girmeyi hak etmek. Allah Teala Fussilet Suresinin 35. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve ma yulakkaha illellezine saberu. Ha, ona yani kötülüğü iyilikle karşılama hasretine. Saberu, sabrın sahipleri. Sadece onlar ulaştırılır. Ve ma yulakkaha illa zü hazzin azim. Bu sabredenlerden hazzül azimin sahipleri, onlar ulaştırırlar diyor Allah Teala. Bir insan vardır. Sabreder. Sabrı öğrenmiştir, sabırlıdır. Ama bir de sabrın sahibi olmak vardır. Allah Teala Secde Suresinin 29. ayet-i kerimesinde ne diyordu? Biz onlardan ve cealna minhum eymeten, onlardan imamlar kıldık. Yehtune bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diye. Ve lemma bi ayatina yukinun. Onlar ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için.
zinen sabiru ve kânû bi âyâtinâ yokinûn. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Allah ayetlerinin zahiri hüviyetini, gene öğrettiklerinin batini hüviyetini gösteriyor bu seviyeye ulaşmış olanlara. Onlar başkalarının bilmediği sırları bilirler. Onlar Allah'ın zatını görmüşlerdir. Allah'ın zatını herkes göremez. Sabrın sahipleri, onlar görebilir. İşte huzur namazının ister Nebi Resul olsun, Peygamber Resul olsun, isterse Veli Resul olsun, Peygamber olmayan Resul olsun, eğer kişi huzur namazının imamı ise o bu hedefe ulaşmıştır. Sabrın sahibi olmuştur. Sabrı öğrenmiş, yaşamış ve başkalarına da sabrı tavsiye eden bir hüviyete bürünmüştür. Vel Asr suresinde Allah bu seviyeye ulaşmış olandan bahsediyor. Vel asri, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âminû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ve amelü's salihat işleyenler ve amelü's salihati ve mürşitlerine tabi olarak nefs tezkiyesine başlamış olanlar hariç, birisi Allah'a baştan başlayalım. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki bütün insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âmin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amilü salihâti, mürşidine ulaşıp da tabiyetten sonra nefs tezkiyesine başlayanlar hariç. Ve tevâsav bil hak. Hakkı tavsiye edenler, bunun için ruhunu hakka ulaştırmış olması lazım ki kişi hakkı tavsiye edebilsin. Ve sabrı tavsiye edenler. Sabrı tavsiye etmekse ruhu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi, nefsi Allah'a teslim etmeyi, irşada ulaşmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi ve sabrın sahibi olmayı icap ettirir. Allah Teala devrin imamları için sabrın sahibi olduklarından bahsediyor onların. Öyleyse sabırlı olmak başka şey, nefsinin kalbinde afet kalmamıştır. Sabırsızlık afeti de kalmamıştır. Ama sabrın sahibi olmak, iradeyi de Allah'a teslim ettikten sonraki bir merhaledir. Sabırlı olan kişi, nefsindeki sabırsızlık afeti biten, ama daha 7 mertebe ulul-elbab makamında, 7 mertebe ihlas makamında, 4 mertebede salâh makamında yücelmesi lazım gelen bir kişidir bu. Bütün bu 7 mertebe ulul-elbab makamında, 7 mertebe ihlas makamında, 4 mertebede salâh makamında olan yükselmeyi tamamlayan kişi ise sabrın sahibidir. İşte burada Allah Teala
kötülüğe iyilikle karşılama hasletine herkes ulaştırılmaz diyor Allah Teala. Ulaştırılanlar Hazreti Adem'in sahipleridir. Bunlar da bu söylediğimiz bütün vasıfların sahibi olan, irşat makamıyla müjdelenen, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini de Allah'a teslim etmiş olanlar. Ecrün azim, azimlerin dördüncüsüdür. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki innellezine yubayyi'uneke, muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman innema yubayyi'unallah, muhakkak ki onlar Allah'a tabi olurlar. Yedullahi fevka eydihim. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Yani sana orada tabi oldukları zaman Allah Teala senin vücuduna tecelli ettiği için onların ellerin üzerinde olan senin elin Allah'ın tecellisinde olan senin elindir. Allah'ın eli onların üzerindedir diyor Allah Teala. Bundan sonra femen nekese fe innemâ yenkusu alâ nefsihi. Kim bu konudaki bu muhtevayı bozarsa tabiiyetten sonra, tabi olmak mutlaka ruhun Allah'a ulaşmasıyla noktalanacak olan bir olaydır. Allah Teala 100 kişinin hepsine bu imkanı sağlar. Sadece yoldan dönenler buradan düşerler. İşte bundan sonra kim bozarsa Allah'a olan, Allah ile olan birlikteliğini, ruhuna Allah'a ulaşmayı, en kusu inkas eder, bozar. Alâ nefsi, nefsi üzerine, nefsi aleyhine bozar. Ve en effa bima ahede. Ve men efva, kim de ifa ederse bima ahede aleyhullahi, Allah ile olan ahdini, yani yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse ahede aleyhullahi fese yutihi, o konulacaktır. Ona verilecektir. Ecren azima, en büyük ecir verilecektir. Ve men evfa bima ahede aleyhullahe. Allah üzere olan, Allah üzerine olan ahdini kim ifa ederse. Yani ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse, o zaman o kişiye en büyük mükafat verilir. Hep aynı noktaya ulaşıyoruz. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Eğer bu teslimler gerçekleşirse, teslimler gerçekleştiği zaman görülen odur ki o kişi yedinci kat cennet olan Adn cennetlerinin sahibi olmuştur. Ruhun teslimi üçüncü kat cenneti ifade eder. Fizik vücudun teslimi dördüncü kat cenneti ifade eder. Nefsin teslimi beşinci kat cenneti ifade eder. Muhlis olmak, yani yedi tane gök katını görmek, yedi tane cenneti görmek, beşinci kat cenneti ifade eder.
Salih makamına ulaşmak, 6. kat cenneti ifade eder. İradeyi de Allah'a teslim etmek, 7. kat. Bir kişi Salih makamına adım attığı anda, 7. kat cenneti kazanır. Öyleyse 7. kat cennetin muhtevasına baktığımız zaman insanların Ecrül Azim'in, Fadül Azim'in, Fevzül Azim'in ve Hazül Azim'in sahipleri olduğunu görüyoruz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini gerçekleştiren bu muhtevada kişinin mutluluğun doruklarında yaşaması söz konusudur. Dünya hayatında da öyledir. Nefsinde hiç afet kalmadığı için bu kişi sonsuz bir mutluluğun içinde yaşar. Nefsinde afet kalmadığı için huzursuzluğu hiçbir zaman yaşaması söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Kur'an-ı Kerim'deki dört azim muhtevası bu standartlarda bize öğretildi. Biz de sizlere böyle olduğunu söylüyoruz. Cennetleri sıralıyor Allah-u Teala ama ruhunu ve içini, nefsini Allah'a teslim ettikten sonra salih makamına ulaşan herkes adnın cennetlerine mutlak olarak girer ve oradaki kademelere göre girer. Adnın cennetlerinin muhtevasındaki birinci kademe ihlas makamını aşıp tövbe-i nasufu yapanlardan günahları örtülenleredir. Adın cennetlerinin ilki. İkincisi, başın üzerine salah nuru verilenlerdir. Üçüncüsü, günahları sevaba çevrilenlerdir. Dördüncüsü, Allah'ın iradesini teslim aldıklarıdır. Sonra Allah Teala onları irşat makamına tayin eder. Bunlar 5. kat cennetin sahipleridir. Adnı cennetlerinde 5. kademenin sahipleridir. Sonra bu insanlar ya Veli-i Resul'dür ya da Nebi-i Resul'dür. Veli Resuller ve Nebi Resuller aynı cennetin içerisinde iki bölümde kalırlar. Ama salam makamına ulaşan herkes adın cennetlerinin sahibi olur. Adın cennetleri salam makamının sahipleri için geçerlidir. Onların Allah katında ecirleri vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana geliyor ki. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başlıyor. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız, o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve eğer biz gerçekten onlara melekler indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı, her şeyi onların karşısında toplasaydık, Allah'ın dilemesi hariç inanacak değillerdi. Ve lakin onların çoğu cahillik ediyorlar. Ve böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerine aldatarak güzel, süslü sözler vahyederler, fısıldarlar. Ve eğer Rabbin dileseydi, onu yapamazlardı. Artık onları ve iftira ettikleri şeyleri terk et, bırak. Ve ahirete inanmayanların gönülleri ona, onlara, insan ve cin şeytanlara meyletsin ve ondan razı olsunlar. Ve onlar kazandıkları şeyleri kazanmaya devam etsinler. Artık Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Size kitabı açıklanmış, tafsilatlı olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, O'nun senin Rabbinden hak ile indirildiğini biliyorlar. O halde sakın sen şüphe edenlerden olma. Ve Rabbinin sözü sadakatle ve adaletle tamamlandı. O'nun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. O, en iyi işiten ve en iyi bilendir. Ve yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna tabi olurlar. Ve onlar ancak yalan uydururlar. Muhakkak ki senin Rabbin, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Ve O, hidayete erenleri de en iyi bilendir. Eğer siz O'nun Allah'ın ayetlerine inananlarsanız, o zaman üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yiyiniz. Ve size ne oluyor ki, üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yemiyorsunuz. Darda kalıp ona mecbur olduğunuz şeyler hariç, size haram kıldığı şeyleri size ayrı ayrı açıklamıştı. Muhakkak ki onların çoğu bir ilimleri olmaksızın, kendi hevesleriyle gerçekten başkalarını dalalette bırakıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, O haddi aşanları en iyi bilendir. Ve günahın açıkta olanını da, gizli olanını da terk edin. Muhakkak ki günah işleyenler kazananlar, kazandıklarından dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahyederler. Ve şayet onlara itaat ederseniz, uyarsanız mutlaka siz müşrikler olursunuz. Ölü Allah'a ulaşmayı dilememiş iken ona 12 ihsan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği nur verdiğimiz kimse karanlıklar içinde olup ondan çıkamayacak kimse gibi midir? Böylece kafirlere yapmış oldukları şeyler süslü gösterildi. Ve işte böylece her kasabada, şehirde onun mücrimlerini, günah işleyenlerini orada sahtekarlık, hile yapmaları için liderler yaptık. Kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında değiller. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın Resullerine verilen şeyin aynısı bize de verilmedikçe, verilinceye kadar asla inanmayız dediler. Risaletini kime vereceğini Allah en iyi bilendir. Cürüm işleyen, günah işleyen kimselere, yapmış oldukları hileler sebebiyle yakında Allah'ın huzurunda bir zillet, küçüklük, aşağılık ve şiddetli azap isabet edecektir, gelecektir. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve Allah'a teslime, İslam'ı açar. Kimi dalalette bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine azap verir. Ve bu senin Rabbine istikametlenmiş, yönlendirilmiş yoldur. Allah'a götüren yoldur. Tezekkür eden bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rablerinin katında onlar için selam yurdu, teslim yurdu vardır. Yapmış olduklarından dolayı o Allah onların dostudur. Ve onların hepsini bir araya topladığı gün Allahü Teala şöyle buyuracaktır. Ey cin topluluğu! İnsanlarla sayınızı artırdınız. Tağutların arasına insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi. Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına, sonuna eriştik. Allahü Teala, Allah'ın dilediği şey cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi kalacak olanlarsınız buyurdu. Muhakkak ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve işte böylece kazanmış olduklarından, günahlarından dolayı zalimlerin bir kısmını bir kısmına çeviririz, musallat ederiz. Ey insan ve cin topluluğu! Size ayetlerimi anlatan ve bu gününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resuller, elçiler gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Ve dünya hayatı onları aldattı. Kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. İşte bu senin Rabbinin ülke halkı gaflet içindeyken uyarılmadan ülkeleri zulümle helak edici olmamasındandır. Ve herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Ve senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden gafil değildir. Ve senin Rabbin ganidir, zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, rahmet sahibidir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder, sizi başka bir kavmin zürriyetinden, neslinden yarattığı gibi, sizden sonra da yerinize dilediğini getirir, halef yapar. Muhakkak ki size vaat edilen, vaat olunduğunuz şey mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz, önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, yapacağınız şeyi yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Artık bu yurdun sonunun kimin olacağını yakında bileceksiniz. Çünkü zalimler felaha eremezler. Onun Allah'ın yaratıp çoğalttığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah için pay ayırdılar. Ve böylece kendi zanlarınca bu Allah için ve bu da ortaklarımız için dediler. Fakat ortakları için olan Allah'a ulaşmaz ama Allah için olan o onların ortaklarına ulaşır. Hükmettikleri şey ne kötü. Ve böylece onların ortakları müşriklerin çoğuna onları helak etmek için ve onlara kendilerinin dinini karıştırmaları için evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdiler, süslediler. Allah dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları ve uydurdukları şeyleri terk et. Ve onlar kendi zanları ile bizim dilediğimiz kimseler hariç bu hayvanlar ve ekinler haramdır, onları yemeyin dediler. Bir kısım hayvanların sırtına binmek haram kılındı. Ve bir kısım hayvanların da onlara iftira ederek üzerlerine Allah'ın ismini anmıyorlar, onları besmele ile kesmiyorlar. Allah iftira etmiş olduklarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Ve şöyle dediler. Bu hayvanların karnında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize, hanımlarımıza haramdır. Şayet ölü olursa, o takdirde erkek ve kadınlar onu yemekte, onlar ortaktırlar. Allah bu vasıflandırmalarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Muhakkak ki o, hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve bir ilmi olmaksızın akılsızca, aptalca evlatlarını öldürenler hüsrana uğramışlardır. Ve Allah'a iftira ederek Allah'ın onları rızıklandırdığı şeyleri haram kılan kimseler dalalette kalmışlardır ve hidayete ermiş değillerdir. Ve asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları, yenilen çeşitli ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Ürün verdiği zaman O'nun ürününden yiyin. O'nun hasat edildiği gün O'nun hakkını verin. İsraf, ziyan etmeyin. Muhakkak ki o, müsrifleri, israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanlar ve kesim hayvanı olanlar var. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden, kesim hayvanlarından yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o, size apaçık düşmandır. Eşli, biri dişi, biri erkek olarak 8 çift yük ve kesim hayvanı yarattı. Ayet 142. Koyundan 2, keçiden 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Eğer siz sadıklarsanız, bana bir ilimle haber veriniz. Ve deveden 2, sığırdan da 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Veya Allah'ın bununla size vasiyet ettiğine, farz kıldığına şahit mi oldunuz? O halde bir ilimleri olmaksızın insanları saptırmak için Allah'a karşı yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. De ki, bana vahyolunan şeylerde, yenilen yiyecek üzerinde, ölü olan veya akıtılmış kan veya domuz eti ki o muhakkak murdardır, veya fısk ile Allah'tan başkası için boğazlanandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Artık kim darda kalırsa, haddi aşması, meyletmesi ve hakka tecavüz etmesi hariç, o takdirde senin Rabbin muhakkak ki gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Yahudi olanlara tırnaklı hayvanların hepsi ve inekten ve koyundan ikisinin de sırtında taşıdığı veya bağırsaklarında olan veya kemiğe karışmış olanları hariç iç yağını haram kıldık. İşte böyle onları azgınlıkları sebebiyle cezalandırdık. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız. Bundan sonra eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki, sizin Rabbiniz geniş bir rahmetin sahibidir ve onun azabı mücrimler, suçlular kavminden geri çevrilemez. Şirk koşanlar şöyle söyleyecekler. Şayet Allah dileseydi, biz ve babalarımız şirk koşmazdık ve hiçbir şeyi haram etmezdik. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki, sizin yanınızda ilimden bir şey var mı? Öyleyse varsa onu bize çıkarın. Siz ancak zanna tabi oluyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, artık en kuvvetli delil Allah'ındır. Öyleyse eğer o Allah dileseydi, elbette sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Allah'ın bunu haram kıldığına şahitlik eden şahitlerinizi getirin de. Artık şayet onlar şahitlik ederlerse, o takdirde onlarla beraber sen şahitlik etme. Ahirete inanmayan ve ayetlerimizi yalanlayan kimselerin heveslerine tabi olma. Ve onlar Rablerine eş tutuyorlar, ortak koşuyorlar. De ki, gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona bir şeye ortak koşmayın. Anne babaya ihsanla davranın. Yokluk, fakirlik sebebiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de yalnız biz rızıklandırırız. Kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı olmanız hariç kimseyi öldürmeyin ki onu Allah haram kıldı. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin. Böylece siz tezekkür edersiniz diye Allah işte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Ve muhakkak ki bu benim mustakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun ve başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra Musa aleyhisselama, ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan ve rahmet olan ve hidayete erdiren kitabı, Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar, iman ederler. Ve indirdiğimiz bu kitap mübarektir. Öyleyse ona tabi olun ve takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz, rahmete ulaşırsınız. Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi. Ve biz onların okuduklarından gerçekten gafildik derseniz diye dememeniz için. Veya eğer bize de bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayete ererdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet, hidayete erdiren beyyine, delil ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve ondan yüz çeviren kimseden daha zalimdir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmiş olmalarından dolayı ağır, kötü bir azapla cezalandıracağız. Onlar illa mutlaka onlara meleklerin gelmesini mi veya senin Rabbinin gelmesini mi veya senin Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin geldiği gün daha önce iman etmemişse, amenü olmamışsa veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa onun imanı kendisine bir fayda vermez. De ki, bekleyin. Muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Muhakkak ki onlar kendi dinlerini tefrik ettiler, parça parça ayırdılar ve grup grup oldular. Senin onlarla bir ilgin yok. Onların işi sadece Allah'a aittir. Sonra yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Kim Allah'ın huzuruna bir hasene ile gelirse artık onun on misli onundur. Ve kim bir seyyiye ile gelirse o zaman onun mislinden başkası ile cezalandırılmaz. Ve onlar zulmolunmazlar. Muhakkak ki Rabbim beni hanif olarak sırat-ı mustakime, kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim'in dinine hidayet etti de. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki benim namazım, kurbanlarım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir de. Onun ortağı yoktur. Ve ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların, teslim olanların ilkiyim. O her şeyin Rabbi iken Allah'tan başka Rab mı isteyeyim de. Bütün nefsler kendisine ait olandan başkasını kazanmaz. Ve bir günahkar başkasının günahını, yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O zaman hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için bir kısmınızın derecelerini diğer bir kısmınızın üstüne yükselten O'dur. Muhakkak ki senin Rabbin cezası çabuk olandır. Ve muhakkak ki O mutlaka gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir.
1: Araf suresi Mekke'de nazil olmuştur. 206 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Sad. Sana indirilen kitap müminler için bir zikirdir, öğüttür ve onunla onları uyarman içindir. Artık ondan dolayı göğsünde artık bir darlık, sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene tabi olun
0: ve ondan başka dostlar edinmeyin. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Ve ülkelerden nicesini, kaç tanesini helak ettik. Artık azabımız onlara geceleyin veya onlar öğle uykusu uyurken geldi. Azabımız onlara geldiği zaman onların duaları, yalvarmaları, muhakkak ki biz zalimler olduk demekten başka bir şey olmadı. O zaman kendilerine Resuller gönderilen kimselere ve gönderilen Resullere muhakkak soracağız. Öyleyse onlara mutlaka bir ilim ile anlatacağız. Biz gaipler onların yaptıklarından habersiz değildik. Ve izin günü, hesaplaşma günü, tartı, ölçü haktır, gerçektir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin sevap tartıları hafif gelirse o zaman işte onlar ayetlerimize zulmettiklerinden dolayı nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ve andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada sizin için geçim kaynakları kıldık. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve andolsun ki sizi biz yarattık. Sonra size suret, şekil verdik. Sonra meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dedik. Böylece iblis hariç secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Sana secde etmeyi emrettiğim zaman seni secde etmekten men eden nedir? İblis, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten ve onu nemli topraktan yarattın dedi. Allahü Teala, öyleyse oradan in. Artık orada senin kibirlenmen olmaz. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen alçaklardansın buyurdu. Şeytan, beyaz gününe, dirileceğimiz güne, kıyamet gününe kadar bana izin, mühlet ver dedi. Allahü Teala, muhakkak ki sen izin, mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, bundan sonra beni azdırman sebebiyle mutlaka senin sırat-ı müstakimine onlara karşı mani olmak için oturacağım dedi. Sonra mutlaka onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim ve onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Allahü Teala, kınanmış, hor görülmüş ve kovulmuş olarak oradan çık dedi. Elbette onlardan kim sana tabi olursa, mutlaka sizin hepinizle cehennemi tamamen dolduracağım. Ve ey Adem, sen ve zevcen cennette yerleşin, oturun. Sonra da dilediğiniz yerden yiyin. Ve bu ağaca yaklaşmayın. O zaman yaklaşırsanız, ikiniz zalimlerden olursunuz. Bunun üzerine şeytan, onların o ikisinin görünmesi ayıp olan ve kendilerinden örtülmüş, gizlenmiş yerlerinin açığa çıkarılması için onlara vesvese verdi ve sonra da şöyle dedi. Rabbiniz, ikinizin Rabbi, sadece iki melek olursunuz veya orada ebedi kalanlardan olursunuz diye bu ağaçtan sizin ikinizi men etti, nehyetti. Ve ikisine yemin etti. Muhakkak ki ben sizin ikinize nasihat edenlerdenim. Böylece o ikisini aldatarak öncülük, önderlik etti. Fakat ağaçtan tadınca, meyvesini yiyince, ayıp yerleri kendilerine göründü, açığa çıktı. Ve üzerlerine cennet yaprakları yapıştırmaya başladılar. Ve Rableri, ikisinin Rabbi, ikisine şöyle seslendi. Sizin ikinizi bu ağaçtan nehyetmedim mi, yasaklamadım mı? Ve sizin ikinize, muhakkak ki şeytan apaçık düşmandır demedim mi? İkisi şöyle dedi. Rabbimiz, biz nefslerimize zulmettik. Şayet sen bize mağfiret ve rahmet etmezsen, biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allahü Teala, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süreye kadar kalma, yerleşme ve geçinme vardır. Size takdir edildi buyurdu. Allahü Teala, orada yaşarsınız ve orada ölürsünüz ve oradan çıkarılırsınız buyurdu. Ey Adem oğulları! Sizlere ayıp yerlerinizi gizleyip örtecek elbise ve süslenecek şeyler elbise ve takva elbisesini indirdik ki bu takva elbisesi daha hayırlıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ey Adem oğulları! Şeytan sizin ebeveyninizi, anne ve babanızı, onların ayıp yerlerinin görünmesi için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizleri de fitneye düşürmesin. Muhakkak ki o ve onun kabilesi topluluğu sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Muhakkak ki biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Ve kötü, çirkin bir şey yaptıkları zaman babalarımızı onun üzerinde bulduk. Onlardan böyle gördük ve Allah onu bize emretti dediler. Onlara şöyle de, muhakkak ki Allah fahşayı, kötülüğü, çirkinliği emretmez. Allah'a bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim, adaletle davranmanızı ve bütün mescitlerde kendinizi, vecihlerinizi ona yöneltmenizi, namazı ikame etmenizi emretti. Ve dinde ihlasla dini ona mahsus kılan muhlisler olarak ona Allah'a dua edin. Sizi yarattığı gibi ona dönersiniz. Bir kısmı hidayete erdi ve bir kısmının üzerlerine dalalet hak oldu. Muhakkak ki onlar Allah'tan başka şeytanları dostlar edindiler. Ve onlar kendilerinin hidayete erdiklerini zannediyorlar. Ey Adem oğulları! Bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz ve içiniz. Ve israf etmeyiniz. Muhakkak ki o müsrifleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetini ve rızıktan temiz, helal olanını kim haram etti? O, dünya hayatında amenu olanlar içindir. Ve kıyamet gününde de özellikle amenu olanlara aittir. Böylece bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. De ki, Rabbim size sadece fuhuşu, kötülüğü, açık ve gizlisini ve günahı ve haksız yere zulmetmeyi ve ona bir delil, sultan indirilmemişken Allah'a şirk koşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri Allah'a söylemenizi, mal etmenizi haram kıldı. Ve bütün ümmetler için bir ecel, süre, zaman dilimi, müddet vardır. Böylece onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat ileri ne bir saat geri alınmaz. Ey Adem oğulları! Sizin içinizden size ayetlerimi anlatan, kıssa eden Resuller geldiği zaman bundan sonra kim takva sahibi olur ve nefsini ıslah ederse, nefs tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Öyleyse Allah'a karşı yalanla iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den kendilerine nasipleri erişecek olanlar, işte onlardır. Onlara Resullerimiz, elçi melekler, ölüm melekleri geldiği zaman, onları vefat ettirirlerken, onlara şöyle dediler. Allah'tan başka dua etmiş olduğunuz şeyler nerede? Onlar da, bizden saptılar, gittiler dediler. Ve kendilerinin, nefslerinin üzerine kafir olduklarına kendileri şahitlik ettiler. Allahu Teala buyurdu. Sizden önce geçmiş olan ateşte bulunan insan ve cin topluluğunun arasına girin. Her ümmet her girişte dahil olduğu zaman hepsi orada ard arda toplanınca sapmalarına sebep olan kardeşlerine lanet ettiler. Sonrakiler öncekiler için Rabbimiz, bizi dalalette bırakanlar işte bunlar. Artık onlara ateşten iki kat azap ver. dediler. Allahu Teala şöyle buyurdu: hepiniz için iki kat azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz. Ve onların evvelkileri sonrakilere, artık sizin bizden bir üstünlüğünüz yok. Öyleyse kazanmış olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın dediler. Muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara kibirlenenler, onlara gök kapıları açılmaz. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıramazlar. Ve de

Onların altlarından nehirler akar. Ve bizi buna hidayet eden Allah'a hamdolsun. Allah'ın bizi hidayete erdirmesi olmasaydı biz hidayete ermezdik. Andolsun ki Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir dediler. Ve yapmış olduklarınızdan dolayı varis kılındığınız cennet işte budur diye nida olunurlar. Ve cennet ehli ateş cehennem ehline seslendi. Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak bulduk. Siz de Rabbimizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Evet dediler. O zaman onların arasında bir müezzin, münadi, seslenme görevi olan kişi seslendi. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Onlar Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onun o yolun eğri olmasını isterler. Ve onlar ahireti, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. Ve onların aralarında bir perde vardır. Ve Araf'ın tepelerin üstünde onların hepsini simalarından, yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Henüz oraya cennete dahil olmamış ama ümit eden cennet ehline selamlanmak, selam sizin üzerinize olsun diye nida ettiler. Onların bakışları ateş, cehennem ehlinin tarafına çevrilince, Rabbimiz, bizi zalim kavim ile beraber kılma dediler. Ve onları simalarından, yüzlerinden tanıyan Araf ehli adamlar, onlara seslendiler, şöyle dediler. Sizin topladıklarınız ve kibirlenmiş olduğunuz şeyler size fayda vermedi. Cehennemliklere şöyle denir. Allah'ın onlara rahmetle ulaşmayacağına dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennetliklere de şöyle denir. Cennete girin. Size korku yoktur ve mahzun olmayacaksınız. Ve ateş cehennem ehli cennet ehline nida etti, seslendi. Sudan ya da Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın. Cennetlikler şöyle dedi. Muhakkak ki Allah ikisini de kafirlere haram etti. Onlar kendilerinin dinini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının onları aldattığı kimselerdir. Böylece onlar bugüne ulaşacaklarını nasıl unuttularsa ve nasıl ayetlerimizi bile bile inkar ettilerse bugün de biz onları unuturuz. Ve andolsun ki onlara bir kitap getirdik. Ve ameni olan bir kavim için onu rahmet ve hidayete erdiren olarak bir ilim üzerine ayrı ayrı açıkladık. Onlar sadece onun teviline, yorumuna mı bakıyorlar? Onun tevilinin geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar, Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir. Artık bize şefaat edecek şefaatçiler var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya döndürülmüş olsaydık, yapmış olduklarımızdan başkasını yapardık derler. Nefslerini hüsrana uğrattılar. Ve uydurdukları şeyler kendilerinden ayrıldılar. Semaları ve arzı 6 günde yaratan, muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Gündüz onu süratle talep eden, takip eden gece ile örtülür. Ve güneş, ay ve yıldızlar onun emrine musahhardır, boyun eğmişlerdir. Yaratma ve emir onun değil mi? Alemlerin Rabbi mübarektir, şanı yücedir. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki o haddi aşanları sevmez. Islah olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah'a korkarak ve umutla yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Rahmetin önünde müjdeleyici olarak rüzgarları gönderen O'dur. Ağır bulutları yüklendiği zaman onu ölü bir beldeye sevk ettik. Ve de ondan su indirdik. Bu şekilde onunla bütün ürünlerden çıkardık. İşte bunun gibi ölüleri çıkarırız. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Ve güzel belde

de toprağa verimli ülke Rabbinizin izniyle nebatını çıkarır. Ve kötü, verimsiz, çorak olan ise faydasız kıt bitkilerden başka bir şey çıkarmaz. İşte böylece şükreden bir kavim için ayetlerimizi açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u aleyhisselamı kavmine gönderdik. O zaman şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Muhakkak ki ben o büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum." Kendi kavminden ileri gelenleri, "Muhakkak ki biz seni apaçık bir dalalet içinde görüyoruz," dediler. "Ey kavmim, ben dalalette değilim ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm," dedi. "Size Rabbimin risalelerini gönderdiklerini tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum ve size nasihat ediyorum, öğüt veriyorum ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan öğreniyorum, biliyorum. Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Ve umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Fakat onu yalanladılar. Bu yüzden onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayanları boğduk. Muhakkak ki onlar ama kör bir kavim oldular. Ve ada, Ad kavmine onların kardeşi Hud aleyhisselam şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız?" Onun kavminden, ileri gelenlerden inkar edenler şöyle dedi: "Muhakkak ki biz seni bir sefihliğin, aptallığın içinde görüyoruz. Ve gerçekten biz seni kesinlikle yalancılardan zannediyoruz." Hazreti Hud şöyle dedi: "Ey kavmim, ben akılsız, sefih değilim ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm. Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum ve ben sizin için emin, inanılır, güvenilir bir nasihat ediciyim. Ve sizi uyarması için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikir gelmesine mi şaşırdınız? Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizi getirdiğini ve yaratılışta sizin gücünüzü artırdığını, bedeninizi büyük ve kuvvetli yarattığını hatırlayın. Artık Allah'ın nimetlerini zikredin ki böylece kurtuluşa erersiniz." Dediler ki: "Tek bir Allah'a kul olmamız için ve babalarımızın tapmış olduğu şeyleri terk etmemiz için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan isen bize vaat ettiğin şeyi, azabı artık bize getir." Hud aleyhisselam şöyle dedi: "Üzerinize Rabbinizden azap ve öfke vaki olmuştur, gelmiştir. Sizin ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz isimler hakkında mı benimle mücadele ediyorsunuz? Allah ona bir delil indirmedi. Artık bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerden." Bundan sonra, o vakadan sonra onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan ve mümin olmayan kimselerin kökünü kestik, neslini bitirdik. Ve Semud'a, Semud kavmine onların kardeşi Salih şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Rabbinizden size bir delil, ispat vasıtası gelmiştir. Bu Allah'ın dişi devesidir. Sizin için bir ayettir, mucizedir. Artık onu Allah'ın arzında serbest bırakın, yesin. Ona kötülükle, kötü niyetle dokunmayın. Yoksa sizi elim bir azap alır, yakalar. Ve Ad'den, Ad kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizleri getirdiğini hatırlayın. Ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Onun ovalarında saraylar ediniyorsunuz ve dağlarda evler oyuyorsunuz.
Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın, yeryüzünde müfsitler, fesat çıkaranlar olarak bozgunculuk yapmayın. Onun kavminden ileri gelenlerden kibirlenenler, onlardan iman edenlerden güçsüz, zayıf gördüklerine şöyle dediler. Salih'in onun Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar, muhakkak ki biz onunla gönderilen şeye inananlarız dediler. Kibirlenenler şöyle dedi. Muhakkak biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz. Sonra dişi deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler, haddi aştılar. Ve şöyle dediler. Ya Salih, şayet sen gönderilen Resullerden isen bize vaat ettiğin, tehdit ettiğin şeyi getir. Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı aldı, yakaladı. Ve kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. O zaman Salih aleyhisselam onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki Rabbimin risaletini size tebliğ ettim ve size nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu kötülüğü mü getiriyorsunuz, yapıyorsunuz? Gerçekten siz mutlaka kadınlardan başka erkeklere de geliyorsunuz. Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz. Ve kavminin cevabı, onları ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar çok temiz insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece biz onun eşi, hanımı hariç onu ve ailesini kurtardık. O geride kalanlardan oldu. Ve onların üzerine taş yağmuru yağdırdık. Artık bak, mücrimlerin, suçluların akıbeti nasıl oldu? Kardeşleri Şuayb, Medyen kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Ondan başka sizin ilahınız yoktur. Rabbinizden size beyine, bir mucize, ispat edici bir açıklama gelmiştir. Artık ölçü ve tartıya vefa edin, tam ve doğru ödeyin. İnsanların eşyalarının değerini eksiltmeyin. Yeryüzünde onun ıslahından sonra fesat, bozgunculuk çıkarmayın. Şayet müminler iseniz, işte bu sizin için hayırlıdır. Tehdit, vaat ederek her yola üstüne oturmayın. Ve ona Allah'a amenü olan kimseleri Allah'ın yolundan men etmeyin. Ve onda Allah'ın yolunda bir eğrilik istiyorsunuz. Ve hatırlayın, siz az idiniz, sonra sizi çoğalttı. Ve bakın, fesat çıkaranların sonları nasıl oldu? Ve eğer içinizden bir kısmınız bir grup, onunla gönderildiğim şeye inanır ve bir kısmınız diğer bir grup inanmazsa, o takdirde Allah, aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb! Seni ve seninle beraber amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi.

Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya silaha sarılırlar ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin kesin ispatıdır. Sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş, bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.

İlhame as-salavat. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Sırata istakim, sırata lezzene enatte aleyhim, gayrı mahdubi aleyhim ve lalemin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha Allah bizleri gene birlikte kıldı. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki gene bir aradayız. Öyleyse söz konusu olan Kur'an-ı Kerim tefsiri. Yani Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın öğretisine, Kur'an'ın bütününe ve Kur'an'ın ruhuna uygun açıklaması. Tefsir odur. Kur'an'ın sahibi Allah'tır. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben sonra, yani senden sonraki çağlarda da Kur'an'ın açıklaması o bize aittir diyor Allah-u Teala. İşte biz sizlere onun yaptığı açıklamayı ulaştırmakla vazifeliyiz. Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde ve Kur'an-ı Kerim'in ruhu dizaynında. Öyleyse başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hicr suresi 43. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne cehenneme le mev'iduhum ecma'in. Kelimeler ve inne ve muhakkak ki cehenneme, cehennem le mutlaka elbette mev'iduhum, onlara vaat edilen yer, ecmain hepsi. Cümlecikler, ve inne cehenneme, ve mutlaka cehennemdir. Le mev'iduhum ecmain, onların hepsine vaat edilen yer. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Ve onların hepsine vaat edilen yer, elbette mutlaka cehennemdir.

Bu konuda biraz ki mevudu kelimesi vadi aslında ifade ediyor. Ama toplanma yeri olarak da değerlendirilmesi söz konusu olmuş. Aslında Allah-u Teala cennet karşılığı müminlerin nefslerini satın almış. Cehennem karşılığı da mümin olmayanların. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'ın cehennemi vaat ettiği insanlar var. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanların %90'ından fazlası için Allah Teala'nın dizaynı cehennem ve sırf insanların cehaleti yüzünden insanların %90'dan fazlası cehenneme gidiyor. Çünkü Allah Teala sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle kim dilerse onların hepsini cennetine almaya hazır. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek ve dilemiyor insanlar. Şeytan onların öğrenmelerine mani oluyor. Ve dilemedikleri için de ne yazık ki küfürden kurtulamıyorlar. Ne yazık ki cehennemden kurtulamıyorlar. Allah razı olsun. Gelelim 44. ayet-i kerimeye. Bismillahirrahmanirrahim. Leha seb'atü evvâmin. Evvâb. Li kulli bâbin minhum cüz'ün maksum. Leha, ona ait, onun vardır. Seb'atü, 7 adet evvabin, kapılar. Li külli vabin, her bir kapı için minhum, onlardan cüzün bir kısım, bir bölüm, bir grup maksumun, ayrılmış, kısımlandırılmış, taksim edilmiş. Leha seb'atü evvabin, onun cehennemin 7 kapısı vardır. Li külli babin, her kapı için vardır. Minhum cüzün, onlardan bir grup kısım. Maksumun, taksim edilmiş, kısımlandırılmış. Cümlecikleri birleştirirsek şu çıkıyor. Onun cehennemin 7 kapısı vardır. Her kapı için onlardan taksim edilmiş bir grup vardır.

taksim edilmiş, bölünmüş. Taksim edilmiş, bölünmüş bir grup vardır. Yedi kat cehenneme cinlerin gireceği konusunda açıklamalar yapmıştık, hatırlayacağınız gibi.

cehennemin en hafif cezalandırılan kesiminde yani birinci grup ayetlerden gafil olanlar. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيْنَ بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar ki bize ulaşmayı, mülaki olmayı dilemezler. Ve dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyuma ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Hiçbir art niyetleri yok. Ama sırf ayetleri bilmedikleri için böyle bir dizaynın içindeler. İkinci grup Allah'a ulaşmayı tekzip edenler, yalanlayanlar. Yunus 45. Ve yevme yahşurhum kellem yelbesu illa sa'aten minen nahari yetarifune beynehum kat hasrallezine kezzebu bin lika illahi ve mâ kânû muhtedîn. Onların haşredildiği, toplandığı gün gündüzün bir saate kadar kalmış sanırlar. Birbirlerini tanıdıkları günün bir saati kadar. Andolsun ki Allah'a ölmeden evvel ruhen mülaki olmayı tekzip edenler, yalanlayanlar hüsrana nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar hidayete eremezler. Allah'a ölümden evvel ulaşmayı tekzip ettikleri için hidayete eremezler. Yani ruhlarını ölümden evvel Allah'a ulaştıramazlar. Üçüncü grup lanet alanlar. Ahdlerini bozanlar, naksedenler bu gruba giriyor. Rad 25 وَالَّذ۪ينَ يَنْكُدُونَ اَحْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْسَاكِهِ وَيَبْتَهُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى ve yusuidin efil ardı ilahike lehumü laneti ve lehum suidlar. Onlar misaklerini misaklerinden sonra ahdlerini bozarlar. Ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler. Ve yufsudüne fil ardı ve arzda dünya üzerinde fesat çıkarırlar. Ülâike lehumü lânetü ve lehum suuddar. Laneti, Allah'ın laneti onlar içindir. Lanet onların üzerindedir. Ve onlar için ne kötü bir yurt var. Dördüncü kapıdan girecek olan daha ağır cezanın sahipleri büyük lanet alanlar. Asaf 67-68. Ve kalu Rabbena inna etana sadetena ve kübera'ena ve dellune sebila. Ve kalu derler ki Rabbena Rabbimiz inna etana sadetena ve kübera'ena. Muhakkak ki biz büyüklerimizin ve her konunun ileri gelenlerinin saadatlarının, saadatlarımızın ve büyüklerimizin büyüklerimize ve saadatlarımıza uyduk. Yani büyüklerimize ve saadatlarımıza uyduk değil, itaat ettik. Ve bu yüzden dalalete düştük. Asaf 68 Rabbena atihim dıfeyni minel azabi. Onlara azabından iki kat ver. Vel anhum lanen kebira. Ve onları büyük lanetle lanetle.
Beşinci, kapıdan girecek olanlar aşağı doğru oluyor cehennemin kapıları. Beşinci kat cehenneme giden girenler Allah'ın ayetlerini ketmedenler, örtenler. 159 innellezine yektumune ma enzelna minel beyinati vel huda. Muhakkak ki onlar ketmederler. Hidayeti ve ispat vasıtalarını olarak indirdiğimiz şeyi, şeyleri ve hidayeti. Yani insan ruhunun, fizik vücudunun, nefsinin, iradesinin Allah'a teslimini. Min ba'di ma beyyennâhu linnâsi fil kitâbi. Kitapların içinde insanlar için beyan ettiğimiz şeylerden sonra, beyan etmemizden sonra, insanlara indirdiğimiz kitaplarla insanlara beyan etmemizden sonra diyor Allah-u Teala, onlar hidayeti ve indirdiğimiz şeyleri, yani ayetlerimizi ketmederler, gizlerler. Allah'ın laneti onların üzerindedir ve lanet edenlerin de laneti onlar üzerindedir. Altıncı, daha cehenneme gelecek olanlar, Resullerle ve ayetlerle alay edenler. Kehf 105 فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا. Onlar için kıyamet günü vezin tutulmaz, mizan tutulmaz. ذَلِكَ جَزَاهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّهَازُ عَيَاتِي وَرَسُولِهِ هُزُوَا. Onların cezaları cehennemdir. Küfürleri sebebiyle, küfretmeleri sebebiyle, Allah'ın ayetlerini örtmeleri sebebiyle ve ayetlerime ve Resullerime, ayetlerimle ve Resullerimle alay etmeleri sebebiyle, istihza etmeleri sebebiyle. Yedincisi, yedinci kat cennete girenler, Bakara 102'de ifade edilmiş. Allah Teala diyor ki andolsun ki onlar onu, sihiri ve ona ait bilgileri satın alan ve onunla çıkar sağlayan kimse için ahirette bir nasip olmadığını bilirlerdi. Kendi nefslerini onunla ne kötü bir şeye sattıklarını onlar keşke biliyor olsalardı diyor Allah-u Teala. Böylece görülüyor ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cehenneme giren insanlar, cezaları giderek artan insanlar, suçları arttığı cihetle. Bunların içinde en kötüsü sadece kendilerine değil, büyük kitlelere zarar verenler, büyü yapanlar, hüddam yapanlar, şeytandan okült kültürü öğrenenler ve şeytana tapanlar. Hepsi şeytanla kurulan ilişkilerin standartları içerisinde gidecekleri yer 7. kat cehennemdir. Cehennemin 7. kapısıdır.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve Hicr suresinin 45. ayeti kerimesi. İnnel muttakine fî cennâtin ve uyûn. Muhakkak ki inne muhakkak ki el muttakine takva sahipleri fî cennâtin cennetler içinde ve uyûnin ve pınarlar. Cümlecikler innel muttakine muhakkak ki takva sahipleri fi cennatin ve uyunin cennetler içindedirler ve pınarlar başındadırlardır. Pınarlardadırlar. Pınar başındadırlar.

Muhakkak ki cümledikleri birleştiriyoruz. Takva sahipleri cennetlerin içinde ve pınarlar başındadırlar. Kimdir takva sahipleri? Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, birinci katına gidecek olanlar. İki, 10 tane insanla müşriklerine ulaşıp tabi olanlar, böylece mümin olanlar. Birinciler aminular takvasının, ikinciler de müminler takvasının sahipleri. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştıran, ruhlarını sığınağa sığındırmış olanlar. Meaba sığınmış olanlar, evvap takvanın sahipleri. Birincisi, üçüncü basamak. İkincisi, 14. basamak. Üçüncüsü, birincisine 7. basamakta diyebiliriz. 7 olarak gidiyorsak. İkincisi, 14. basamak. Ruhun Allah'a teslimi. Üçüncüsü, 14. basamakta kişi mürşidine tabi oluyor. Üçüncüsü, evvap takva. Ruh Allah'a ulaşıp teslim oluyor, sığınağa ulaşıyor. Dördüncüsü, 4. takva. Fizik vücudunun teslimi. 25. basamak. Muhsinler takvası. 5. takva. Muhsinler takvası veya ahsen takva. 1 zaman kişi nefsini ahsen kılarsa, nefsindeki bütün afetleri yok ederse, o zaman geleceği yer orasıdır. Muhsin takvanın sahiplerinin geleceği yer. Gene cennettir. Daha sonra kişi irşada ulaşacaktır. 27. basamakta Muhsin takvanın sahibi olur. Kişi Muhsinler takvasının. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşır. Azim takvanın sahibi olur. İrşad takvasının sahibi olur. Ve 28. basamağın 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim eder. Ve böylece yedinci katrenizin sahibi olur. Burada yani Hicr suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin cennetlerde pınar başlarında olduğunu söylüyor. Ayet 46. Utuluha bi selamin aminin. Utuluha, oraya girin. Bi selamin, selam ile, selametle, aminin, emin, korkusuz olarak, şüpheleri tamamen giderilmiş olarak. Utuluha, oraya, cennete
girin.

selam ile selametle. Oraya yani cennete girin. Selam ile selamet kelimesi Türkçe'de kullanılır. Emin olarak, her şeyden emin olarak, Allah'tan, cennetten, mutluluktan emin olarak oraya girin, cennete girin buyuruyor Allah Teala. Biliyorsunuz cehennemin kapısı 7 ama cennetin kapısı 8. 7. katta 2 tane cennet söz konusu. Bir Allah-u Teala'nın irşat makamına ulaştırdıkları ve her kavimdeki Resullerin gireceği bir cennet, aynı kapıdan giriliyor fakat ikiye ayrılıyor. Ama bir de 8. cennet var, yeni 7. kattaki 8. cennet. Sadece fecr namazının imamlarının ve salaha ulaşabilen eşlerinin girebileceği yer. Allah Teala 47. ayet-i kerimesinde Hicr suresinin şöyle söylüyor. Ve neza'na ma fi sudurihim min gullin ihvanen ala sururin mütekabilin. Ve neza'na, ve biz çekip çıkarttık ma şeyi fi sudurihim, onların göğüslerinin içinde min gullin kinden, nefretten, kinden, düşmanlıktan, ihvanen, kardeşler olarak, ala sururin, tahtların üzerinde, mütekabilin, karşılıklı, karşı karşıya. Ve nezana, ve çekip çıkardık, ma fi sudurihim, onların göğüslerinde ne varsa,

Min gıllin kinden, ihvanen kardeş olarak, ala sururin tahtların üzerindedirler. Sürurlar, tahtlar üzerindedirler. Metekabiliğin karşılıklı olarak, birbirine tekabül eden, karşı gelen, karşılıklı olarak tahtlar üzerinde. Burada sürur kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman bu bir çoğul kelime. Tekili serir, taht, koltuk, döşek demek. Sürur, tahtlar, koltuklar, döşekler. Sadr, göğüs, sudur, göğüsler. Allah-u Teala cennetten bir kesit veriyor. Cennette herkes enerji bedenleriyle olacak. Sonsuza kadar bir hayat ve yaşlanma olayı yok. Enerji beden olduğu için yaşlanma, ihtiyarlama yok. Herkes aynı yaşta, kadınlar da erkekler de aynı yaşta olarak cennete girecekler. Ve onların kalplerinde hiçbir zaman nefsin kin afeti olmayacak diyor Allah Teala. Onu çıkarmış olacağız diyor. Ve cenneti devam ettiriyor Allah Teala. La yemessuhum fiha, Hicr suresinin 48. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. La yemessuhum fiha nasabun ve ma hum minha bi muhricin. Onlara dokunmaz. Fiha orada nasabun yorgunluk, bitkinlik. Ve ma ve değildir. Hüm onlar minha oradan muhrecin çıkarılacak değildir. Cümleciklere bakıyoruz. La yemesuhum onlara dokunmaz. Fiha nasabin orada bir yorgunluk. Ve ma hum ve onlar değildir. Minha bi muhrecin oradan çıkarılacak olanlar. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Onlara orada bir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak değildirler.

Onlara orada bir yorgunluk dokunmaz. Ve onlar oradan çıkarılacak değildirler.

Bir defa daha Allah-u Teala burada söylüyor. Yani cennette insanların devamlı kalacağına dair ayetlerimiz söz konusuydu. 31 ayet. Bu 32. oluyor. Bunu da ilave edelim inşallah. Bir. Hicr suresinin 48. ayet-i kerimesi. Hicr 48.

Onlara arada bir yorgunluk dokunmaz. Onlar oradan çıkarılacak değildirler. Yani cennete girenin ebediyen cennete kalacağını Allah-u Teala bir defa daha bu ayet-i kerimede ifade ediyor. Biliyorsunuz 31 tane ayet-i kerime cennete girenlerin cennetten çıkmasının mümkün olmadığını, söz konusu olmadığını, cehenneme girenin ebediyen nasıl cehennemde kalıyorsa cennete girenin de mutlaka cennette olacağı ifade ediliyordu. 31 ayet-i kerime cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyordu. Orada cennette olanların da cennetten çıkarılmasının söz konusu olmadığı ifade buyuruluyor. Öyleyse söz konusu olan cehennem değil, cennet. Nasıl Allah Teala cehennemde girenlerin cehennemden çıkmasının söz konusu olmadığını ifade ediyorsa, burada da Hicr suresinin 48. ayet-i kerimesinde de cennete girenlerin bir daha oradan çıkarılmasının söz konusu olmadığını söylüyor, çıkarılmayacaklarını söylüyor. Ve onlar oradan çıkarılacak değildirler. Allah razı olsun. Ve 49. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Nebi ibadi enni enel Gafurur Rahim. Nebi haber var. İbadi benim kullarım. Enni muhakkak ki ben el Gafuru mağfiret eden, er Rahimu rahmet eden, rahmet nuru gönderen. Nebi ibadi kullarıma haber ver. Nebi kelimesi haber veren demek. Nebi haber ver. Enva haberler. İbadi benim kullarım diyor. Benim kullarıma haber ver diyor Allah Teala. Enni enel gafurur rahim muhakkak ki ben Gafurum, mağfiret edenim, günahları sevaba çevirenim ve rahimim, rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim. Kullarıma cümlecikleri birleştiriyoruz. Kullarıma haber ver. Muhakkak ki ben gafurum, mağfiret edenim ve rahimim, rahmet edenim. Yani rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim. Bir daha tekrar ediyorum. Kullarıma haber ver. Birinci cümle. Muhakkak ki ben gafurum, yani mağfiret edenim. Günahları sevaba çevirenim. Ve rahimim, rahmet edenim. Rahmet nuru gönderenim. Tabii eğer klasik standarda bakarsanız ben Gafurum, bağışlayanım, rahimim, esirgeyenim diyorlar. Oysa ki bağışlamak ve esirgemek bu muhteva içerisinde detayı Allah'ın asıl hedefini anlatmıyor. Allah Teala
Furkan suresinin 69. ayet-i kerimesinde cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 70'te diyor ki, ama kim tövbe eder de, yani Allah'a ulaşmayı dileyerek, on ihsan alarak Allah'ın tayin ettiği müşriğinde tövbe eder de mümin olursa ve amin-ü salihata başlarsa, ki amin-ü salihata başlayan da Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mümin olan kişi, mümin olursa biz onların günahlarını sevaba çeviririz, seyyiatini hasenata çeviririz buyuruyor Allah Teala. Burada da gafur kelimesini koymuş devreye Allah Teala ve rahim kelimesini koymuş. Gafurur Rahim genel anlamda beraber geçiyor. Çünkü Allah Teala'nın rahim esmasıyla verdiği 10 tane ihsan kişiyi mutlaka mağfirete götürür. Eğer o kişi o kadar yaşarsa, hayatı varsa mutlaka mağfirete götürür. Yani mutlaka o kişi kendisine mürşid sevgisi verildiği için, mürşidi gösterildiği için, ona ulaşmak için, cennette için ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Ve tabiyetten sonra Allah-u Teala onun bütün günahlarını mutlaka sevaba çevirecektir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince ve Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi gereğince. Ve giriyoruz Hicr suresinin 50. ayet-i kerimesi.

Ve enne azabı ve muhakkak ki benim azabım, azabi benim azabım. Hüvel azabül elim, o elim, acı bir azaptır. Ve muhakkak ki benim azabım, o elim bir azaptır. Yani elim, acı bir azaptır.

Allah Teala azabının acı bir azap olduğunu ifade ediyor. İnsanların acı çekmesi kendi kaderleri değil sevgili kardeşlerim. Kendi seçtikleri bir husus. Allah Teala diyor ki kim benim cennetimi isterse bana ulaşmayı dilesin. Ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım. Bu kadar açık söylediği halde Allah Teala cennetine ulaştıracağını kesin olarak Allah Teala vaat etmesine rağmen insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemeyince cehennemi hak ediyorlar ve bu cehennemde acı bir azap ifade ediyor. Ama Allah Teala uyarıyor herkesi önce. Seçim kişisel. İnsanların seçmesi ve seçim insanların %90'dan fazlası için yanlış bir seçim. Allah razı olsun. Hicr suresi ve nebbihum an daifi İbrahim ve nebbihum ve onlara haber ver an daifi müzafirlerden İbrahim'e İbrahim aleyhisselam. Ve nebbihum an daifi İbrahim'e ve onlara İbrahim aleyhisselamın misafirlerinden haber ver diyor Allah-u Teala.

Hazreti İbrahim'in misafirleri. Bismillahirrahmanirrahim. İz dehalu aleyhi fekalu selama. Kale inna minkum vecilun. İz dehalu girdikleri zaman aleyhi onun yanına fekalu o zaman dediler selamen selam. Selam olsun. Gale dedi, inna muhakkak ki biz minküm sizden vecilun, korkanlar, ürperenleriz. Biz dehali aleyhi onun yanına girdikleri zaman fekalü selamen selam olsun dediler. Selam dediler, selam olsun dediler. Kale inna minküm vecilun. İbrahim Aleyhisselam şöyle dedi. Gerçekten biz sizden korkuyoruz. Ürperiyoruz.

acele, korktu, ürperdi. El-Vecûlu, korkan, Vecûl'ün korkanlar.

İbrahim Aleyhisselam'a melekler misafir geldiler. Adı onlara yemek çıkardı. Ama onlar yemekten yemediler. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam onlardan korktu, çekindi. Ve (53. ayet-i kerimeye geliyoruz. Hicr suresi 53. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu la tevcel inna nübeş şiruke bi gulamin aleyhim. Kalu dediler, la tevcel, siz korkmayın. İnna muhakkak ki biz nübeşşiruke, sana müjdeliyoruz. Bir gulamin, bir erkek çocuk. Alimin, alim, bilgin. Kalu la tevcel, İbrahim Aleyhisselam'ın misafirleri şöyle dediler, siz korkmayın. İnna nübeşşirüke, muhakkak ki biz seni müjdeliyoruz. Bi gulamin alimin, bir alim erkek çocuk ile.

Hazreti İbrahim'e gelen melekler Hazreti İbrahim'e böyle diyorlar: "Ey İbrahim, korkma. Biz seni bir erkek çocukla müjdeliyoruz." Bismillahirrahmanirrahim. Kale beşşertumuni ala en messa niyel kiberu fe bime tübeşşirun. Kale, dedi ki Hazreti İbrahim, beşertumuni, beni mi müjdeliyorsunuz? Ala üzerine, en messeniye, bana dokunması, gelmesi, el kiberu, ihtiyarlık, fe artık böyleyken, o halde, bime ne ile nasıl tübeşşirun, müjdeliyorsunuz?

İhtiyarlık gelmişken mi beni müjdeliyorsunuz? Böyleyken ne ile müjdeliyorsunuz? Yani oradaki fe kelimesi ben bu durumdayken demek. İhtiyarlık gelmişken, artık çocuk yapamaz hale gelmişken beni buna rağmen mi müjdeliyorsunuz demiş oluyor Hazreti İbrahim. Ve 55. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu beşşernake bil hakkı fela tekun minel kanıtîn. Kalu dediler ki beşşernake biz seni müjdeledik bir el hakkı hak ile fela tekun artık sen olma minel kanıtîn ümidi kesenlerden olma. Cümleciklere bakıyoruz. Birinci cümlecik. Kalu beşşernake bil hakkı biz seni hak ile müjdeledik dediler. Fela tekun minel kanıtîn. Artık ümit kesenlerden olma. Biz seni hak ile müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma dediler. Öyleyse gelen melekler Allah'ın vazifeleri ve Hazreti İbrahim'e müjde veriyorlar. Senin bir oğlun olacak diyorlar. Bilgin bir çocuk olacak diyorlar.

Biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim'in iki oğlu olmuştu. Birisi Hazreti İsmail.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 55. ayet-i kerime ile inşallah bu akşamki konumuzu tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonsuz mutluluklar dileğiyle, dualarıyla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayr-ı mağdubi aleyhim ve rezzallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Ne var ki başka? Allah-u Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanız. Mutlu olmaksa Kur'an'ı hangi ölçüde yaşamanıza bağlıdır. Hangi ölçüde yaşıyorsanız o ölçüde mutlu olabilirsiniz. Bir tek dilek Allah'a ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken ulaştırma talebiniz sizi mutlak olarak cehennemden kurtarır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? İnsanlar var. Cehenneme girecekler. Cehenneme giren kişinin bir daha cehennemden çıkması mümkün değildir. Ayet-i Kerime cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'i didik didik aradık. Cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasına dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyenlerden biri olarak başkalarına da kurtuluşun orada olduğunu anlatmalısınız. Allah hepinizi sever. O Allah Teala insanları seviyor diye koyduğu kanunları çiğnemez. Sever ama insanların cennete layık olmasını ister. Cennete liyakatse hiç de insanların zannettiği gibi zor bir şey değildir. Hepiniz, şu anda beni dinleyenlerin hepsi, hepinize sesleniyorum. Hepiniz cehennemden kurtulabilirsiniz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah-u Teala onu kendisine ulaştıracağını söylüyor.

Diyor ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve cehennemden kurtulun. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Yani onun ruhunu. Ayet-i kerime şöyle. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünib. Allahü, Allah yeştebi seçer. İleyhi ona, kendisine men kişiyi yeşâ'ü dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve ona kendisine ulaştırır. Men kişiyi yünib. Münib olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse biz insanlara düşen görev dilemek. Ya Rabbi diyeceğiz, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Allah'ım bu dileğim kalpten değilse, bunu kalpten yapmam için bana yardımcı ol. Çünkü dileğin mutlaka gerçek olması söz konusu. Gerçekten kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yani sadece sözde kalan, aslında kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı, Allah'a vasıl etmeyi dilemediği halde söz olarak bunu söylüyorsa, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyorsa ama burası söylemiyorsa, kalbi böyle bir talebin sahibi değilse, o zaman Allah Teala bu talebi, bu isteği kabul etmez. Kalpten olmasını temel şart koşmuş. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi sever, hem de çok sever. O hepinizin sahibidir. Hepimizin sahibidir. O bizim sahibimiz, her şeyimiz. Bize hayat veren, bizi yaratan, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hayattayız. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizi bir başka şey olarak yaratmamış. İnsan olarak yaratmış. Bir anne babadan insan olarak dünyaya gelmemizi sağlamış. İnsanız. Yani kainatta Allah'a en yakın olan mahlukuz. Sadece bu bile, insan olarak yaratılmamız bile bizim için çok büyük bir nimet. Allah Teala da en üstün mahluk olarak yarattığı ve kendisine ruh üfürdüğü insanoğlunu o kadar çok seviyor ki evvela ruhundan ona üfürmeyi uygun görmüş. Bu insanı eşref-i mahlukat kılar. Yani bütün mahlukatın en şereflisi kılar. Çünkü insandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Ne cinler, ne melekler, ne de başka bir varlık, herhangi bir varlık Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyamaz. Bu insana has bir olgudur. İnsan doğarken Allah'ın ruhu onda değildir. Doğmadan evvel Allah'ın ruhu o kişide değildir, bebekte değildir. Dünyaya geldikten sonra bebek, dünyaya geldikten sonra Allah onun içine ruhundan üfürür. Bütün insanlar için bu değişmez bir hakikattir. Mutlaka gerçekleşir. Öyleyse kim insan olarak doğarsa, doğduğu an
Allah onun içine ruhundan üfürür ve üfürülen ruh derhal o bebeğin şeklini alır. Ve bebek büyür, okula gider, mezun olur, hayata atılır, ihtiyarlar. Bu müddet içindeki fizik vücutta vücuda gelen bütün değişikliklerin aynı ruhta otomatik olarak oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'yı sevin. Çok sevin ki Allah tarafından sevilesiniz. Allah herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir yelpaze var. Allah-u Teala'nın sevgisi herkes için vardır. İşte o sevgisine layık olmalıyız. Liyakatimiz Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu dünya mutluluğunun ve ahiret mutluluğunun yani cennet mutluluğunun giriş kapısıdır. Allah'a milaki olmayı dilemek. Ne olur dilersek. Hiç. Ne olacak? Takva sahibi oluruz. İşte bu hiç dediğimiz şey var ya, o takva sahibi olmak bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırır. Çünkü cennet sadece takva sahiplerine açıktır. Allah Teala diyor ki ve huzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. İşte size vaad olunan cennet budur. Diyor Allah Teala. Likilli evvabin hafiz. Bütün hafiz olanlar için kim Allah'a mürşidini sorarsa Allah'a ulaşmayı dedikten sonra kişinin içini bir mürşid sevgisi doldurur Allah Teala. O zaman kişi hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini sorar. Allah da mutlaka ona mürşidini gösterir. Ve de kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olur. Tabiyet, tabi olduğu anda kişiyi ikinci kat cennete ulaştırır. Ne yapmıştır bu kişi? Henüz hiçbir şey yapmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Cehennemden kurtulmuştur. Birinci kat cennetine sahip olmuştur. Sonra da içinde dayanılmaz bir mürşit arzusu duymuştur. Mutlaka mürşide tabi olmanın gereğini iç dünyası ona haykırmaktadır. Kişi mürşidine tabi olur. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve nefs tezkiyesi başlar. Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ya sesle ya da sessiz hatta dilini bile kımıldatmadan diye zikir yapar. Ne olur? Mürşidine tabi olan kişinin kalbine Allah Teala iman kelimesini yazar ve tabi olduğu anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Kim
Allah'a münaki olmayı dilerse, Allah onu mürşid seviyesi vererek mürşidini sormaya ulaştırır. Hacet namazı kılıp Allah'tan sormasını temin eder. Allah yapar bunu. Kişi otomatik olarak bunu mutlaka gerçekleştirir. Öyle bir mürşid sevgisi verir ki, Allah Teala iştiyakı verir ki, mürşide kavuşma talebi verir ki, kişi hacet namazı kılarak gözyaşları içinde mürşidini ister Allah Teala'dan. Hacet namazını kıldığında Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Diyelim ki birkaç tane mürşidi kişi düşündü. O da olabilir dedi, o da olabilir dedi, o da olabilir. Acaba hangisi benim mürşidim diye sorduğu zaman Allah Teala o mürşitlerin hepsini gösterir ona. Ve bunu hepsini ayrı ayrı göstermekle kalmaz. Her birini göstererek o gösterdiği rüyalarla kesin olarak o kişiye mürşidinin hangisi olduğunu ispat eder. Açık ve kesin bir şekilde gösterir. Diğerleri gölgede kalır. O mürşid, o kişinin mürşidi olan o dört tane kişiden, beş tane kişiden hangisi ise, üç tane kişiden hangisi ise, o net görüntüyle görünür. Ve kişi bilir ki Allah'ın kendisi için seçtiği mürşid odur. Diğerleri değildir. Ne yapar kişi? Gözyaşları içinde koşar, çıkırıklar içinde mürşidine tabi olur. İşte o gözyaşları Allah-u Teala'nın o kişiye verdiği mutluluk gözyaşlarıdır. Ve de tabiyet gerçekleşir gerçekleşmez, o kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu önden arkaya doğru uzanan bir dizayn içerisinde başından ve enine kadar olan kısmı o kişinin ön tarafında, geri kalanında vücudunun geri kalanında, o arka tarafında olmak üzere ruh, mürşidin ruhu, affedersin devrin imamının ruhu yere paralel olarak o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Allah Teala onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz ve kalplerin içine imanı yazarız diyor. O kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. O noktadan itibaren kişi kalbine yazılan o iman kelimesi var ya, o iman kelimesi sebebiyle muhteşem bir dünya mutluluğunu yaşayacaktır. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması üzerine defaatle farz kılınmıştır. Allah'a, Allah Teala buyuruyor, irci'i ila rabbiki ruha emrediyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Rücu etmek, geri dönmek. Niçin geri dön? Çünkü Allah üfürüyor. Allah'ın ruhu ve Allah'ın ruhunun Allah'a iadesi gerek. Ruh vücuttan ayrılacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Orada yedi katlı bir alemler dizisi geçilecektir. Birinci alemde çimenler üzerinde, seccadelerde secde edilecektir. İkinci katta su varılacaktır. Bir sarıya benzer bir renkte, bir şeffaf sıvının içinde ruhlar su varılacaktır. Üçüncü
Gök katında bir köşk mescidin içinde ya üst katta ya da alt katta, üst katta olmuşsa alt katta secde edilecektir. Dördüncü gök katında Beyt-i Makdes'in aslında secde edilecektir. Beşinci gök katında Beytül Haram'ın aslında secde edilecektir. Sevgili kardeşlerim, altıncı gök katında bir buz kalıbına benzer bir nurdan çıkan çok açık yeşil beyaz ama yeşile çok açık yeşil renkte bir beyaz nur o kişinin bütün vücudunu kaplayacak ve derilerini çatlatacaktır. Sonra çatlaklar izale edilecektir. Bu çatlakların geçmesi temin edildiğince o kişi Cebrail Aleyhisselam'ın elinden hilat giyecektir. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsü boşlukta durur. Ve o boşlukta duran kürsünün üzerinde Kafkas kıyafetine benzeyen bir kıyafet o kişinin ruhuna giydirilir. Ve eline bir kılıç verilir. Kıyafeti giyen, kılıcı alan ruh yukarıya doğru yükselerek tavandan dışarı çıkar. Sevgili kardeşlerim, oradan 7. kata ulaşılacaktır. 7 tane alem geçirecektir. Önce kader hücreleri. Kişi kendi kader hücresinin önünde duracaktır. Altıgen kader hücreleri. Orada onun yarını, öbür günü, daha öbür günü ve ömrü boyunca geçireceği bütün günlerde gelecekte neler yapacağı önceden kaydedilmiştir. Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen hemen hemen sıfır sonsuz izin sahibidir. Zamanı vücuda getiren de Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, yedinci katta 7 tane alem geçirecektir. Bunların her biri o ruh için mutlaka ulaşılması gereken yerlerdir. Birincisi o kişinin önündeki o hücreler dizisidir, kader hücreleri. O kader hücrelerinden hareketle kişinin ulaşacağı yer Ümmül Kitap'tır. Ümmül Kitap kitapların anası, ana kitap, ayrı ayrı kitaplardan oluşur.
Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat oradadır. Hazreti İsa'ya indirilen İncil oradadır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim oradadır. Hepsi bir tek kitabın bölümlerini ayrı ayrı bölümlerini oluşturur. Yani birbirine yapıştırılmış durumda, birbirine eklenmiş durumda. Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim. Allah Teala'nın peygamber olmayan resullerine yazdırdığı sohbet kitapları da oradadır. Ve onlardan birinin son sayfası açıktır. Son kitabın son sayfası. Öbür kitaptaki kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğündedir. Ve onu tutanları göremezsiniz. Tutanlar arşı tutan meleklerdir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala en çok sevdiği mahluk olan insanın mutlu olması için her şeyi yapmış. Her şeyin en güzelini insan için yaratmış. İnsanı eşrefi mahlukat kılmış. Yani bütün yer mahlukatın en şereflisi. Sebebi de tek bir sebep. Çünkü içinde Allah'ın ruhu var. Kendi şeklini almış olan, o kişinin şeklini almış olan Allah'ın ruhu. Vücudunuz bir kalıptır. Vücudunuza giren ruh mutlaka o vücudun şeklini alır her şeyiyle. Yani gözüyle, kaşıyla, burnuyla, ağzıyla, her uzvuyla onun tam aynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın dizaynı odur ki bütün insanlar üzerinde Allah Teala bu sevgisini yaşar. Herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir farklılık dizisi vardır. Her insan o muhtevanın başka bir yerindedir. İşte insanların oradaki yerleri Allah Teala için hep değişir. Allah Teala o kişinin dereceleri arttıkça onu yüceltir. Ve ona ruhunu Allah'a teslim etmeyi bir hediye olarak gerçekleştirir Allah Teala. O kişi de evvela dayanılmaz bir Allah'a ulaşmayı dileme arzusu gelir. Allah Teala'ya dua edip mutlaka Allah'a ulaşmayı diler. Bu onun birinci kat cennetin sahibi olmasıdır. Sonra Allah Teala ona dayanılmaz bir irşat, mürşit sevgisi verir. Mürşidini aramaya başlar. Bunun da ilacı hacet namazını kılmaktır. İşi boy abdestini alır. Gece saat, şimdiki saatle birden sonra. Aslında 12 olan gece yarısından sonra ama saatle bir saat henüz ileri olduğu için öyle söylüyoruz. Bu şimdiki saatte saat birden sonra kişi kalkar, boy abdestini alır.
hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini sorar. Eğer o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah-u Teala'nın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka gösterir. O kişi mürşidine karşı üst seviye bir sevgi duyar. Bu sevginin nuru içinde, aydınlığı içinde mürşidine koşar, gözyaşları içinde tabi olur. Tabi olduğu anda artık ikinci kat cennetine sahiptir. İşte bundan sonrası ruhun Allah'a doğru yolculuğudur ki 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta o kişi evvela kader hücrelerini geçer, sonra ümmi kitabı geçer, kudret denizine ulaşır. Kudret denizinin derinliklerine dalar. Ruhlar için denizin derinlikleri bir şey ifade etmez. Çünkü ruh nefes almak mecburiyetinde değildir. Derinlere girer. Yerin derinliklerine girer. Dünyanın derinliklerine girer. Oradaki o sıcak tabakayı özel renkleriyle görür. Oradaki o korkunç sıcaklık ona hiçbir tesirde bulunmaz. Çünkü o bir ruhtur. O alemin varlığı değildir. Dolayısıyla o dünyanın merkezindeki o mağma tabakası lavlar onun için hiçbir şey ifade etmez. Ona bir zarar veremez. Sevgili kardeşlerim, bu kişi mürşidini Allah'tan istemiştir. Ona ulaşmıştır. Ondan sonra bu yolculuğu yapıyor. Bu kudret denizini birçok sırrıyla beraber yaşar. Kudret denizinden sonra ulaşacağı yer makam-ı Mahmud'tur. Orası makam-ı Mahmud, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ve bütün devrin imamı olan Resullerin nikahlarının yapıldığı, kıyıldığı yerdir. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vardır. Onun sahabesinden seçkin olanlar vardır. Yolculuğa çıkanlardan devrin imamının ruhu orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte kalır. Bu noktadan sonra geri kalanlar yollarına devam ederler. Makam-ı Mahmud'a ulaştıktan sonra Divan-ı Salih'ine ulaşırlar. Oradan zikir hücrelerine ulaşırlar. Ve zikir hücrelerinde 1,5 metre, 2,5 metre yükseklikte yaklaşık olarak bulunan küresel zikir hücrelerinin içine girerler. Muntazam bir sıra içerisinde orada zikir yaparlar. Zikir Allah kelimesinin tekrarıdır. Zikir sayısını tamamlamayan kişi olmaz. Çünkü zikirleri yapanlar ruhlardır. Allah'ın emrine itaat etmemeleri mümkün değildir. Herkes zikrini tamamladıkça oradan ayrılır, zikir hücrelerinden
şiddetin müntahaya ulaşır. Şiddetin müntahadan dikey bir yolculukla indi ilahiye ulaşır. İndi ilahide Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşınca Allah'ın zatında ifna olur, yok olur, kaybolur. Önce el öpme işlemini gerçekleştirir Allah-u Teala'nın zatında o muhteva tamamlanır. Allah'ın zatında yok olur. Bu fena filah olmuştur. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde, zatında yok olmak. Her şey bitmiş midir? Hayır, asıl şimdi başlamaktadır. Bu Allah'ın zatında yok oluştan sonra o ruh tekrar Allah'ın zatından ayrılacaktır. Kendisine indi ilahide verilecek olan bir altın tahtın üzerinde bulunacaktır. Namazların dışındaki zaman parçalarında her namazda saflara katılacaktır. O da namazın bir rüknü olacaktır. Namaza katılacak, namazı kılacaktır. İşte Allah'ın zatında fani olan ruh, yok olan ruh Allah'ın zatında kalmıyor. Tekrar Allah'ın zatından ayrılıyor. Kendisine verilen tahtlar üzerinde bir yeni hayatı yaşamaya başlıyor. Sevgili kardeşlerim, bütün ruhlar bu güzellikleri yaşamak için verilmiştir insanlara ve orada indi ilahide ruhlar fena fillah olurlar, Allah'ın zatında yok olurlar. Sonra da tekrar Allah'ın zatından çıkarak indi ilahide Allah'ın katındaki huzur namazına iştirak ederler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bu noktaya ulaştırdığı bir insan üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar o kişinin özel bir gayreti olmamıştır. O sadece bir dileğin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Ve de bu dilek karşılığında Allah-u Teala ona bir tek dileğin mükafatı olarak bunların hepsini yaşatmıştır. Ve kişi fena fillah olmuştur. Orada Allah'ın zatından ayrılıp orada özel bir tahtın, altın tahtın sahibi kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Siz Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah'ın size olan sevgisi onun binlerce katıdır. Ama herkes Allah'ı farklı bir boyutta sevdiği için, insanların Allah'a karşı olan sevgisi birbirine eşit olmadığı için, Allah'ın da onlara karşı olan sevgisi
Birbirine eşit olmaz. Kişi toplum içinde, o sonsuzluk insan içinde hangi sıradaysa Allah-u Teala'nın indinde de o sıradadır. Hangi seviyedeyse durumu o seviyededir. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Mutluluğunuzu düşünün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız biter mi? Hayır, buraya kadar olan kesim size Allah Teala tarafından hediye edilmiştir. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Bu mutluluğun ruh teslimine kadar olan kesimidir. Bu sohbetimizde size anlattığımız bu kadar kesin. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as-salavat.

0: Cabbar Boran'dan muhteşem bir çalışma daha. Kur'an-ı Kerim kavramları, hidayet, sabır, riya, mürşit, şefaat, nefs, ölüm ve merak ettiğiniz tüm konuların Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini bulmak artık çok kolay. Kur'an kavramları ve bu kavramların ilişkili olduğu tüm ayetleri tek tek gösteren bu kitap bir fihrist niteliğinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek hangi ayetlerde geçiyor? Ruh hangi ayetlerde nasıl anlatılıyor? Sahabe ile ilgili tüm ayetler. Bu kitapta merak ettiğiniz kavramları ve o kavramla ilgili tüm ayetleri kolayca bulabileceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, muhterem büyüklerim ve sevgili kardeşlerim. Şiddet ve kötü alışkanlıklardan kurtularak mutlu birey, mutlu aile,

organize eden tüm kardeşlerimize, katkı sunan tüm kardeşlerimize Allah'ın huzurunda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Benden önce çok değerli konuşmacılarımız, Ülke Genel Başkanı Sayın Ayten Semerci, aile hekimi Doktor Ersin Memiş Ay kardeşimize de verdiği güzel bilgilerden dolayı Allah'ın huzurunda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben insanlık tarihi kadar eski bir mutluluk reçetesini vermek istiyorum. Adem Aleyhisselam döneminde, Nuh Aleyhisselam döneminde, bütün peygamberler döneminde Allah'ın değişmez bir mutluluk reçetesi var. Kutsal kitaplarda Allah-u Teala bunu açıklıyor. Sevgi ve mutluluk. Sevgi mutluluğun anahtarı. Ve bizi huzursuz ve mutsuz kılan asıl sebebi anlamak istiyorsak, bizi yaratan sahibimiz Rabbimizin bizleri kutsal kitaplardan nasıl tarif ettiğini, nasıl yaratılışla yarattığını evvela size sunmak istiyorum. Çünkü mutsuzluğu yaşayan yine insandır. Ama mutluluğu arayan yine insandır. Öyleyse her şeyden evvel Allah'ın bu sevgili mahlukunu yakından tanıyalım. Son şeriat kitabımız Kur'an-ı Kerim, Mucize-i Baki. Bir Allah dostunun ifadesiyle Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka kaynak aramak aklıma zahit gelir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. İnsanlık tarihi boyunca insanoğlunun karşılaştığı bütün kötü alışkanlıklar, sıkıntılar, her türlü aşılmayan engellerin hepsinin çözümü kutsal kitaplarda yer alıyor. Şimdi iki şeyi size mukayese etmenizi istiyorum. Milyarlarca seneden beri yaratılan bir kainatın sahibi var. Sonsuz dengeyi koruyor. Bugüne kadar Allah'ın mülkünde yaşıyorsunuz. Hiç günün birinde bir dengesizlik görebildiniz mi? Ama ailesini idare edemeyen, her saniyesini şikayetle geçiren, eşinden şikayetçi, komşusundan şikayetçi, evladından şikayetçi ve böyle insanlar söz konusu. O zaman sualim var size. Kainatı sonsuz idare eden, sonsuz kudretin sahibi olan Allah'a mı teslim olmak istersiniz, yoksa kendini idare edemeyen insana mı? Ne diyorsunuz? Evet. Bu beldelerin zamanında krallık geçirmiş bir Nemrut var. Onun zamanında Hazreti İbrahim Aleyhisselam var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la mücadele ediyor Nemrut. Hazreti İbrahim diyor ki benim Rabbim öldürür ve diriltir. Beyefendi Nemrut ne diyor? Ben de öldürürüm, ben de diriltirim diyor. Ve hapishaneden çıkarttığı bir kişiyi anında öldürüyor. Diğeri de salıveriyor. İşte bak, gördüğün gibi ben de aynı fiili yapıyorum. Senin Rabbinle benim aramda ne fark var? Allah Teala'nın dizaynı içerisinde tasarrufta olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam beciz bir cevap veriyor. Diyor ki benim Rabbim güneşi doğudan doğuturuyor, batıdan batırıyor. Sen yapabilir misin? Tabii ki Nemrut aldığı cevaptan asla bunu yapamayacağını biliyor. Biz insanlar cüz'i irade sahibi varlıklarız. Ama bu cüz'i irade sahibi varlığı gelin beraber yakından tanıyalım Kur'an ayetleriyle. Allah-u Teala hepimizi bir fizik bedenle yaratmış. Şu zahiri alemi yapabilmemiz için, yaşayabilmemiz için. Hocalarımız genellikle fizik beden üzerindeki yaşanan olayların analizini yaptılar ve sizlere sundular. Ama muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, insanoğlu sadece fizik bedenden ibaret bir varlık değil. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَالنَّفْسِنْ وَمَا سَوَّهَا. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. İşte hayatımızdaki her türlü kötülüğün menbaı, şiddetin odağı olan bu nefsimizde Allah'ın ayetlerle bize beyan ettiği, bizi bize tanıttığı 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm,

Haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne fesat. İnsanlık tarihi boyunca Allah kime nefs vermişse, dağılımlar farklı olsa da herkeste 19 tane hastalık var. Şimdi dikkatle beni dinleyin. Kötülüğün öğreticisi şeytan bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala bizi uyarıyor, diyor ki ya eyyühellezine amenu la tettebi hutut şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Öyleyse Rabbimiz buyuruyor ki hayatınıza kötülüğü öğreten, esiri olmanızı sağlayan siz değilsiniz. Dış düşman olan şeytan var. Ve diyor 7 ayet-i kerimede ona tabi olmayın. Tabi olursanız siz de onun gibi olursunuz. İşte bu varlık, işte şu anda ayet-i kerimelerde görüyorsunuz. Bu varlık Allah'tan aldığı müsaade gereğince tek bir hedefi var. Allah'ın cennetinden kovulmuş ve diğer insanları da cinleri de kendisi gibi Allah'ın huzurundan tart etmek suretiyle kendisiyle beraber sonsuz bir mutsuzun yaşadığı cehenneme mahkum etmek istiyor. Ama sevgili kardeşlerim, eğer yaratılışınızı bilirseniz, Allah'ın reçetesini hayatınıza tatbik ederseniz, her zaman misal veriyorum, hele hele dijital çağda çoğunuz beyaz eşyayı alıyorsunuz. Hadi buna bir örnek verelim, televizyon aldınız. O televizyonun en net performansının elde edilebilmesi için ne yapmanız lazım? İçindeki kılavuz kitabına göre onu ayarlamanız lazım. İşte bizi yaratan Rabbimiz de bizi boşuna yaratmadığını, hayat kitabımız olan gönderdiği kutsal kitaplarda bizi bize tarif ederek kendimizi nasıl kullanmamız gerektiğini, bu mutsuzluktan, huzursuzluktan nasıl kurtulacağımızı ve ebedi sonsuz mutluluğa nasıl ulaşacağımızın reçetesini bir bir ayetlerde bize veriyor ve gönderdiği bu kutsal kitapları, bu kılavuzu da hayatımıza tatbik etmek üzere de üstazını da birlikte gönderiyor ayetleri bizlere açıklamak suretiyle. Şimdi eğer kişi fizik, beden, nefs ve şeytanın %100 etki ettiği bir hayatı yaşıyorsa devamlı olarak etrafla kavga halinde. O zaman gelin şu sualin cevabını verelim. İnsanlar neden mutsuz ve huzursuz? Bir slaytımız var. Kişi iş dünyasında huzursuz ve mutsuz çünkü nefsiyle ruhu arasında kavga var. Ruh Allah'ın bizdeki emaneti, nefs de şeytanın vücuda giriş melceği. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi sonsuz azabın yaşandığı yer cehennem, sonsuz mutluluğun yaşadığı yer cennet diye isimlendirilmiş kutsal kitaplarda ve Allah Teala şöyle buyuruyor. Cennet nefsin sevmediği şeylerle çevrili. Cehennem de nefsin sevdiği şeylerle çevrili. Öyleyse Allah Teala dikkat etmemiz gereken vücudumuza, nefsimize işaret ediyor. Çünkü ruhumuz zaten Allah'ın emrinden muhtevasında 19 tane haslet var. Hangi ayet-i kerimede Allah Teala açıklıyor? Secde 9'da. Allah Teala buyuruyor ki sonra ona ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın bizdeki temsilcisi. 19 tane hasletle mücehhez. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. 19 tane haslet. Öyleyse dünyaya gelen tüm insanların peşinden koştuğu güzel ahlak, hayatında olmasını istediği bütün güzelliklerin hepsi ama hepsi ruhunuzda var ve o sizinle beraber. Hayatınızda hiç bulunmasını istemediğiniz
Ne kadar çirkin, ne kadar kötü alışkanlık, ne kadar kavga, ne kadar stresi, ne kadar öfkeli hayatınızda varsa onların hepsinin de kaynağı nefsiniz. Şimdi biz acaba bu nefsimizi nasıl adam edebiliriz diye bir sual akla gelirse Allah Teala bunu bütün peygamberler vasıtasıyla verdiği reçetede ikinci sırada zikrediyor. İşte son Nebi, Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin görevlerine baktığımız zaman Bakara 151'de Allah Teala şöyle buyuruyor. O size ayetlerimizi tilavet ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ayet deyip geçmeyin. Allah'ın sözü. Allah'ın sözünde hulf yok. Allah ayette ne diyorsa alternatifi yok. Allah size ne diyorsa mutlaka olacak demektir. Size ayetleri okuyor diyor. Ayetlerin okumasından murat ne? Allah'ın bizler için tayin ettiği hedef. Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ve mutlu olmak. Evet sevgili kardeşlerim, bundan emin olun. Bütün cehennemlikler de, bütün cennetlikler de, Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini Allah Teala mutluluk hedefiyle yaratmıştır. Hiç unutmayın. Mutluluk hedefiyle yaratmış ama hocalarımız da beyan ettiği gibi bize bir tercih bırakmış Allah Teala. Serbest irade, cüz'i irade. Cüz'i irade, serbest irade sahibi biziz. Tercihimizi ya şeytan istikametinde, kötülüğü öğrenmek istikametinde kullanırız veya tercihimizi Rabbimizin sahip olduğu mutluluk hedefi istikametinde kullanırız. Sevgili kardeşlerim, sualim var size. Mutlu olmak mı zor, mutsuz olmak mı? Ne diyorsunuz? Çoğunuz dersiniz ki mutlu olmak zor. Halbuki değil. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin beyan ettiği şekliyle mutlu olmak en kolay şey. Çünkü mutluluğunuzun arkasında yardımcınız Allah var. İhtiyacınız olan herhangi bir nesneyi temin etmek babında ya paranızı harcarsınız, ya kilometrece yol alırsınız veya öf öf dersiniz, ona buna şikayette bulunursunuz veya ona buna sığınırsınız. Ama sevgili kardeşlerim, hocalarımız da beyan etti. İnsanla Allah arasındaki ilk köprü dua köprüsüdür. Sıkıntınız var ve Rabbinize diyoruz ki ya Rabbim, ben içim daralıyor. Ben senden bunu diliyorum. Bu karanlığı benim içimden al. Eğer liyakatın sahibiyseniz ona buna gitmenize gerek yok. Sizi işiten, sizi bilen, sizi gören, kalbinizi denetleyen daima o. O zaman Allah'ın sizi yarattığı makamda kendinizi idrak etmeye çalışın. Herkes bir şeyler söyleyebilir. Ama her zaman tasavvufi hayatımda şu prensibi edinmişimdir. Herkes söyler ama acaba Allah ne der? İşte her zaman bu suali kendimize sormamız lazım. Bir şeyler söyleyebiliriz. Bizim için zan olabilir ama acaba Allah'ın hakikatine uygun mudur? İşte şu anda toplumların, insanlığın yaşadığı problem ne yazık ki Allah'tan uzaklaşmanın bedelini ödüyorlar. Olmaması için ne yapmamız lazım? Olmaması için Rabbimizin reçetesine kulak vermemiz lazım ve diyoruz ki bütün kutsal kitaplar insanlar için bir mutluluk davetisi. Bütün kutsal kitaplar insanlar için bir mutluluk reçetesi ve bütün kutsal kitaplar bir mutluluk garantisi. Neden bu kadar emin konuşuyorum, garanti diyorum? Çünkü bu garantiyi veren insanın kendisi değil Allah. Ve her zaman sözünü yerine getirmiştir. Alın müşriklerle Resulullah'ın mücadelesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vazifeye başladığı an Suudi Arabistan yarımadasında aşiret hayatını yaşayan bedeviler ne durumdaydılar? Her türlü kötü alışkanlığın sahip olduğu bir hayatı yaşıyorlardı. Kız çocuklar diri diri gömülüyorlardı. Aralarında kan davaları vardı. Faiz alabildiğine her üst seviyede yüksekti ve insanlar acaba yonttukları putlar bizi kurtarır mı diye serzenişte bulunuyorlardı. Ama bir hidayet güneşi olarak Allah Resulü onları ele aldı. Allah'ın kendine indirdiği o yüce kitap Kur'an-ı Kerim'le çok kısa sürede 23 sene boyunca bir kemalata ulaştılar ki bugün şu dünya üzerinde belki de binlerce üniversite var. Hepsinden mezun olun,
bir Hazreti Ebubekir'i yetiştiremezsiniz. Hepsinden mezun olun, bir Hazreti Ömer'i yetiştiremezsiniz. Acaba bu insanlar nasıl yetişti? Reçete çok kolay, çok basit. Sadece bir dilek. Şimdi bir gün Allah lütfetseydi size, acaba kainat ne şekildeydi? Ona yakından bakalım. Çağımız bilimi şu anda bu seviyeye ulaşmış durumda. Artık insanlar paralel evrenden bahsediyorlar. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 6 tane alem yaratmış. Zahiri alem insanın fizik bedeninin alemi. Kaşı zahiri alem nefsimizin alemi. Gayb alemi cinlerin alemi. Kaşıt gayb alemi cinlerin berzah alemi. Emr alemi meleklerin alemi ve kaşıt elm alemi şeytanların alemi. O zaman insan alelade bir varlık değil sevgili kardeşlerim. Bir kainatın özeti. Nasıl bir kitabın fihristi varsa insan da makro alem kainatın bir fihristi. O zaman kainata göre bir reçeteyi hayatınıza tatbik etmeniz gerekir ki mutluluğa ulaşasınız, huzura ulaşasınız. İşte o reçeteyi her zaman Allah'ın peygamberleri vermiş. Onların izini takip eden Allah'ın velileri olmuş. Ve o sebeple bütün Allah dostları şu ifadeyi net olarak hayatlarında yaşamışlar. Her dönemde iki yolla insan Allah'a teslim olur. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Nübüvvetin son temsilcisi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ondan sonra Nebi gelmeyecek. Ama sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, biz dinimizi senden öğrendik. Acaba bizden sonra gelen insanlar Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrenecekler deyince benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim iki kutup var. Birisi negatif kutup, diğeri pozitif kutup. Fizik bedeniniz bir mıknatıs gibi en kutbuyla ruhunuzu kendisine çekiyor, es kutbuyla nefsinizi kendisine çekiyor ve İkisinin arasında afet ve hasletler itibariyle içinizde devamlı diyalektik bir kavga var. İki ses. İki ses dediklerinden asla vazgeçmezler. İşte negatif sesin sahibi iblis, pozitif sesi sahibi de Allah'ın zatından bize üfürülen ruhumuz Allah'ın bir emaneti. Bu içimizdeki diyalektik kavga dışarıya yansın sen ne olur? O zaman eşimizle kavga olur. O zaman oğlumuzla kavga olur, o zaman komşumuzla kavga olur. Hatta ve hatta Resulullah'ın zamanında bir bedevi geliyor. Ya Resulullah, ben iyi bir kul olmak istiyorum, ne yapmam lazım deyince Allah Resulü'nün cevabı çok manidar, komşuna söyle. Demek ki hayatımızın şekillenmesinde, sosyal hayatın yaşanmasında da komşumuz da bizim kadar bir değer sahibi. Onunla ilişkilerimizi ait olduğu reçeteyi dizayn içerisinde gerçekleştirmesek, onunla olan kavgamız sebebiyle ailede huzursuz ve mutsuz oluruz. Eğer huzur ve mutlu yaşamak istiyorsak, iç dünyamızda nefse ruhun barışını gerçekleştirmemiz lazım. Dış dünyamızda başka insanlarla olan kavgamızı sona erdirmemiz lazım. Ve Allah'la olan ilişkilerimize Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi gerekir. Şimdi bidayette o slaytımıza tekrar dönecek olursak ne göreceğiz? Şunu göreceğiz. Başlangıçta şeytanın da nefsimizin afetlerine %100 tesir etmesi hasebiyle iç dünyamızda kavga var. Görüyorsunuz şekilde. Evet. Dış dünyamızda kişiyle diğer sosyal ilişkiler sebebiyle başka insanlarla kavgası var. Ve Allah'la olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıda. Ama sevgili kardeşlerim reçeteyi incelediğin zaman bakın bütün kutsal kitapları incelemiş vaziyetteyiz. Sümer tabletlerinde görülen reçete ile bugün elimizde değişmez olan reçete aynı reçete. Çünkü reçetenin muhatabı insan aynı insan. Sadece dış dekorasyon değişebiliyor. Dijital zaman sebebiyle farklılıklar oluşuyor ama insan aynı insan. Üç tane vücudun, serbest iradenin ve aklın sahibi olan insan. Muhatap aynı olması hasebiyle biz bu reçeteyi tayip ettiğimiz zaman mutlaka hedefimize ulaşacağız. Nedir bu? Hemen Kur'an'dan ayet vermek istiyorum. Allah katında insanoğlu için en kıymetli şey nedir zaman? Zamandan daha değerli bir
nesne yok. O zaman sualim var size. Bizler için, şu anda yaşayan insanlar için en kıymetli zaman hangi zaman, kim söyleyecek? Ramazan ayında ne diyoruz? 11 ayın sultanı. Demek ki zaman çok kıymetli, ama zamanın içerisinde de en kıymetlisi hangisi? Ramazan ayı. Ramazan ayını kıymetli kılan şey ne? Bu ayda Kur'an indirilmiş. Başka ne var? 1000 aydan daha hayırlı bir gece bu ayda var. O zaman mutlu olmak istiyor musunuz? Nasıl Allah katında zaman müteberse, nasıl kıymetliyse, nasıl her şeyin çözümü Allah'taysa, bundan emin olun, bütün sorunlarınızın çözüm yeri Allah'tır ve Kur'an'dır. İşte Kur'an reçetesiyle hemen size sunmak istiyorum. Bakara 185. Ramazan ayında Kur'an indirildi. Kur'an Furkan'dır, hidayettir. Ve Allah Teala ayetin sonunda şöyle buyuruyor. Vallahi yuridu bikum lyus ve la yuridu bikum lyus. Ne demektir bu? Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için güçlük dilemez. Ve Allah Resulü de aynen şu ifadeyi kullanıyor. Yesiru ve la tuassiru, beşiru ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Şimdi biz size, burada salondaki kardeşlerimiz, mutlu olmak istiyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi slaytımızı size göstermek istiyoruz. 3 tane vücudumuz var. Nefsimizi kullanan şeytan, ruhu besleyen ise Allah-u Teala, serbest irade ve aklı sahibi olarak bir slaytımız var. Yanı başında, ruhun yanı başında da Allah'ın tayin ettiği bir dost, Allah'ın dostu. Baktığımız zaman şeytan nefsimizin afetlerine %100 tesir ediyor. Sevgili kardeşlerim, şeytanın bir gücü yok. Şeytan sadece aldatır. Zerre kadar bir kuvveti yok. İşte İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde İblis diyor, Allah size ne söylediyse Allah'ın söylediği doğruydu. Ben de size ne söylediysem hep yalan söyledim. Bizzat kendisi söylüyor, İbrahim 22. Fakat benim sizin üzerinizde bir gücüm yok. Ben sadece sizi davet ettim. Siz de benim davetime icabet ettiniz. Beni kınamayın, ne yapın? Kendi nefsinizi kınayın. O zaman problemin çözümü çok kolay. Demek ki hayatımızda yaşadığımız sıkıntılar, kötü alışkanlıklar, madde bağımlılığı, alkol, sigara, envai çeşit kötülüğün kaynağı bizim nefsimiz. O zaman Allah'ın nefs için koyduğu reçeteye bakalım. Allah bizden diyor ki nefsinizi tezkiye ve tasfiye ediniz. Devlet memurları var. İlk girişte 6 aylık süre içerisinde onlara tezkiye raporu veriliyor, öyle değil mi? Rabbimiz bu dünya hayatını yaşarken akil ve badi olduğumuz noktadan itibaren devamlı üzerimize vazifeli kıldığı 4 tane melek var. Ben buna Allah'ın kolluk kuvvetleri diyorum. Ne yaparsanız yapın, hem düşünceniz olarak kayıt altındasınız, hem de aksiyonlarınız altında kayıt olarak altındasınız. Ve Rabbimiz şunu söylüyor En'am suresinin 132. ayet-i kerimesinde. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her saniyesinde Allah size not veriyor. Derece. Ne demek derece? Allah Teala Hadid suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah size Resul gönderdi, onunla birlikte kitabı indirdi ve mizanı indirdi. Mizan şu dünya hayatında aksiyon olarak yaşadığınız her şeyin derecat karşılığı olan bir kitap. Allah Teala vazifeli meleklerin eline veriyor. Ve ne yaparsanız yapın, hayırsa pozitif derecat, şerse negatif derecat. Öyleyse hayatımızın her saniyesi kayıt altında. Doktor hocamızın özellikle son sözünü bağlarken bir şey söyledi. İyilik yapmak gerçekten şifa verici bir terapidir. A'dan Z'ye kadar katılıyorum. Çünkü Allah'ın emridir. Allah'ın emrinin şifa vermemesi imkansız, mümkün değil. Ama kesinlikle bir o kadar daha güzel şey var ki, evvela ifadeyi de çok güzel kullandı. Şeytanla olan bağımızı koparmak. Bir veliye sormuşlar, sen neyle meşgulsün? O mübarek insan demiş ki, biz çözer biz bağlarız.
Anlayamadım ne demek şu? Biz demiş insanların şeytanla olan bağını çözeriz. Allah ile olan bağlarını bağlarız. Çünkü bize kötülüğü öğreten şeytan. Bize iyiliği öğreten de Allah. Allah'ın bizdeki temsilcisi ruhumuz. Ama şeytanın bizdeki temsilcisi nefsimiz. Öyleyse içimizdeki o diyalektik kavgayı bir kere öğrenelim, bilelim. Sonra yine hocamızın ifadesiyle söylüyorum. Evvela Allah'la olan bağımızı kurmak gerekiyor. Biz bağımızı şeytandan kopartmadıkça, biz kesinlikle Allah'a sığınmadıkça hedefe ulaşmamız mümkün değil. Dikkat edin, Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. Ben gelinden kaçıp sana sığınıyorum demiyoruz. Ben komşumdan kaçıp sana sığınıyorum demiyoruz. Ben amirimden kaçıp sana sığınıyorum demiyorum. Ben hiç eşimle anlaşamadım, şimdiden kaçıp sana sığınırım demiyoruz. Ne diyoruz? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Soruyorum sizlere. Kur'an-ı Kerim'i mutluluk kalp tabu olarak düşünüyor musunuz? İşte mutluluk formülü bu. 114 sürenin başında Allah bunu tekrar ediyor. Şimdi mutsuz olan insana biz sormaz mıyız? Allah'ın gönderdiği mektupta Allah Teala sana neler söylemiş? Hangi mesajı göndermiş? Hiç mi merak etmiyorsun? İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk o kadar basit ki, o kadar kolay ki, tek bir dilek, tek bir dilek, tek bir dilek. Başında şeytanla olan bağınızı çözeceksiniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Çünkü insanların düşmanı insanlar değil. İnsanların düşmanı cinler değil. İnsanların düşmanı başka varlıklar değil. İnsanın dış düşmanı şeytan. Ve Allah Teala dikkat ederseniz evvela düşmanı bize tanıtıyor. Hazreti Ali ne diyor? Çok güzel ifadesi. Derdin var sende ey insanoğlu onu bilmiyorsun. Dermanın var sende ey insanoğlu onu görmüyorsun. Bütün kainat senin içine yerleştirilmiş. Sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz kainatın bir fiilisisiniz. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'ın yeryüzündeki halifesisiniz. Bütün mahlukatın fevkindesiniz. Çünkü Kur'an'a baktığınız zaman Allah Teala ey melekler ve cinler, Adem'i yarattım, ona ruhumdan üfürdüm, hepiniz ona secde edin. Secde sadece kime yapılır? Sadece Allah'a. Ama Allah'ın emriyle, Allah'ın secde etmesine layık gördüğü varlık, o Adem babamız, o bir insan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizi ne kadar sevdiğini bir bilseniz bundan emin olun, şu anda hepiniz burada cenneti yaşardınız ve bundan sonra hayatınız da cennet mutluluğu içinde geçerdi. Çünkü mutlu olmak için her şey bize verilmiş. Her şey bize verilmiş. Bakın ben size bir sır vereyim. İşte şu anda bu kadar insan var karşımızda. Bütün insanlar için. Tabii ki diyeceksin ki ya ben komşundan kesinlikle haz etmiyorum. Ben onun için dua da etmiyorum. Ben onun olmasını da istemiyorum. O benim düşmanım diye iç dünyanızda konuşabilirsiniz. Ama Allah'ın reçetesi ne biliyor musunuz? Düşmanlarınızı da sevin. Allah'ın reçetesi ne biliyor musunuz? Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenlere iyilik dileyin. Size hakaret edenlere dua edin. Size tokat atana öbür yanınızı çevirin. Vesaire vesaire. Şimdi sevgili kardeşim diyeceksin ki ben enayi miyim? Öyle diyeceksin değil mi? İşte mutluluk bunun arkasında gizli. Bunu yapabilirseniz, Yunus'un ifadesiyle söylüyorum. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. İşte önemli olan biz tarlaya ne ekiyoruz? Biz tarlaya iyilik ekersek ne biçeriz, kim söyleyecek? Biz tarlaya kötülük ekersek ne biçeriz? Öyleyse yaşaya geldiğimiz bütün sıkıntılar, bütün kötülüklerin arkasında kimin el ürünüdür? Bizlerin. O zaman gelin bugünden itibaren bundan sonra iyilik vermeye hazır mısınız? Tek bir dilek, kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? İşte kalptense o zaman
Bunun bir sağlaması var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği hakikat şu. Kalpten ulaşmayı dileyenlere Allah Teala mutlaka ama mutlaka 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Rahim esmasıyla tecelli etmesi ne önemi ifade eder? Kim söyleyecek? 500 yıl ibadet yapan, hocamız söyledi, özellikle doktor kardeşim söyledi. 500 yıl ibadet yapan birisi var. Allah Resulü misal verdiği için söylüyorum. Ve diyor ki kişiye, sen kendi amelinle mi yargılanmak istersin, yoksa benim rahmetimle mi? Cevap ne geliyor? 500 yıl ibadet yapmış, bırak da bu amelle artık yerimizi cennete sabitleştirelim diyor ve öyle cevap veriyor. Rabbimizin cevabı ne? Bunu cehenneme atın. Dinlemişsiniz yüzlerce defa. Biliyorum. Öte yandan 100 kişinin katili olan bir kişi daha var. O da diyor ki ya ben tövbe edersem acaba Allah tövbemi kabul eder mi? Birisi Allah'ın rahmetine sığınıyor. Öbürü ise kendi ameline sığınıyor. Ameline sığınan kişinin yeri cehennem. Allah'ın rahmetine sığınan kişinin yeri neresi oluyor? 100 kişinin katili olmasına rağmen cennet. Sevgili kardeşlerim, önemli olan Allah'ın kanunlarını hayatımıza tatbik etmemiz. Kendi zanlarımızla dini yaşarsak ilelebet mutlu olamayız. O sebeple diyorum ki hazır mısınız? Mutlu olmaya hazır mısınız? Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Dilerseniz bunun sağlaması ne? Dilerseniz bunun sağlaması peşinden mutluluğu size verecek olan, mutluluğu size garanti eden Rabbinizin ismini tekrar etmeniz. İnsan en çok kimin ismini tekrar eder? Sevdiğinin, çok güzel cevap geldi, sevdiğinin. Öyleyse Rabbimizle aramızdaki bağ sevgi üzerine kurulmuştur. Allah'tan hoşlanırız, Allah'ı severiz, Allah'a aşık oluruz ve Allah'a hayran oluruz. İşte Yunuslar, işte Mevlana'lar, işte Hacı Bektaşveliler, işte Şeyh-i Ebaliler, yüzlerce evliya ve sahabeler, hepsinin hayatında sevgi birinci sırada yer almıştır. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor, diyor ki birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun. Siz de kardeş olmaya niyet ediyor musunuz? Bir rahip, çok meşhur bir rahip, Amerikalı bir rahip ne diyor? Biz diyor balıklar gibi yüzmeyi öğrendik, kuşlar gibi uçmayı da öğrendik ama kardeş olmayı öğrenemedik. Eğer siz de kardeş olmak istiyorsanız, hocam ne yapmam lazım diyeceksiniz, sadece kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaşmayı dilemek size ne sağlar? Allah'ın rahmetini kalbinize taşır. O zaman kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Allah deyin bakalım. İşte sevgili kardeşlerim, bu Allah demek kainatın şifresi. Nasıl bilgisayara girdiğiniz zaman şifreyi kullanmadan giremiyorsanız, siz de mutluluk internetine bağlanmak istiyorsanız ne demeniz lazım? Allah demeniz lazım. Ben biraz fizikçiliğim de sizlere bahsetmek istiyorum. Her şey atomlardan oluşmuş. En küçük atom hidrojen atomu. Merkezinde bir proton, 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta bir elektron. Elektronlar incelenmiş. Maxwell adında bir fizikçi keşfediyor, diyor ki yıllardan beri sonsuz bir hareket içerisinde elektronlar hareket ediyor. Fizikçiler biliyorsunuz her şeyi fiziki olarak incelerler. Madem bu hareket varsa o zaman bunları hareket ettiren kuvvet nerede? Tüm araştırmalara rağmen Maxwell bulamıyor, diğerleri de bulamıyor. Cevabını Allah kimde veriyor? Kur'an-ı Kerim'de. Hangi ayette? İsra 44'te. 7 kat gökler ve yerler Allah'ı tesbih ediyor. Tesbih nedir? Zikir nedir? Zikir kişinin serbest iradesiyle Allah'ın isminin tekrarına verilen attır, kavramdır. Tesbih nedir? Gayri iradi varlıkların Allah isminin tekrarına verilen attır tesbih. Bütün varlıklar ne yapıyorlar? Allah'ı tesbih ediyorlar bütün varlıklar. Canlı ve cansız. Kainatı Allah Teala enerjiyle yaratmış. Tek noktadan başlayan bir yaratım zinciri ve enerjiyi Allah Teala maddeye dönüştürmüş ve ifade ettiğim gibi 6 tane alem ve sizler
Bu üç alemi hayatınızda yaşıyorsunuz. Emre alemi ruhunuzun alemi. Karşı zahiri alem nefsinizin alemi. Zahiri alem fizik bedeninizin alemi. Alem bütün kainat altı alemde oluşuyor ve üçünü kendinizde barındırıyorsunuz sevgili kardeşlerim. O zaman gerçekten Allah'ın size verdiği değeri, huzuru, mutlu yaşamak istiyor musunuz? İşte Rabbinizin davetini kabul etmeniz lazım. Bakara 186'da Allah Teala diyor ki, kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. O zaman onlar da benim davetime icabet etsinler. Sevgili kardeşlerim, siz de Allah'ın davetine icabet etmek istiyor musunuz? Bakın Kur'an-ı Kerim'deki araştırmalarımızla tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Özellikle bunları ekrana getiriyoruz. Ola ki merak duyan kardeşlerimiz fotoğrafını çekerler evdeki Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırarak inceleme yaparlar. 19 ayrı fiil 73 ayet-i kerime ve bu 73 ayet-i kerimenin içerisinde de 12 tane farz ayet-i kerimesi var. Ne diyor Rabbimiz 12 tane farz ayet-i kerimesinde? En basitinden anlayabileceğini söylemek istiyorum. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Fefirru ilallahi." Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Firarın ne olduğunu biliyorsunuz. Nereden firar edilir? Kim söyleyecek? Hapishaneden kaçan kişiye ne ad verilir? Firar eti denir. Öyleyse bu dünya mutluluğu yaşayacağımız değil. Buradan kurtulmamız gereken bir hapishane. Neyimiz kurtulacak? Rabbimizin emaneti olan ruh bizden ayrılacak. Sırat-ı müstakim üzerinden sahibi olan Allah'a ulaşacak. A'dan Z'ye kadar. Halk arasında hepiniz tekrar ediyorsunuz, biliyorsunuz. Haydan geldik, nereye gidiyoruz? Öyleyse ondan gelmişiz. Ondan gelen ruhumuz bir emanet bize ve Rabbimiz bu emaneti geri istiyor. Ve 12 ayette bize farz kılıyor. Ve sizin bu emaneti sahibine teslim etmeniz için Allah'ın sizden istediği tek bir dilek sevgili kardeşlerim. Tek bir dilek ama bu dileğin kaptan olması lazım. Gerisini kim yapacak? Gerisini sizi çok seven Rabbiniz yapacak. Ulaşmayı kalpten dilediniz. Rahim esmasıyla Allah tecelli etti. Ve sizi mutlu edecek olan vasıtayı rahmeti size göndermeye başladı. Ulaşmayı dilemezseniz, sabahtan akşama kadar zikretseniz, doktor hocamız söyledi, 500 ibadet yaptınız. Allah'tan hiçbir şey alamazsınız. Siz Rabbinizin yardımını almak istiyorsanız, onun gönderdiği reçeteye uymakla mükellefsiniz. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki, وَاَنِيبُ اُلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Neyimiz var ki? Dikili ağacımız yok ya Rabbim. Neyimiz var ki sana teslim edelim? Var diyor Rabbimiz. Ben sana ruh üfürdüm. Ruhunu bana teslim edeceksin. Ben sana fizik beden verdim. Onu bana teslim edeceksin. Ben sana nefs verdim. Onu bana teslim edeceksin. Ben sana irade verdim. Onu bana teslim edeceksin. O zaman teslim olduğumuz zaman sevgili kardeşlerim, başkaları ne elimizden ne dilimizden artık asla kötülük görmeyecek. İşte Resulullah'ın Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlar için verdiği tarif, El-Müslümü selime minel müslümine min lisani ve yedi. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimse. O zaman sevgili kardeşlerim, mutlu birey dediğin kişi, eliyle ve diliyle başkasına zarar vermeyecek. Hem elinden hem dilinden başkasına asla zarar ulaştırmayacak. İşte mutlu insan bu. Ben belki içinizden şu anda olmak istiyorum. Olmak istiyor musunuz? Dinler mi kalpten mi? Tamam, şimdi çok kısa bir panorama size vermek istiyorum. Çok basit. İnsanla Allah arasında 28 basamak İslam verdiği benim var. Bir ve ikinci basamaktakilerin gideceği yer cehennem. Çünkü onlar asla Allah'ı Rab olarak kabul etmeyenler veya kabul edip de hocamızın ifade ettiği gibi kuru kuruya ibadetle kurtuluşa olacağını zannetenler. Asla bunlar kurtuluşa ulaşamazlar. Ama size söylediğim ilk etapta Rabbiniz kalbinize bakıyor. Kalbinizde Allah'a ulaşma dileği varsa Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe Allah'a açılan kapalı sistemleri bir bir Allah açıyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı okursanız
göreceksiniz ki hepiniz şunu öğreneceksiniz. Allah sizi hani fıtratıyla yaratmış. Hani fıtratının özelliği ne? Bidayetinde şeytanın kapıları tamamen açık, Allah'ın kapıları tamamen kapalı. Ama nihayetinde ulaşmak istediğiniz kemalatta da Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın bütün kapıları kapalı. Öyleyse hedefiniz ne? Hedefiniz hayatınızda şeytanın kapılarını sırayla tek tek kapatmak. Kapattınız, ulaşmayı dilediniz mi? Kapattınız. Şimdi o kapatmanın hediyesi olarak Allah Teala size 7 Furkan veriyor. Bakara 185'te Kur'an'ın ne olduğu zikrediliyor. Kur'an bir Furkan'dır. Furkan nedir? Furkan hakkı batıldan ayıran ölçü. O zaman Rabbiniz kapalı olan gözünüzü açıyor. Kapalı olan kulağınızı açıyor. Kapalı olan kalbinizi açıyor. Ve 7 Furkan'la sizi birinci kat cennetine alıyor. Düşünün, 100 kişinin katili olan bir insan. Hiçbir cennetlik ameli yok. Size göre bu kişi nereye gider? Ama değil, katten ulaşmayı dilediği için gideceği yer birinci kat cennet. Onun için Allah Resulü şöyle buyuruyor. Ümmetimin velileri kendi amelleriyle değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Siz de hiçbir cennetlik amel olmadan Allah'ın rahmetine sığınıyor musunuz? Allah'ın rahmetiyle cennete gitmek istiyor musunuz? Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Herkes şu anda kendi kalbini kontrol etsin. İçinizden Allah isminin tekrarı geçiyorsa, ben Rabbimi çok seviyorum diyorsanız, gerçekten kalpten dilediniz. Yok, ben diledim hocam ama bir deneyeyim bakayım, dostlar alışverişte görsün. Bakalım ne olacak, bir deneyeyim diyorsanız kalbiniz açılmamıştır. Zikri yapmak istemezsiniz. Namaz size zor gelir. Orucu dayanılmaz bir açlık içerisinde hissedersiniz. Ama bundan emin olun sevgili kardeşlerim. Kalpten ulaşmayı dileyin ve Zümer 54'e göre Allah yardımını size göndersin ve göreceksiniz ki bütün vasıta emirleri Allah size sevdirir. O halde de bırakmaz sözü var. Rad 27'ye göre, Şura 13'e göre sözü var. Bana ulaşmayı dileyenin ruhunu ben kendime ulaştıracağım. O zaman sizi bir kalp doktoruna gönderecek. Sevgili kardeşlerim, hepimiz doğuştan hastayız. Hangi ayet gereğince? Yunus 57. Ne diyor Yunus 57'de? Ya eyyühen nasu. Dikkat ederseniz birçok insan hem cinslerine hitap edebilir, şu olur bu olur. Ama Rabbimizin hitap ettiği insandır. Hepimiz insanız. Bayan da insandır, bay da insandır ve hepimiz aynı özellikler yaratmışızdır. Bundan emin olun, bir gün öğreneceksiniz. Bayanlarla baylar arasında zerre kadar bir fark yok. Sadece ve sadece özel hallerin dışında hayır. Din açısından A'dan Z'ye kadar erkek neye sahipse hanım da aynı hakların sahibi. O zaman yeri gelmişken bir ayeti size paylaşmak istiyorum. Tövbe suresinin 71. ayet-i kerimesine dikkatle bakın. Özellikle hanımların dikkatine sunmak istiyorum. Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Marufla emreder ve münkerden nehy ederler. Namazı ikame ederler, zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Bu ayet gereğince bayla bayan arasında hiçbir farkı görebildiniz mi? Var mı bir fark? Hadi bir ayet daha sunmak istiyorum. Kalbiniz iyice mutmain olsun. Ahzab suresinin 35. ayet-i kerimesi. Bakın Rabbimiz baylar için, bayanlar için ne diyor? Hiçbir fark yok. Ben bayanım, ben bayım. Hayır. Üstünlük takvanızdadır. Yeter ki siz Allah'ın emrini yerine getirin. Gerçekten İslam olan erkeklerle İslam olan kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, kanitin erkeklerle kanitin kadınlar, sadık erkeklere sadık kadınlar, sabreden erkeklere sabreden kadınlar, huşu duyan erkeklere huşu duyan kadınlar, sadaka veren erkeklere sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, ızlarını koruyan erkekler, ızlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve Allah'ı çok zikreden kadınlar. Fark var mı sevgili kardeşlerim? Fark yok. Öyleyse yıllardan beri cinsiyet kavgasını yürütenlerin hepsi şu anda ne diyoruz? Bunlar Kur'an'dan haberleri yok.
bizim birbirimize didişmeye vaktimiz yok. Biz kendi nefsimizle cihad etmeliyiz. Cihadımız nefsimizle ve içimizde. Gerçekten bunu yapabilirsek ki bir dilektir, anında Allah'ın yardımıyla Allah sizi hedefinize ulaştıracak ve sizi bir kalp doktoruna ulaştıracak. Mevlana peygamberler için ne diyor? Bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Sayın hocamız, kardeşimiz Doktor Ersin Memiş, burada fizik beden üzerinde bir ihtisas sahibi. A'dan Z'ye kadar eğitimini yapmış, diplomasını almış ve konuşmayı hak sahibi bu fizik beden üzerinde. Ama bu fizik bedenin içerisinde bir başka vücudumuz var, hasta nefsimiz var. 19 tane hastalıkta malum ve Rabbimizin özellikle incelemeyi aldığı, saate kavuşturmasını istediği, şifaya kavuşturması istediği bu nefsimiz. 14 asır evvel sahabe cahiliye dönemi yaşarken 23 senede bu noktaya geldiler mi? Evet. Hepsinin nefslerini ıslah ettiler ve hepsi öyle bir yere ulaştılar ki can dostu oldular. Savaş meydanında dikkatle bakın, şehit olmak üzere olan sahabiler var. Aralarında Hazreti Ömer matarayla su dağıtıyor. Birisi su diyor, Hazreti Ömer tam suyu ona uzatmak üzereyken bir başkası su diyor. Ve o kişi diyor ki ya Ömer bana değil git ona ver. Savaş meydanında şehit olmak üzere olan bir insan için şu dünyadaki bir yudum her şeyden nedir? Her şeyden müteberdin. Daha kıymetli bir şey yoktur. Ama buna rağmen o noktada bile ne yapıyor? Ölmek üzere olan kişi kardeşini kendisinden öne geçiriyor ve ona diyor suyu ver. Yanlış mı yaptı dersiniz? Hayır. Allah-u Teala'nın en üst seviyedeki şifresini kullandı ve bundan emin olun hayatında yapamayacağı sırrı, mutluluğu o yaşadı. Şehit mi oldular? Evet. Mutlu mu oldular? Evet. Süresi ne? Süresi çok uzun süre değil. 23 sene. Ve şu an 23 sene üzerinde de olaya baktığınız an sevgili kardeşlerim, onların derecesine erişen kimse yok. Tevrat'ı inceledim biliyor musunuz? Hazreti Musa Aleyhisselam'ı ona tabi olan Rabbani'ye kimi örnek gösteriyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan sahabeyi. Havarilere kimi örnek gösteriyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ona tabi olan sahabeyi. Bizler için şu anda kim örnek? Kim söyleyecek? Yine Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabeyi. O kadar kısa sürede şu anda bakın yaptığımız incelemeler bunlar Kur'an incelemeleri, Tevrat incelemeleri ama özellikle Kur'an'daki ayet-i kerime ise sunmak istiyorum. Fetih suresinin 29. ayet-i kerimesi, Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabenin Tevrat'taki, İncil'deki vasıflarını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ümmeti Muhammed bizler insan olarak yaratılmanın bilinci içerisinde mutluluğu en üst seviyede hak eden çünkü önümüzde çok güzel bir örneğimiz var. Mucize-i Baki'yi bize miras bırakan Rabbimiz ona uyarsak, onu örnek alırsak, onun izini takip edersek o zaman hedefe çok kısa süre içerisinde ulaşırız Allah'ın izniyle. O sebeple diyoruz ki ümmeti Muhammed mutlaka bir kere daha asıl saadeti yaşayacak. Neyle? İşte bu öğretiyle, Kur'an öğretisiyle ama kutsal kitaplardaki insanların uydurduğu zanlarla değil. Bu bidatleri hayatımızdan çıkartacağız. Tam tersi Kur'an-ı Kerim'i hayatımızda yerleştireceğiz, kalbimize yerleştireceğiz, zihnimize yerleştireceğiz. Ve ondan sonra Kur'an-ı Kerim'le herkese hitap edeceğiz. Herkesi seveceğiz. Bizim bir düsturumuz var kardeşlerimiz arasında. Karşılaştığımız zaman hepimiz birbirimize ne diyoruz? Seni çok seviyoruz hem de kalbimden. Nasıl sahabe birbiriyle karşılaştıklarında ne diyorlardı? Vel-Asr suresini okuyorlardı. Vel-Asr suresini okuyan günümüzdeki bizler ise o Vel-Asr suresi Kur'an-ı Kerim'in ruhu olduğunu idrak ediyoruz. Ve Kur'an'ın ruhunu yaşamak istiyorsak mutlaka ama mutlaka ama mutlaka sevgi öğrenmemiz lazım. Çünkü Rabbimiz her şeyi sevgiyle yaratmış. Sevgi öğrenmemizi. Çünkü Rabbimiz her şeyi sevgiyle yaşattırıyor. Bizim de yaşamamız lazım. Çünkü Rabbimiz her şeye sevgiyle öğretime bakıyor. Bizim de başkalarına sevgiyi öğretmemiz lazım. O zaman sevgili kardeşlerim seviyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Sevgi bütün kapıları açan anahtar mı? Her türlü sıkıntınızın sevgiyle aşılabileceğini, çözüme kavuşabileceğini biliyor musunuz?
sadece ve sadece sevginin kaynağı Allah olduğunu bileceksiniz. İncil'deki bir ayet-i kerime hiç unutmayın. Onun için diyorum dilden mi kalpten mi? Yuhanna 4:20'de. Ben Allah'ı seviyorum deyip de gördüğü kardeşini sevmeyen yalancıdır diyor. Gördüğünü kardeşini sevmeyen görmediği Allah'ı nasıl sevdiğini iddia edebilir? Ne diyorsunuz? Öyleyse sevginin kaynağı Rabbimiz ve kesinlikle ve kesinlikle bizlerin birbirimizi sevmemizi istiyor. Sevgiye giden yol mutlaka ulaşmayı dilemekten geçer. Ulaşmayı dileyen kişi Allah'tan hoşlanandır. Mutlaka Allah'ı seveceksiniz. Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesinde özellikle bu ayet-i kerimeyi açıklamak istiyorum. Çünkü Almanya'dayken bir insan diyor ki siz sevgiden bahsediyorsun ama kitabınızda sevgi yok. Tabii Kur'an için söylüyorum. Ve sevgiyle ilgili ayetleri kendisine gösterdiğim zaman mahcup oldu ve baktı ki gerçekten Kur'an-ı Kerim baştan sonra sevgiyi açıklıyor. Sevgiyi yaşamamızı istiyor ve sevgiyi öğretmemizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, korkan kişi korktuğundan kaçar. Kimden korkuyorsanız ne olur? Kaçarsınız. Ama kimi seviyorsanız ne olursunuz? Mutlaka ulaşmak istersiniz. Onunla birlikte olmak istersiniz. O zaman Allah'ı seviyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Sevginin kaynağı Rabbimiz zikrini ne kadar yapıyorsunuz? Az mı çok mu? Çünkü bütün güzellikleri size ulaştıracak olan nedir? O Allah'ın zikri, Allah'ın sevgisidir. İşte Âl-i İmrân 31'de eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Allah'ın sizi sevmesini istiyor musunuz? O zaman mutlaka kalp doktorunuza tabi olacaksınız. Ben onu nereden bulacağım mı diyorsunuz? Çok basit, çok kolay. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istihare namazı, diğeri de hacet namazı. Evet, bir bilinmeyeni Allah'tan öğrenmek istiyorsanız istihare namazıyla Rabbinize soracaksınız. Ama bir dileğiniz var. Kalp doktorunuza ulaşmak mı istiyorsunuz? O zaman hacet namazıyla bunu Allah'tan soracaksınız. Peygamber Efendimiz ne diyor? Üç çeşit rüya var. Bir, şeytanın korkutması rüya, kabus. İki, nefsin hadisatı rüya, dünyevi işler. Üçüncüsü de Allah'ın müjdesi olan rüya. Müjdeli rüyalar Resulullah'ın lisanında mübeşşirat olarak geçiyor. Eğer siz de müjdeli rüyayı Rabbinizden bir hediye olarak alırsanız, gördüğünüze gidip tabi olursanız, tabiyetinizle birlikte ruhunuz sizden ayrılır ve yedi kademede, şimdi o slaytımıza beraberce bakalım, yedi kademede seyri sülükü yaşarsınız. Allah'a giden yolculuğu neyle aşarsınız? Zikirle. Evet, Allah'a giden yolun kalp ayağı zikirdir. Allah diyeyim bakalım. Diyelim ki ruhunuzun birinci gök katına ulaşmasını istiyorsunuz. Allah sizden ne istiyor? Günde 15 bin zikir. Zikri yapan fizik vücuttur ama Allah'ın katından kalbinize ulaşan, karanlıkları kalbinizden çıkartan faziletlerdir. 17 bin zikir. Zikri yapıyorsunuz, Allah'ın katından gelen faziletler 107 artıyor, 114 ulaşıyor ve ruhunuz da ikinci gök katına. 19 bin zikir. Ruhunuz üçüncü gök katına ulaşıyor ve nefsinizin manevi kalbindeki fazıl miktarı 121'e ulaşıyor. 21 bin zikir. Dördüncü gök katına ulaşıyoruz ve nefsinizin manevi kalbindeki nur miktarı 128. Yani mutmain oluyorsunuz. Mutmain olmak demek ne demek? Mutlu olmak demek. Bir daha şeytanın veya başka unsurların sizin mutluluğunuza asla zarar vermeyeceği bir hali yaşamak demektir. Devam ediyoruz. Siz Rabbinizden razısınız. 23 bin zikir. Nefsi raziye. Allah da sizden razı. 25 bin zikir. Nefsi marziye. Her gün namazdan niyet ediyorsunuz. Allah'tan ne istiyorsunuz? Söyleyin bakın, ne diyorsunuz? Niyet ettik Allah rızası için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah rızası böyle bedava bir olay değil. Gördüğünüz gibi bir dilek, üstadınıza oluşup tabi olmak ve zikri ait olduğu seviyede yapmak. Ümmetimin melileri bir kere daha söylüyorum. Birinci kat cennete Allah'ın rahmetiyle, ikinci kat cennete nefs tezkesiyle, üçüncü kat cennete kalp temizliğiyle cennete girerler. Bir kalbiniz var
ve sizin hayatınızı zehir eden, size hayatı tarumar eden, tüm sıkıntıları size yaşattıran başka insanlar değil, eşiniz değil, komşunuz değil, dünyadaki hiçbir insan değil. Kim? Sizin nefsiniz, içinizdeki nefsiniz. O zaman siz onunla görevlisiniz. Nefsinizin kalbini temizlemekle vazifelisiniz. Zor mu, kolay mı? Çok kolay. Ulaşmayı dileyeceksiniz, tövbenizi gerçekleştireceksiniz ve zikre başlayacaksınız. İşte 15 bin zikir, 17 bin zikir, 19 bin zikir, 23 bin zikir, 25 bin zikir ve 33 bin zikre kadar olan zikir sayısıyla ruhunuz sizden ayrılıyor, 7 tane gök katı yükseliyor. 7 alem geçtikten sonra yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve siz ne oluyorsunuz biliyor musunuz? Ermiş evliya oluyorsunuz. Günümüzde bu ermiş evliya olmak ne yazık ki unutulmuş vaziyette. Bütün insanlar, dünyevileşen insanlar, anne babalar çocuklarını hep dünyaya göre yetiştiriyorlar. Evladım doktor olsun, mühendis olsun, hakim olsun, avukat olsun, savcı olsun, her meslekten var. Ama hiç kimse benim oğlum veli olsun diyor mu? Ne diyorsunuz? Ama Rabbimiz de diyor ki, ben Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini bana dost olsun diye yarattım. Allah dostunun Kur'an'daki adı ne? Veli. Ermiş evliya olmak zor mu? Bir dilek. Kalpten diliyor musunuz? Adım gibi eminim. 8 milyar şu anda dünyada yaşıyor. 8 milyarın 8'i şu anda kalpten ulaşmayı dilemeleri halinde çok kısa sürede Allah-u Teala onların ruhunu kendisine ulaştırır ve onları kendisine ermiş evliya kılar, dost kılar. Bu Allah'a dost olmanı size ne sağlar? Kavgayı hayatınızdan çıkartır. Evet, iş dünyasında kavga biter. Başka ne olur? Başka insanlar aranızdaki kavga biter. Başka ne olur? Allah'la aranızdaki kavga biter. Bu kadar tesirli mi hocam? Evet, bu kadar tesirli. Çünkü nefsinizin manevi kalbi %100 karanlıkken herkes birbiriyle kavga ediyordu. Şimdi iki insanı size göstermek istiyorum. İkisinin de fizik bedeni, nefsi ve şeytan var. Ve ikisi karşı karşıya geliyorlar. Kabul edelim ki bu ikisi evli olsun, karı koca olsun. Kavga edenler ruhlar değil. Birbiriyle kavga edenler nedir? Nefslerdir. Şeytanın gücünü sıfırlayın. O zaman insanlar aynada kimle kavga ediyorlar? Kim söyleyecek? Kendileriyle sevgili kardeşlerim. Hakikati bilmeyen insanlar aynada gölgeleriyle kavga ediyorlar. Tartışmaya gerek yok. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Af barışın zekatıdır. Daima herkesle barışık halde olmak istiyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? O zaman bu dileğin sahibi olacaksınız. Ermiş evliya olduktan sonra Allah'ın yardımıyla kalbiniz 150 bin nurlandıktan sonra başkalarının size yaptığı fiili, zulmü siz af ediyorsunuz. Af barışın zekatıdır. O zaman aile içerisinde 5 kişi var. Karı koca, 3 tane çocuk olsun. Kabul edelim ki herkes babaya karşı isyan ediyor. Öyle kabul ederim. Ama baba ulaşmayı dilemiş, tövbesini gerçekleştirmiş ve Allah'ın dostu olmuş. O babayla kavga edenlerle baba arasında kavga olur mu? Eğer baba Allah'ın kendisine sağladığı affı gerçekleştiriyorsa, affedebiliyorsa kavga olur mu? Ne diyorsunuz? Evet. Kendisini onların mutluluğu için devreden çıkartıyor. O zaman kavga anında biter. Gelelim baba değil bu sefer hanımına. Hanım Allah'ın evliyası, diğerleri hep ona karşı isyan halinde. Nefsin manevi kalbinde 150 bir nur, herkes onunla kavga ediyor. O hanımın davranış biçimine, hayır Allah beni, eşimi mutlu etmek, çocuklarımı mutlu etmek için bu aileye getirdi. Ben bunlar için varım, yaratılış gayem bunlar dediği an, o hanımın aile içerisindeki diğer fertlerle kavgası yok. Kısacası formülü hangi birey kendi hayatına tatbik ederse mutlaka mutlu yaşar mı? %100 evet. Bu garantiyi bize veren kim? O zaman ne güne diliyorsunuz sevgili kardeşlerim? Arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın ceddine koşun. Hangi ayet? Ali İmran suresinin 133. ayet-i kerimesi. Hangi ayet? Hadid 21. İki ayet-i kerimeyi de sunmak istiyorum sizlere ve dikkatinizi bu noktaya teksip buyurmanızı istiyorum.
Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış cennete koşun. Rabbinizden olan mağfirete,

29. Günahları sadece örtmekle kalmıyor Rabbimiz. Günahlarınızı sevaba çeviriyor. Hangi ayet? Furkan 70. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin bagajımızda ne var? Günahlar var. Nefs sahibiyiz, hatalar işlemişiz. Ama bunları hayatımızdan tamamen çıkartmak, temizlemek, yükü üzerinden atmak istiyorsak, müracaatımız, edeceğimiz kapı kimdir? O sahibimiz Allah'tır. Ve diyoruz ki Rabbimiz, biz aciz kullarız, günahkar kullarız. Sana sığındık, sana geldik. Dönüşümüz sanadır. Bizden af ve mağfiret buyur. Bu dileği kalbimizde gördüğü an Allah'ın kanunu işliyor. Ve Allah Teala o günahlarımızı örtmekle kalmıyor. Sevaba çeviriyor. Ve kesinlikle bizi hedefimize ulaştırıyor. Şimdi bugüne kadar kardeşlerimiz olan beraberliğimizde gelen sualler ve şikayetler var. Bir slayt hazırladık. Ve dikkat ederseniz 56 problemi tek tek belki burada göreceksiniz, sunmak istiyorum size. Bir tek cevap vermişimdir. Allah'a yönelsin, Allah'a yönelsin, Allah'a yönelsin, Allah'a yönelsin. Ulaşmayı dilesin, ulaşmayı dilesin. Şimdi bakın, başlıyoruz. Sürekli iş sıkıntısı, daralma yaşıyorum. Hiçbir sebep yokken kendi kendime mutsuz ediyorum. Cevap ne demişim? Bu kardeşimiz nefsiyle beraber sıkıntıyı yaşıyor, şeytan devrede. Ulaşmayı dilesin, hayatından şeytanı çıkarsın ve çok kısa sürede mutlu yaşar. Devam ediyoruz. Yetişkin çocuklarımla iletişim kopukluğu yaşıyorum. Sorumluluk almıyor. Beni görmezden geliyorlar. Eşim vefat etti. Yalnız mücadelede tükenmiş durumdayım. Çare ne? Çare Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbesini gerçekleşip zikre başlamak. Çünkü eli kirli olan bir insan başkasını temizleyebilir mi? Ne diyorsunuz? Öyleyse nereden başlaması lazım temizlemeye? Kendinden başlaması lazım. Başlarsa o zaman çocuğuna fayda verir, başlarsa komşusuna fayda verir ve Osmanlı tabiriyle eğer bunu başlamasa ne olur? Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur, çekti öldü gitti, dayansın ehli kubur. Devam ediyoruz. Oğlum hapisten yeni çıktı. Çok sinirli ve panik halinde. Nasıl davranmalıyım? Ulaşmayı dilesin, tövbesini alsın ve zikre başlasın. 14 yaşındaki oğlum hırsızlık yapıyor, ailesinden gizlice para alıyor. Düzelebilmesi için ne lazım? Ulaşmayı dilesin, tövbesini alsın ve zikre başlasın. Bu kadar bunları emin konuşmamın arkasında ne var biliyor musunuz? Allah'a olan güvenim var. Negatif olan bir insanı kim olursa olsun onu pozitife çevirebilecek tek bir güç, o güç kimin elinde? Allah'ın elinde. Öyleyse ondan ümidinizi kesmeyin. Mutlaka ama mutlaka ona bağlanın. Ne yazık ki çoğu insan hakikatleri bilmediği için Mevlana şöyle diyor. Birçoğunuz hayatınızda yaşıyorsunuz. Günahlarım var. Ben sigara içmeyeceğim, tövbe ediyorum diyor. Bir ay bırakıyor. Üçüncü ayın sonunda tekrar sigaraya başlıyor. Ben içki içmeyeceğim diye söz veriyor. Tekrar başlıyor. Mevlana bunlar için ne diyor? Akıl günde 100 kere tövbe eder. Nefs de 500 kere tövbeyi bozar. Öyleyse çare ne sevgili kardeşlerim? Çare hayatınızdan tamamen iblisi ve nefsi çıkartmadıkça mutlu olmanız mümkün değil. Çıkartmak zor mu kolay mı? Çok kolay. Sadece Rabbinize müracaat edeceksiniz. Diyeceksiniz ki ya Rabbim, Mevlana gibi, Yunus gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, isterseniz bu duayı beraber yapalım. Ne diyorsunuz? Ayağa kalkalım mı? Hocalarımız zaten sunuşu ayaktayken yaptılar. Ben de bu vesileyle kalkmış olayım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım. Bütün Allah dostları sana nasıl ulaşmayı diledilerse, sen onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de kalpten sana ulaşmayı diliyorum. Bu dilek kalbimde yoksa ya Rabbim sen kalbime indir. Benim ruhumu da kendine ulaştır. Beni de hidayet erdir. Beni de mutlu kulların arasına kat. Ben de bugün mutluluğu yaşayan bir sahabe gibi, Mevlana gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, Yunus Emre gibi olayım. Amin, amin. Ve selamun aleyhi mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet sevgili kardeşlerim,
İbret

0: diye 56 tane problemi buraya slayt halinde önünüze serdim ki aslında çözümler çok basit, çok kolay. Bir dilek, kalp doktorunuza ulaşmak, tabi olmak ve zikre başlamak. Yaparsanız çok kısa süre içerisinde siz de bugün bu dönemde asıl saadeti yaşayan sahabelerden, sabikunel harinden olursunuz. Ben konuşmamı bu şekilde sonlandırayım. Affınıza sığınıyorum. Sürçü lisan ettiysek de af diliyorum ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Hayatınızdan sevgi etmeyin. Allah hepinizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maasselava. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte sizlere tevhidden bahsetmek üzere buradayız. Bir defa daha. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş Allah Teala tarafından. Ve kainatta sadece bir tek din olmuş. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar son peygamber olan sadece dünya üzerinde bir tek din olmuş. Ama sadece dünya üzerinde değil, kainat üzerinde de bir tek din olmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah-u Teala alemlere rahmet olarak yarattığını söylüyor. Yani sadece bu dünyanın peygamberi değil, peygamberliği, nebiliği, nübüvveti sadece bu dünya için değil, nübüvveti kainat için. Kainata rahmet ulaştıran idi o. Alemlere rahmet olsun diye Allah Teala onu yaratmıştı. İşte o Arapça adıyla İslam dinini anlattı. Aslında İslam dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hanif dini de tevhid dini, teslim dini. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki seni diyor Hanif dininin müntesibi olman için vahiy ile uyardık diyor. Sana Hanif dininin sahibi ol diye vahyettik diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif dinini Hazreti İbrahim'den öğrenmedi. Allah'tan öğrendi. Öğrendiği dinin Arapça adı İslam'dı. İslam dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor Allah Teala. Ve Hanif dini tevhid dinidir. Yani birlik, beraberlik dini. Evvela Allah'ın zatında tevhid akidesi söz konusu. Vahdet akidesi söz konusu. Allah'ın zatı tektir. Öyleyse sadece kainatta bir tek Allah vardır. Tevhidin temelinde Allah'ın tekliği yer alır. Her ne kadar insanlar başka bir dizayn içinde bir inanç taşısalar da bu Allah'ın realitesini değiştirmez. Allah Teala bütün kainatta kainatı yaratanın Allah olduğunu ve onun tek bir ilah olduğunu söylüyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki eğer ilahlar çok olsaydı devamlı kavga olurdu diyor gökyüzünde diyor. Ama sadece bir tek ilah var. Allah. Allah kelimesi zaten el ilah kelimelerinden oluşuyor. Harfi tarif el
arkasından da ilah. Öyleyse Allah-u Teala'nın vahdet konusundaki dizaynına baktığımız zaman Allah'ın zatında vahdet, cemaatte, toplumda vahdet ve Allah'a teslim diye üç tane temel görürüz, üç esas görürüz. Bunlardan ilk ikisi tevhid muhtevasını oluşturur. Öyleyse sahabe ve sahabenin içindeki münafıklar hepsi bir toplum oluşturuyordu. Münafıklar açıktan açığa karşı çıkmaya hiçbir zaman cesaret edemediler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Hep gizli kalmayı dilediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların münafık olduğunu bilerek onları orada barındırdı. Onların tevhidi bozmalarına müsaade vermedi. Ne zaman onlar gruptan ayrılmak isterlerse onlara o zaman ayrılmak için izin verdi. Yani Tebük seferine iştirak etmeyenler münafıklardı ve onlar iştirak etmediler. Allah-u Teala da onları muhtelif şekillerde cezalandırdı. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam maharetle tevhidin bozulmasına mani oldu. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman insanların tevhid müessesesinin önde geldiğini görüyoruz. Öyleyse bir üçleme akidesi Allah'a göre geçerli değildir. Ama bu sohbeti yapmaktan muradımız dinlerin arasında bir ayrılığa sebep olmak değildir. İnsanlar nasıl isterlerse öyle bir inancın sahibi olacaklardır. Ama bütün dünyadaki bütün dinler aslında sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininden ibarettir. İnsanlık tarihi boyunca Hazreti Adem'den kıyamete kadar geçecek olan süreç içerisinde bir ikinci dinin var olması mümkün değildir. Allah-u Teala tarafından emredilmesi mümkün değildir. Sadece bir tek din olmuştur ve bütün peygamberler aynı dini, tevhid dinini yaşamışlardır. Ve bu din kainattaki tek şeriatın dinidir. O şeriat şu anda İslam'ın esasını da teşkil ediyor. Şu tatbik edilmeyen esasını. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala Rum suresinin 30, 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki Habibim veçhini dine doğrult. Hanif olarak dine doğrult ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın ne insanları yaratmasında, hanif fıtratıyla yaratmasında, ne de dini yaratmasında, hanif dinini yaratmasında bir değişiklik olmaz diyor Allah-u Teala. İnsanlar Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hep hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Ve Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hanif dininden başka bir din hiçbir şekilde olmayacaktır diyor Allah-u Teala. Hanif dininin muhtevasına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a sana hanif olmanı vahyettik dediğini görüyoruz. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde hanif dininin esaslarının
Hazreti Nuh tarafından, Hazreti Yakup tarafından, Hazreti İbrahim tarafından, Hazreti Musa tarafından, Hazreti İsa tarafından yaşandığını görüyoruz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de vahyedildiğini, onun da bütün bu peygamberlerin yaşadığı aynı şeriata tabi tutulduğunu görüyoruz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh'a verdiğimiz şeriatı, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriatı, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın yaşadığı şeriatı sana da vahyederek şeriat kıldık diyor Allah Teala. Görüyoruz ki Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın şeriatı ve Kur'an-ı Kerim'deki şeriat hiçbir değişiklik, kalın çizgilerle hiçbir değişiklik ifade etmeksizin hep aynı şeriat. Öyleyse o şeriat aynı şeriatsa ve Allah Teala biz bu kitabı Arapça indirdik diyorsa, Arapça Hanif dininin adı İslam diyorsa Allah Teala, İslam eşittir Hanif oluyor. Zaten İslam kelimesi silim kökünden geliyor ve teslim olmak manasını içeriyor. Allah'a teslim olma dini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a teslim olma dini. Burada tek bir Tanrı var, tek bir ilah var, sadece Allah var. İkinci bir Allah, üçüncü bir Allah, hayır. Bu tevhid meselesinin dışındadır. Hazreti İsa'ya Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de soruyor. Sen benim oğlum olduğunu ve ikinci bir ilah olduğunu söyledin mi diyor bu insanlara. Hazreti İsa diyor ki Ya Rabbi sen benim bunu söyleyip söylemediğimi benden daha iyi bilirsin. Ben onlara Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir dedim diyor. Sevgili kardeşlerim, tevhidin demek ki birincil faktörü tek bir Allah'ın varlığını kabul etmek, tek Allah'a ibadet etmek. Tevhidin ikinci cephesine geliyoruz. İnsanların tevhidi. Allah Teala'nın tevhidden ne kastettiğine gelin beraberce bakalım. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Allah Teala böyle söylüyor. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç tane fırka söz konusu? 73 diyor. 73 fırka söz konusu. Peki diyor sahabe, ey Allah'ın Resulü, bu 73 fırkadan gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece bir tek fırka kurtulacak. İsmi ne? Fırkayı Naciye. Peki hususiyetleri ne? Özellikleri ne bu kurtulanların?
Onlar da o fırkadakiler de sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bütün fırkaları ifade eden ama kurtuluşa ulaşacak olan tek fırkayı da ifade eden başka bir ayet var mı diye bakıyoruz. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde duruyoruz. Enam 152 ve 153. Enam 152'de Allah Teala şerri bilgiler veriyor evvela. Ve la takrabi mal-el yetimi illa billeti hiye ahsenu. Yetimin malına büyük çağına erişinceye kadar ahsenin dışında yaklaşmayın. Ve ev fulkeyle vel mizane bil kıst. Ölçüyü ve tartıyı kıstla, adaletle yapın, doğru yapın. La nükellifu nefsen illa vusaha. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz. Ve izâ kultum fâdilu ve levkâne zâ kurba. Söz söylediğiniz zaman akrabanız da olsa adaleti mutlaka temin edin. Ve bi ahdillâhi efu ve Allah ile olan ahdinizi ifa edin. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdi ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini içeriyor. Ve bunun neticesi olarak da zalikum vassakum bihi. İşte bu Allah'ın üzerinizdeki vasiyetidir. Lealleküm tezekkerûn. Umulur ki tezekkür edersiniz. Allah-u Teala'nın bu Allah'ın vasiyetidir diyor Allah-u Teala. Ve 153'te de ve enne haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona sırat-ı müstakime tabi olun. Ve la tettebi'us sübûle diğer yollara, bu bir tek fırkanın dışındaki diğer yolların hiçbirisine tabi olmayın ki feteferreka biküm an sebilih. Onlar sizi Allah'ın sebilinden, sırat-ı müstakimden tefrikaya düşürürler. Dışarı alırlar Allah'ın sebilinden. Zalikum vassakum bihi. İşte bu Allah-u Teala'nın size vasiyetidir. Yani o yollardan sadece sırat-ı müstakimi seçmek Allah-u Teala'nın size vasiyetidir ve böylece dört sırat-ı müstakim üzerinden ruhunuzda, veçinizde, iradenizde, ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde de Allah'a teslim edin. Bu Allah'ın size vasiyetidir diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne giriyoruz? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi kurtuluşa ulaşanların isimlerini vermiş müminler. Ama Enam suresinin 152. ve 153. ayetleri kurtuluşa ulaşanların vasıflarını vermiş. Bunlar sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, sırat-ı müstakimin dışındaki diğer 72 fırkaya tabi olmayanlar. Sırat-ı müstakime 73. fırkaya tabi olanlar. Tek fırkaya tabi olanlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tevhid burada. Sebe 20 ile Enam 152 ve 153'ü birleştirdiğiniz zaman tevhidin
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki durumunu görürsünüz. Bütün sahabe sırat-ı müstakimin üzerindeydi. Şimdi Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde olanlar birçok tarikata bölündüğü için işte siz fırkalara ayrılanlarsınız diyorlar tarikat mensupları için. Ve yanılıyorlar. Çünkü hangi tarikatta olursa olsun o tarikatın mensupları sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır. Tarikat yollar demek. Sırat-ı müstakimin başlangıç noktası devrin imamının dergahıdır. O dergaha ulaşan binlerce sebil söz konusudur. Dünyanın her tarafında, bütün milletlerin arasında Allah'ın Resulleri var. O Resullere şu anda dünyanın her tarafında tabi olunuyor. Tabi olan herkesin ruhu mutlaka Allah-u Teala onlara 10 tane ihsanla tabiyeti nasip ettiyse, her kavmin kendi Resulüne veya o Resulün tayin ettiği mürşitlere tabi olan herkesin ruhu vücudundan ayrılıp devrin imamının dergahına mutlaka ulaşır. Her bir dergahtan ana dergaha ulaşan, yeryüzünün sathına paralel olan bu yollar sebil adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Sebiller. Sırat-ı müstakimin başlangıcını oluştururlar ve kimin nefsinin kalbindeki nur, rahmetten sonraki fazilet birikimi %7'yi bulduysa, o kişinin ruhu mutlaka ana dergaha ulaşır. Ve o kişi seyr-i süluka başlar. Her sabah namazından sonra ana dergâhtan Allah'a doğru bir yolculuk söz konusudur. Birinci kata kadar bütün katlara, 6 kata çıkacak olanlar sağ taraflarında sağ kanat velisi, sol taraflarında sol kanat velisi ve Hanım Sultan olarak en solda tek bir saf halinde zemin kattan birinci kata çıkarlar. Birinci katta kalanlar orada kalırlar. Sonra ikinci kata yükselinir. İkinci katta kalanlar orada kalırlar. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlara kadar çıkılır. Ve her katta bir kısmı mutlaka kalır. Altıncı kattaki sıbkatullah olma işleminden sonra eğer aralarında vuslata ulaşacak birisi varsa o kişi kılıç verilerek fethini tamamlamak üzere yukarıya gönderilir sırat-ı müstakimin bitiş noktasına. Ya da 7. katın fetih kapısına. Sırat-ı müstakim insanları fethen ait kılan yolun adıdır. Fetihten sonra 7 tane alem geçirecektir. Sonra da Allah'ın zatına ulaşılacaktır. Allah'ın zatına ulaşmak, sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleşen bir vetire. İşte tevhidin gerçek manası sırat-ı müstakim üzerinde olmaktır. Kim sırat-ı müstakim üzerinde olursa o tevhidin sahibidir. Tevhid müessesesinin
alameti farikası işareti remze sırat-ı müstakimdir. Kim sırat-ı müstakimin içinde ise, sırat-ı müstakimde ise, ister ruhu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim üzerinde olsun, yani 14. basamaktan 21. basamağa kadar olan dizaynın içinde bulunsun veya 14. basamaktan 25. basamağa kadar olan dizaynın içinde bulunsun. Birincisinde ruhunu Allah'a teslim etmiştir. İkincisinde fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Kim 14. basamaktan 27. basamağa kadar olan sırat-ı müstakimin üzerinde bulunursa bulunsun, nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Kim 14. basamaktan, kim 27. basamaktan 28. basamağın 5. kademesine kadar sırat-ı müstakimin üzerinde bulunsun. Bunların hepsi ayrı ayrı birer sırat-ı müstakimdir. Hepsi de tevhid erleridir. Öyleyse tevhidin temelinde Allah'ın sırat-ı müstakimi vardır. Tevhid deyince aklınıza sırat-ı müstakim gelecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tevhidin temeli sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim üzerindeyse kişinin ruhu, fizik vücudu, nefsi veya iradesi, o zaman tevhid vardır. Çoğunluk ruhun sırat-ı müstakim üzerindedir. Her devirde böyle olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Hanif dininin temeli tevhiddir. Bu tevhidin dizaynında Allah'ın tekliği birinci tevhidi oluşturur. İslam aleminde böyle bir problem söz konusu değil. Allah bizden fazla mıdır, değil midir diye bir problem söz konusu değil. İslam kesin olarak bilir ki sadece tek bir Allah vardır. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi tevhid dininin gereği olan tek Allah'a inandılar. Birinci faktör, bütün peygamberler tarafından aynı standartta yaşandı. İkinci faktör, insanların vücuda getirdiği vahdet, vücuda getirdiği tevhid, tek bir toplum oluşturmak, yani sırat-ı müstakimin üzerinde olmak ve Allah-u Teala'nın farz emri, Allah'ın ahdini ifa edin, işte bu Allah'ın ahdini ifa etmek sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Yani hepiniz sırat-ı müstakime tabi olun. Hepiniz tek bir fırkayı vücuda getirin ve fırkalara ayrılmayın. Allah-u Teala'nın Âl-i İmrân 103'te söylediği şey de aynı, fırkalara ayrılmayın diyor Allah-u Teala. Allah'ın sırat-ı müstakiminin üzerinde olun manası çıkıyor buradan. Öyleyse Allah'ın vücuda getirdiği genel dizayn içerisinde tevhid akidesinin temeli sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar Hazreti İbrahim'in Hanif dininin tevhid akidesinin en sağlam erleridir. Bütün sahabe sırat-ı müstakim üzerindeydi.
Yetmez, başkalarını da sırat-ı müstakime davet ediyor onlar da. Allah'a davet etmek ve sırat-ı müstakime davet etmek aynıdır. İnsanları tevhide davet etmektir bunun manası. Peki bütün sahabe sırat-ı müstakime davet ediyorlar mıydı? Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle söylüyor. Diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Fusilet suresinin 33 ve 34. ayetlerinde Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a teslim olduklarını ifade ederek, söyleyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Allah'a çağırırlar, yani sırat-ı müstakime çağırırlar. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sen sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun.

Çok ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırat-ı müstakime hem davet ediyor hem de hidayet ediyor. Bütün sahabe sırat-ı müstakime çağırıyor. Hepsi sırat-ı müstakim üzerinde, hepsi vahdet erleri, hepsi tevhid erleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, söz konusu olan tevhid ve Allah-u Teala emrini açıkça veriyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında hiçbir yolu kendinize yol edinmeyin. Hepsi sizi Allah'ın yegane yolu olan, yani yegane tevhid yolu olan sırat-ı müstakimden saptırır ve şeytana kul eder diyor Allah-u Teala. Öyleyse mümin olmak, tevhidin sahibi olmak anlamına geliyor. Mümin olmak öyleyse tevhidin içinde olmak anlamına geliyor. Sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar mümin olabilir. Yani kimin ruhu Allah'a ulaşmak üzere vücudundan ayrılmışsa, işte o kişi o noktadan itibaren sırat-ı müstakim üzerindedir ve o kişi tevhid ehlidir. Öyleyse tevhid sadece Allah'ın tekliği değildir. Tevhid aynı zamanda Allah'ın dostlarının ilticagahı olan sırat-ı müstakimde bulunmakla da tayin eder. Bir insan ya sırat-ı müstakim üzerinde olacaktır veya sırat-ı müstakime ulaşmak üzere kısa bir süre Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın ihsanlarını almakta olacaktır. Ki bu insanların onuncusunda mutlaka sırat-ı müstakime adım atar kişi. Öyleyse dört sırat-ı müstakimin dördü de tevhidi ifade eder. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıktıysa o sırat-ı müstakim üzerindedir. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra, Allah'a teslim ettikten sonra, ruh Allah'ın zatında kaybolduktan sonra kişi beka makamının, züht makamının ve muhsinler makamının sahibi olacaktır. Bu süreç içerisinde Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin dışındaki ikinci sırat-ı müstakime fizik vücut, ikinci sırat-ı müstakim üzerinden 14. basamaktan 25. basamağa kadar yolculuğunu devam ettirir. Bu aslında sırat-ı müstakim üzerine gerçek bir yolculuk değildir. Kemal derecelerinde olgunlaşmaktır. Ama tevhidin ikinci temelini oluşturur. Tevhidin üçüncü temeli fizik vücudun Allah'a tesliminden sonra muhsin kılınarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir vücudun, fizik vücudun sahibi olan kişi tevhidin ikinci safhasında tamamlamıştır. Ve gene 14. basamaktan başlayarak nefs tezkiyesinin ve tasfiyeye çok yakın bir kesiminin tamam olduğu bir noktadır burası. Bundan sonra kişinin daimi zikre ulaşması söz konusudur. Daimi zikre ulaşan bu insan, daimi zikir neticesinde ihlasa ulaşacaktır. Yani nefsinin kalbi halis olacaktır. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla leyavudullâhe, sadece Allah'a kul olmak için. Leyavudullâhe, muhlisine, muhlisler olarak. Lehuddine, onun Allah'ın dininde. Hünefaya, hanifler olarak. Öyleyse onlar hanifler olarak Allah'a nefslerini ihlaslık olarak, nefslerini halis kılarak, muhlis sıfatıyla hanifler olarak
nefslerini Allah'a teslim etmekle emrolundular buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir vahdet müessesesini görüyoruz. Sonra mı? Sonra kişi tövbeyine sonra davet ediliyor. Sonra salah nurunu alıyor. Ve dördüncü kademesinde bütün sahabe irşada ulaşıyor. İrşada ulaştığı noktaya kadar kişi için bir ilerleme söz konusu, Allah'a iradenin teslimi konusunda. Bundan sonra ise irşada ulaştıktan sonra iradenin teslimi vardır. Hem dört kademe, salah makamında dört kademe müzeyyen olmak, hem de onun ötesi dördüncü sırat-ı müstakimdir. Dördüncü sırat-ı müstakim, iradenin Allah'a teslim edildiği sırat-ı müstakimdir. Bu da tevhidin son aşamasıdır. Son kademesidir. İradesini de Allah'a teslim eden kişi, Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha, Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın ifadesiyle irşada vazifeli kılınır. İrşad etmekle vazifeli kılınır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada mürşit olunur. Artık kişi raşittir. İrşad etmek yetkisinin sahibidir. Allah-u Teala'nın bir ismi de Er Raşittir. İrşada ulaştıran demek. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali olmak üzere dört tane halife geçti. Bunlara Hülefai Raşidin deniyor. İrşad yetkisinin sahibi olan mürşit halifeler. Şimdi bir takım saflar, şu meşhur Arapçayı en iyi bildiklerini iddia edenler derler ki, yok, onlar mürşit değillerdi. Ya? Onlar irşad edilmiş olanlardı. Eğer biz Hülefai Mürşidin deseydik, o zaman onların mürşit halifeler olduğunu anlayacaktınız. Ama biliyorsunuz ki Hülefai Mürşidin denmiyor, Hülefai Raşidin deniyor. Bu sebeple onlar mürşit olan halifeler, insanları irşada, irşad etme yetkisiyle yetkilenmiş olan halifeler değiller. Kendileri irşad edilmiş. Ama isimleri Hülefai Raşidin. O zaman biz onları hatırlatmaz mıyız? Ve hey gafiller, Allah-u Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Er-Raşid'dir. El-Mürşid değil, Er-Raşid. Yoksa Allah da mı irşad ediliyordu? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bununla şunu söylemek istiyorum. İnsanlar boş iddialarının mesnetlerini gizlemek için büyük gayretlerin içindeler. Ama Allah'ın her söylediği farklı noktalara ulaşıyor. Onların söylediklerinin hep tam tersi çıkıyor. Ne diyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
kainatın son mürşidiydi. Onunla beraber irşat müessesesi kapanmıştır. Biz de diyoruz ki hayır, kapanmadı. Nereden biliyorsunuz? Çünkü ondan sonraki dört halifeye Hülefai Raşidin deniyor. İtiraz edebilir misiniz diyoruz. Hayır, itiraz etmiyoruz diyorlar. Onlara Hülefai Raşidin deniyor ama Hülefai Raşidin mürşit halifeler demek değildir. Kendileri irşad olmuş olan halifelerdir. Ama Allah-u Teala'nın bir esması da Er-Raşid diyoruz. O zaman susup kara kara düşünmeye başlıyorlar. Sevgili kardeşlerim, o da yetmez. Bu dört halifeden sonra sahabe irşat makamının sahibi oldular. Ve tabi'in sahabeye tabi oldu. Yusuf suresinin 100. ayet-i kerimesi, affedersiniz, Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi kesin olarak bunu ifade ediyor. O sabikune devenin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine tabi, ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Tevhid müessesesinin tevhidle alakalı bölümü iradenin teslimine kadar gidiyor. Her açıdan insanlar Allah'a ulaştıran, fizik vücudu Allah'a teslim eden, nefsi Allah'a teslim eden ve iradeyi teslim eden sırat-ı müstakimlerin üzerindeler. Ve hiç boşluk yok. Öyleyse tevhid akidesinin temeli sırat-ı müstakimdir. Bu tevhidin ötesi Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse Hanif dininin, İslam dininin, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dinin, tek dinin muhtevasında Allah'a teslim olmak var. Bu bakımdan tevhid müessesesi mutlaka teslimi muhtevasına alır. Tevhid tek başına bir vetire değildir. Tevhid teslimlerin basamaklarını oluşturur. Birinci teslimde 14. basamaktan 21. basamağa kadar giden bir netice vardır. İkincisinde 14'ten 25'e kadar, üçüncüsünde 14'ten 27'ye kadar, dördüncüsünde 27'den sonra 28'in 5. mertebesine kadar ulaşan bir sırat-ı müstakimler dizisi. Tevhidin muhtevası var. Tevhidle teslim iç içe. Her biri bir sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleşiyor ve sırat-ı müstakim mutlak olarak tevhidi ifade eder. Kim sırat-ı müstakimin üzerindeyse o tevhid ehlidir, tevhid eridir. O Allah'a karşı vazifelerini yapan bir muvahhiddir. Tevhidin sahibidir. Ve kurtuluşa ulaşacak olan yegane insanlar onlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki, Allah'ın yardımı cem olmakla, tevhidle beraberdir. Öyleyse cem olmak sahabenin yaptığı şeydi. Sahabe cem ehliydi. Öyleyse
Sahabe 30 senelik devre boyunca ve ondan sonra her biri ayrı bir kademede, bir kısmı sırat-ı müstakimin başlangıcında, ilk sırat-ı müstakimin, bir kısmı son sırat-ı müstakimin sonunda bu minval üzere hep yaşadılar. Allah kalplerini telif etti. Kalplerin telif edilmesi de tevhidin bir başka mertebesi. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 103'te, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız da Allah sizin kalplerinizi telif etti ve can dostlar oldunuz. Öyleyse tevhid yoktu başlangıçta. Sahabe sahabe olmadan evvel birbirinin kanlı can düşmanıydı ve her bir sahabenin ait olduğu kabile başka kabilelerle devamlı kavga halindeydi. Tevhid falan diye bir şey söz konusu değildi. Ne zaman ki Allah'ın yoluna girdiler, ne zaman ki sırat-ı müstakiminin üzerinde oldular, hangi sırat-ı müstakimin üzerinde olursa olsun, o insanlar sırat-ı müstakimin üzerinde olan herkesle Allah-u Teala'nın kalplerini telif etmesi sebebiyle can dostu oldular. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostu olmakla kalplerin telif edilmesiyle sırat-ı müstakim arasında derin bir illiyet rabıtası var. Zincirli bir illiyet rabıtası var. Birinci sınıf bir illiyet rabıtası var. Eğer sahabe sırat-ı müstakim üzerinde olmasalardı, sırat-ı müstakime çağırmasalardı, Allah'a ulaşmak üzere yola çıkmasalardı, ulaştıktan sonra fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmek istikametinde bütün ömürlerini harcamasalardı, tevhid üzere olamazlardı. Öyleyse Allah-u Teala'nın kalplerin telif edilmesi konusundaki tevhid müessesesi bir şarta dayalı. Bu şart sırat-ı müstakimin üzerinde olma şartıdır. Sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olan insanların kalplerini Allah-u Teala telif eder. Öyleyse kalplerin birleştirilmesinin, kalplerin tevhidinin standardı sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Öyleyse tevhid sadece insanların kalplerinin telifi değildir. Tevhid dinlerin birleştirilmesinin de esasını teşkil edecektir. Çünkü bütün dinler söylediğimiz ve ispat ettiğimiz gibi sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininden ibarettir. İkinci bir din hiç olmamıştır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dini baştan aşağı sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olanların dinidir. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hepsi sırat-ı müstakimin üzerindeydiler. Hepsi tevhidin gereklerini gerçekleştirdiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tevhid müessesesi dinlerin birleştirilmesindeki temel etken olacaktır. Dinler sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar tarafından birleştirilecek.

kilisesi bozulmuş olmasına rağmen Hristiyanların arasında da bugün yüz binlerce insan var. Sırat-ı müstakimin üzerinde olan, bizim hayatımızın aynını yaşamakta olan, Musevilerin içinde de aynı standartta tevhid akidesinin sahiplerini, onların var olduğunu biliyoruz. Öyleyse İslam'ın içinde de yüz binlerce insan bunu yaşıyor. Toplam İslam nüfusunun %10'undan çok az olmalarına rağmen, çok daha az olmalarına rağmen bütün dinlerde %10'dan daha az insan ayrı ayrı dinlerin muhtevasında değil. Hepsi sırat-ı müstakimin üzerinde olarak aynı şeyleri yapmakla vahdet müessesesini devam ettiriyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, teslim vahdetin standartları altında ve sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleşen bir meyvedir. Olgunlaşan bir meyvedir. Ve teslimin temeli tevhiddir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha sizinle beraber olmanın, o eşsiz güzelliğini yaşamanın sonuna geldik. Size doyum olmaz sizlerden ayrılmak. Biliyorum çok zor bir şey. Hep kalbimiz sizinle kalacak. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizin burada tamamlandığını belirtmek istiyoruz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını hem cennet saadetine hem dünya saadetine sizleri ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada inşallah noktalıyoruz. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir Kur'an tefsiri dersinde daha. Allah-u Teala'nın bize bir lütfunu beraber yaşamak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nahl suresi konumuz ve ayet 36. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad be'asnâ fî kulli ummetin resûlen en ibudullâhe ve istenibu tagute fe minhum men hedallahu ve minhum men hakkat aleyhi dalalah fesiru fi arde فَنْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِيبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Kelimeler velakat ve and olsun ki ve asna biz gönderdik, vazifeli kıldık, beyaz ettik, orada hayata getirdik. فِي كُلِّ اُمَّتٍ bütün ümmetlerin içinde Resulen Resul. En ibudullâhe en iyi budu Allah'a, yani Allah'a kul olmak. Ve işteni bu ve işteni bu ve işteni abidin sakının ettagute tagut şeytan, insan ve cin şeytanlar. Feminhum artık onlardan. Men kim kimi hedallahu heda Allah'ı Allah hidayet etti

da minhum ve onlardan men kim kimi hakkat hak oldu gerçekleşti aleyhi onların üzerine dalalet et dalaletu dalalet fesiru bundan sonra dolaşın gezin fi el ardı fil ardı yeryüzünde fenzuru fe unzuru böylece bakın keyfe nasıl kâne oldu akıbetü akıbet son el mukezzibin yalanlayanlar tekzip edenler Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Ve lekat ve asna ve andolsun ki biz ve as ettik, hayata getirdik, vazifeli kıldık. Fî külli ümmetin resûlen, bütün ümmetlerin, yani milletlerin, kavimlerin içinde bir resûl. Ehl-i budullahi, Allah'a kul olsunlar. Beşleri bu tagut ve taguttan, yani insan ve cin şeytanlardan iştinav etsinler, sakınıp kurtulsunlar. Femin hümmen hidallahi, onlardan bir kısmını Allah hidayete erdirdi. Femin hümmen hakkat ve onlardan bir kısmına hak oldu. Aleyhid delaleti, onların üzerine delalet. Fesirü fil ardı, artık yeryüzünde gezin. Fenzuru keyfe kâne böylece nasıl olduğuna bakın. Nasıl olduğunu görün. Akıbetül mükezzibîn yalanlayanların akıbeti. Allah Teala buyuruyor. Biz bütün ümmetlerin, milletlerin, kavimlerin içinde Resul beaz ettik. Ümmetlerin, yani milletlerin, yani kavimlerin içinde bir Resul beaz ettik. Yani hayata getirdik, vazifeli kıldık. Allah'a kul olsunlar ve taguttan, yani insan ve cin şeytanlardan iştinab etsinler, sakınıp kurtulsunlar. Diye. Onlardan bir kısmını Allah hidayete erdirdi. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu.

Yani Resullere tabi olanlar hidayete erdi, tabi olmayanların ise üzerine dalalet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin, böylece yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bakın, görün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesi, Kur'an-ı Kerim'in en önemli ayetlerinden biridir. Bu ayet bir hidayet ayetidir. Bu ayetle hidayetteki unsurun her kavimdeki Resuller olduğu kesinleştirilmiştir Allah-u Teala tarafından. Öyleyse kavimler var, kavimlerde yaşayan Resuller var. Bir defa bu ayet kesin bir hüviyet koyuyor Resuller konusunda. Bütün kavimlerde Resuller var. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi de bu istikamette bir yaklaşım içeriyor. Diyor ki Allah Teala orada, biz bütün kavimlere resul göndeririz. Ve ard arda göndeririz. Birbirinin ardından göndeririz. Arada boşluk devresi bırakmayız istikametinde söylüyor Allah Teala bunu. Öyleyse bütün kavimlerde insanlık var olduğundan bu tarafa her devirde istisnasız ve aralıksız olarak Allah'ın Resulleri hep vazife yapmıştır. Bunun manası, bir Resul öldüğü zaman onun yerine Allah-u Teala derhal hayatta olanlardan birisini vazifeli kılıyor. Ve vazifeli kıldığı zaman her şey ortaya konuluyor. O kavimde artık bir Resul var. Şimdi Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Burada Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde, bu ayet-i kerimede Allah Teala bütün kavimlere Resul beaz ettiğini, bütün kavimlerin içinde Resul vazifeli kıldığını, Resul göndermiş olduğunu, Risaletle vazifeli birisinin o kavimde mevcut olduğunu anlatıyor Allah-u Teala bizlere. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir müesseseye dikkatle bakın. Allah-u Teala bütün kavimlerde her an Resul mevcut bulunduğunu söylüyor. İşte Risalet müessesesinin dünya adı verilen bu gezegendeki dizaynında madde 1. Bütün kavimlerde mutlaka bir tane Resul var. Hangi kavim olursa olsun, hangi dili konuşursa konuşsun, zamanımıza göre birçok dinler görünüyor ya ortalıkta, aslında sadece bir tek din var. Hangi dinden olursa olsun, zamanımızın din kabul ettiği, insanların din kabul ettiği, hangi dinden olursa olsun, o ülkelerin hepsinde mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor, şu anda da yaşıyor. Bütün dünyadaki, bütün ülkelerde o ülkelerin dilini konuşan, onlara kendi dinleriyle, dilleriyle dinlerini anlatan,
ve o kavimdekileri hidayete davet eden bir Resul bütün kavimlerde mutlaka var. Şu anda hepsi hayatta. Hangisi ölse yerine Allah-u Teala mutlaka bir yenisini tayin edecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Burada Allah'ın hidayet müessesesine atfettiği önemli bir sonuç var. Hidayetle Resul arasındaki ilişki. Her kavimde Resul bahsederiz diyor Allah-u Teala. Niçin? O kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Yani hidayete erdirsinler diye. Kimler şeytana kul olmaktan, fizik vücutlarını, bekçilerini şeytana kul olmaktan kurtarmışlarsa, işte onlar hidayete ermişlerdir diyor Allah-u Teala. Bu ayet, fizik vücut açısından, veç açısından hidayeti anlatıyor ve bu hidayetin ancak ve ancak tabiiyetle gerçekleşeceğini kesinleştiriyor. İki türlü insandan bahsediyor ayet-i kerime. Tabi olanlar ve hidayete erenler. Bir kısmının üzerinde hidayet hak oldu. Hakkın emirlerini yerine getirenler üzerinde hidayet hak oluyor. Ama bir de yerine getirmeyenler, yani tabi olmayanlar var. Onların da üzerine dalalet hak oldu. Bir kısmını Allah hidayete erdirdi diyor ayet-i kerime. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Burada Allah-u Teala'nın serbest iradeye, kişinin cüz'i iradesine ne kadar değer verdiği çok açık bir lisanla anlatılmış durumda. Sadece iki türlü insan var. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, eğer dilerlerse mutlaka Allah-u Teala onlara 10 tane ihsanda bulunup mürşit sevgisi veriyor, Resul sevgisi veriyor ve onlar Resul'ü bulmak için hacet namazı kılıyorlar. Ne yapıyorlar? 10. ihsanları, Allah'tan aldıkları 10. ihsan, Resul'ün gösterilmesi veya ulaşabilecekleri yerde Resul yoksa o zaman o Resul'e bağlı olan mürşitlerden birisinin gösterilmesi. Ve tabiiyet. Ancak tabiiyet vücut bulursa hidayete adım atmak söz konusudur. Ve mutlaka bu hidayet Allah Teala o kişiye hidayetin tamamlanacağı güne kadar, yani 3-4 aylık bir ömür vermişse, o kişi mutlaka hidayete erecek. Allah onları hidayete erdirecek. Öyleyse bir defa daha bakın olaya, Allah Teala'nın kullandığı ifade ve minhum men hedallahu
onlardan bir kısmını, bir kısım kişileri Allah hidayete erdirdi diyor Allah Teala. Dikkat edin, hidayete erdiren Allah. Onlar kendileri hidayete ermiyorlar. Allah Teala tarafından hidayete erdiriliyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmaları onların hidayete ermeleri, daha sonra fizik vücutlarını ahsen kılarak Allah'a teslim etmeleri, ikinci defa daha üst seviyeye hidayete ermeleri fizik vücut açısından, daha sonra daimi zikirde nefslerini ahsen kılıp, muhlis kılıp Allah'a teslim etmeleri üçüncü hidayetlerini ifade ediyor. Daha sonra iradelerini Allah'a teslim ederek Allah'ın sadece kendilerine aldığı yemini, misaki, ahdi yerine getirmekle kalmıyorlar. Onun ötesinde Allah'ın vasiyetini de gerçekleştirmiş oluyorlar. İradelerini de Allah'a teslim etmiş oluyorlar. Hidayetlerini dört aşamada böylece tamamlıyorlar. Allah'ın kendilerine verdiği bütün emanetleri onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim ediyorlar. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi, bütün kavimlere Allah'ın mutlaka her devirde insanlık tarihinin başından sonuna kadar Resul göndermiş olduğu, gönderiyor olduğu ve gönderecek olduğu hakikatini bütünüyle ihtiva etmesidir. Bu ayetin bu hususu bütünüyle ihtiva ettiğini görüyoruz. İçerdiğini görüyoruz. Ayrıca ayet-i kerime hidayet müessesesinin birinci kesiminin ruhun Allah'a ulaşmasının Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ifade ediyor. Kulun iradesi talep sahibi Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalan her şey Allah-u Teala tarafından yapılıyor. Allah o kişiye namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, zekatı sevdiriyor, haccı sevdiriyor, özellikle zikri sevdiriyor ve onun ötesinde asıl önemli olan irşat makamını sevdiriyor, Resulü sevdiriyor. Öyleyse hidayette olan veya hidayet üzere olan kişi kimdir? Resulü seven kişidir. Eğer Resul'e karşı bir sevgi söz konusu değilse hidayet yoktur. Dikkat edin, Resul'ü Allah sevdirir. Dikkat edin, Resul'ü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah sevdirir. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, onlarda Resul sevgisi yoktur. Hatta muhtemeldir ki onlar Resullere bir sahtekar olarak bakıyorlardır. Sevgili kardeşlerim, Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi Kur'an-ı Kerim'de Resuller açısından ve Kur'an-ı Kerim'de hidayet açısından bir kilometre taşıdır. Bütün kavimlere Resul gönderildiğinin, bütün devirlerde gönderildiğinin kesin işaretini görüyoruz. Her insan hidayet konusunda hak sahibidir Allah-u Teala'nın huzurunda, öyleyse bütün zaman parçalarında bu olacaktır. Hidayetin oluşması Resul'ün varlığına bağlıdır. Ayet-i kerimenin ikinci
temel özelliği. Üçüncü temel özelliği, hidayete ulaştıran kişinin kendisi değil, Allah'tır. Kişi hidayete talip olur ama hidayete kendisi eremez. Allah onu hidayete erdirir. Bir defa daha bakalım. Ne diyordu Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet kerimesinde? Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü.

وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ Allah dilediği kişiyi kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, onu kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır. Allah razı olsun. Nahl Suresi 37. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İn tahris ala hudahum fe innallâhe la yehdi men yudillu ve ma lehum min nasir. Kelimeler. İn tahris, sen çok istesen, haris olsan, hırslı olsan, hırsla istesen, büyük bir istekle istesen, ala üzerine, hüdahüm, onların hidayeti üzerine. Fe, artık bundan sonra, innallâhe, muhakkak ki Allah, la yehdi, hidayet etmez, hidayete erdirmez. Men, kimse, yudillu, dalalette bırakır, ve ma ve yoktur, lehüm onlara, onlar için, min nasirin, bir yardımcı.

cümleciklere bakıyoruz. İn tahris ala hüdahum. Sen onların hidayete ermesini çok istesen de

Öyleyse buradaki fe innallahi de buna rağmen muhakkak ki Allah. Yani sen ne kadar istersen iste, istesen de Allah Teala buna rağmen muhakkak ki Allah dalalete bıraktı kimseyi hidayete erdirmez. Şimdi cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Sen onların hidayete ermesini çok istesen de, hatta ne kadar çok istesen de,

Bundan sonra yerine buna rağmen koyuyoruz. Buna rağmen muhakkak ki Allah dalalette bıraktığı kimseyi hidayete erdirmez. Ve onlar için bir yardımcı da yoktur. Şimdi bu da 36. ayet-i kerimenin bir tamamlayıcı ifadesi gibi görünüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'e hürmet ederdi, onu severdi ve onun yola girmesini çok isterdi. Onunla bu konuyu çok konuşmuştu. Ama hiçbirisinde amcası Ebu Talib Allah'a ulaşmayı dilemeye yaklaşmamıştı. Ve içinden geçen şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının hidayete ermesi. Kendisiyle konuşuyor, onu ikna etmeye çalışıyor. Sen Allah'a ulaşmayı dile, geri kalanı Allah halleder tarzında konuşuyor. Ama amcası gururuna yedirip de yeğeninin elini öpmeyi, ona tabi olmayı nefsine bir türlü yedirip de kabul edemiyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten içten bir sevgiyle seviyor. İstiyor amcasının kurtuluşa ulaşmasını, Allah'ın cennetine onun da girmesini. Bütün kalbiyle istiyor, Allah'a yalvarıyor. Amcasına da ricalarda, istirhamlarda bulunuyor. Allah'a ulaşmasını, Allah'a ulaşmayı dilemesi konusunda. Ama amcası dilemiyor. İşte Allah Teala burada diyor ki sen ne kadar hırsla istersen iste, ne kadar tutkuyla istersen iste, ne kadar çok istersen iste. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah onu dalalette bırakmıştır. Sevgili kardeşlerim, İki türlü insan var. Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar, bir, Allah'ın hidayete erdirdiği insanlar. İki. Sadece bir tek dileğin altı ve üstüdür bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir. O Allah'ın hidayete erdirdiği insanların içindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi Allah'ın dalalette bıraktığı insanların içindedir. Allah onu hidayete erdirmez. Acaba niçin Allah Teala burada Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar diyor? Bunun için Allah sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir ve Allah erdirir. Kim hidayete ermeyi, ruhunu Allah'a ölmeden ulaştırmayı dilemezse o Allah'ın hidayete erdirmediği insanlar arasındadır. Ve erdirmeyeceği insanlar arasındadır. Dikkat edin sözüme, hidayete erdiren Allah olduğu cihetle, hidayete ermeyi kişi dilemedikçe, Allah da onu hidayete asla erdirmeyeceği cihetle, Allah'a ulaşmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah'ın hidayete erdirmeyeceği, yani dalalette bıraktığı bir insandır. Hidayete erdirecek olan kişinin kendisi değil, Allah olduğu için.
Allah onu hidayete erdirmiyor. Bunun manası Allah'ın o kişiyi dalalette bırakmasıdır. Allah o kişiyi dalalette bırakmak istediği için mi dalalette bırakmıştır? İşte zavallı ateistlerin düştükleri en büyük hata burada. Allah dalalette bıraktığı insanları Allah dalalette bırakmak istediği için mi bırakmıştır dalalette? Hayır. Hidayete erme konusunda bir talepleri olmadığı için. Talepleri olsa Allah-u Teala onları hidayete erdirecek. Dikkat edin. Hidayete erdiren Allah olduğu için konunun mantığını yerlerine oturtmanız lazım. Hidayete erdiren Allah'tır. Kişi hidayete eremez. Kişi ancak hidayete ermeyi diler. Hududu burada biter. Ondan sonra Allah ona her şeyi sevdirir. Allah'ın bütün kapılarını açar. Şeytanın kapılarını kapatır. Ve Allah o kişiyi hidayete erdirir. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir diyor Allah-u Teala. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amil olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Yani hidayete ereceklerdir. Manası Allah onları mutlaka hidayete erdirecektir. Onlar Allah'a mülaki kılınacaktır. Mülaki olacaklardır. Allah Teala onları kendisine ulaştıracaktır. Gördük ki Allah kullarından insanları seçiyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemesi ihtimali olanlardır. Allah daha baştan itibaren insanların Allah'a ulaşmayı dileyeceğini veya dilemeyeceğini biliyor. Zaten Allah'ın harekete geçmesi, kişiyi hidayete erdirmesi, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine tahakkuk eder. Dilemezse o kişi hayatta kaldığı sürece Allah onu hidayete erdirmeyi dilemeyecektir ve hidayete erde hiçbir zaman erdirmeyecektir. Allah o kişiyi dalalette bırakmayı dilediği için dalalette bırakmıyor. Hidayete ulaştırmayı dilemediği için kişi dalalette kalıyor. Acaba aradaki farkı anlatabildik mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiyi Allah dalalette bırakmayı dilediği için dalalette bırakmıyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah onu hidayete erdirmeyi dilemiyor ve hidayete erdirmiyor. Hidayete erdirmeyi dilemediği için, hidayete erdirmesi söz konusu olmadığı için o kişi dalalette kalıyor. Allah Teala onları dalalet içerisinde, sahip oldukları durum içerisinde bırakıyor, terk ediyor. Dalalette bırakıyor onları. Allah onların dalalette olmasını istediği için değil, dalalette kalmasını istediği için değil. Onlar hidayete ermeyi dilemedikleri için. Allah razı olsun.

Ve Nahl Suresinin 38. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve aksemu billahi cehde eymanihim la yeb'a sullahu men yemul bela va'den aleyhi hakkan velakinne ekseren nasi la ya'lemu. Ve aksumu ve yemin ettiler, kasem ettiler. Billahi Allah'a cehde, cehd ile, kuvvetle. Eymanihim yeminleri. La yeb'usullahu Allah yeniden diriltmez, beas etmez. Men yemutu ölen kimseyi. Bela, hayır, bilakis öyle değil. Vaden, bir vaat. Aleyhi, onun üzerinde, hakkan, hak olarak. Ve lakinne, lakin, fakat, ama, ekseren nasi, insanların çoğu, la ya'lemu, bilmezler. Ve aksemu, billahi, cümleciklere geçiyoruz. Ve aksemu, billahi, Allah'a kasem ettiler. Cehde eymanihim, en kuvvetli yeminleri ile. La yeb'asullahu men yemutu, kim ölürse Allah onu beyaz etmez.

yani yeniden diriltmez. Bela vaden aleyhi hakkan. Hayır, öyle değil. Bela, hayır, öyle değil manasına hayır. Bu onun, yani Allah'ın üzerinde hak bir vaattir.

وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَاكِنْ insanların çoğu bilmezler. Burada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bir cümleyi şöyle dizayn etmiş: ve kim ölürse Allah onu beyaz etmez, yeniden diriltmez diye en kuvvetli yeminleriyle Allah'a kasem ettiler. Hayır, öyle değil. Bu onun, yani Allah'ın üzerinde hak bir vaattir. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Adem Aleyhisselam'dan başlayan insanlık, kıyamet günü doğacak olan insanlara kadar uzanacak. Kıyamet günü hayatta olan insanlar, bu sonuca en çabuk ulaşanlardır. Yani ölümden sonra beyaz edilme sonucuna en çabuk ulaşanlardır. Çünkü birinci sura üfürülüşte kıyamet günü yaşayan insanların hep söyleyecek, evvelkiler zaten ölmüşlerdir. Ama bu birinci üfürülüşte daha hemen arkasından olaylar cereyan ediyor. Nedir o olaylar? Yaşayanların hepsi ölüyor. Ama kıyametin kopması bir sebebe dayalı. Sebep, Allah'ın itiş enerjisinin sona ermesi. Öyleyse Allah-u Teala'nın itiş enerjisi var. Bu itiş enerjisi sona eriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kainatı büyüten enerji. Allah-u Teala Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki, evvelce göklerle yer bir idi, sonra biz onları patlattık, büyük patlama, mekanlarından kopardık ve dağıttık, böylece kainatı yarattık. Onlar düşünmezler mi diyor Allah-u Teala, o kafirler düşünmezler mi? Şimdi burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Bir noktadan ayrılan, o patlatılan yerin merkezindeki bir noktadan patlatılan bir kainat. Bütün enerji partikülleri oradan hareket halinde. Nereye doğru hareket halinde? Oradan bir yerlere doğru hareket halinde. Kainatı yaratmak üzere bütün gezegenlere, bütün yıldızlara aynı anda partiküller ulaşıyor. Belki saniyenin milyonda biri kadar bir zaman parçası. Çünkü nötronlar hiçbir aleme ait değildir ve sonsuz hızla hareket ederler. Vardıkları yerlerde nötronlar, yani enerji partikülleri, elektronlara dönüşüyor. Böylece madde oluşuyor. Ne olmuştur? Patlatıldığı anda, bir noktadan ayrılan bütün partiküllerin harekete geçtiği anda, bu zamanın başlamasını icap ettiren bir başlangıçtır. Bir başlangıç oluşmuştur. Zaman başlamıştır. Geçmişten geleceğe doğru uzanan bir zaman.
ne kadar devam edecektir? Evvela Allah-u Teala gezegenleri oluşturuyor, yıldızları oluşturuyor. Yani nötrinoları yarattığı enerjiyi elektronlara çevirmek suretiyle yapıyor bunu. Ve bunu gerçekleştirdiği zaman Allah-u Teala zaman başlıyor geçmişten geleceğe doğru. Ve kainat oluşuyor. Bu oluşan her yıldıza, her gezegene Allah-u Teala onu diğerlerinden ayıran ve kainatı büyütecek olan bir itiş kuvveti veriyor, bir ivme veriyor ve Allah'ın vücuda getirdiği kinetik enerjisiyle, itiş enerjisiyle kainat hala büyümeye devam ediyor. Yani o tek noktadan, merkezdeki tek noktadan ayrılan bütün sistemler hala ayrılmaya devam ediyorlar ve zaman geçmişten geleceğe doğru yürüyor. Ama o gün, kıyamet günü neden kıyamet kopacaktır? Çünkü itiş enerjisi sona erecektir. Allah'ın her şeye bir son izafe etmesi söz konusudur ve son oluşacaktır kainat için. Artık itiş enerjisi sona ermiştir. Büyüme durmuştur. Zamanın geçmişten geleceği uzaması da devamı da durmuştur. Zaman durmuştur. Sonra ne olacak? Sonra gravitasyon başlayacak. Çünkü Allah Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de dünyanın güneşle birleşeceğini, ayın dünya ile birleşeceğini kesin bir hüviyette açıklıyor. Gravitasyon olayı tersine çeviriyor. Geçmişten geleceğe doğru uzanan zaman bittiği anda sura birinci defa üfürülmüştür. Ama bunun arkasından gravitasyon büyük kütlelerin küçük kütleleri kendine çekme özelliği baş gösterince kainat küçülmeye başlıyor. Yani bir tek noktadan ayrılan bütün kainat o tek noktaya doğru uzayları yok ederek geliyor. Dünya ile güneşin birleşmesi ne demek? Dünya ile güneş arasındaki uzayın yok olması demek. Artık hüküm ferma olmaması demek. Ayın dünya ile birleşmesi demek. Ne demek? Ay ile dünya arasındaki uzayın yok olması demek. Öyleyse sistemler birbirinin arkasından bir hedefe yöneliyor. Zaman geriye doğru yürüyor. Bu geriye doğru yürüyen zamanın ilk canlandırdığı insanlar, zaman geriye doğru yürüdüğü anda, kıyamet anında, sonra birinci defa öfürüldüğü anda, bütün kainatta ne kadar insan yaşıyorsa, bütün canlı varlıkların hepsi ölüyorlar. Ama zaman durup da geriye doğru yürümeye başlayınca hemen arkasından kıyamet günü yaşamakta olanlar, ölmüş olanlar canlanıyor. Birinci üfürülür. Ve zaman geriye doğru devam ettiği sürece herkesin hayatta olduğu devre zaman ulaşınca o insanlar zaten hayattalar. Yer çekimi kuvveti olmadığı için bütün insanlar mahşer meydanına, Allah'ın indi ilahisine en yakın bir noktaya ulaşıyorlar. Ve zaman geriye doğru devam ediyor. Adem Aleyhisselam da dahil olmak üzere bütün insanlar hepsi canlanıyorlar. Sura

öldürüyor. Neden? Çünkü herkesin cennet veya cehennem hayatını yaşayacağı bir enerji bedene sahip olması lazım. Birinci sebep, aynı özellikler cennete ve cehennemde geçmez bu dünyadaki özellikler. Orada nefes almak gibi bir mecburiyeti kimsenin yok. Enerji bedenlerle yaşanacak. Herkes, ikinci sebep, aynı yaşta olacak. Kur'an'daki temel iki hüküm. Bunların gerçekleşebilmesi için Allah Teala'nın bizi ikinci defa öldürmesi, sonra da yeniden diriltmesi söz konusu ve arkasından yeniden diriltiliyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bu be'as olayını ba'del mevt. Ba'de sonra mevt, ölüm. Be'asü ba'as etmek, hayata getirmek, diriltmek. Ölümden sonra yeniden diriltmek Allah'ın üzerine farzdır diyor Allah Teala. Allah'ın üzerine bir vaattir diyor Allah Teala. Herkesi canlandıracak. Kıyamet günü ölenler için ölmek ve dirilmek zaten birbirinin arkasından geliyor. Ama zaman geriye doğru gittikçe ta Adem Aleyhisselam'dan o güne kadar bütün insanlar canlanacaktır. Kur'an'da pek çok ayet bu konuda kesin hükümler getirmiştir. Ve Allah Teala açıklıyor olayları detaylarıyla. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Zaman adlı bir müessese var. Şu anda geçmişten geleceğe doğru yürüyor. Ama Allah'ın bütün bu gezegenlere, kainatı oluşturan sistemlere, kainatı büyüten, ulaşmakta olan enerjisi, kinetik enerjisi sona erdiği an büyüme duracak ve kıyamet kopacaktır. Öyleyse bu Allah'ın vaadidir ve Allah'ın vaadi haktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte burada sözlerimiz inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle inşallah sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah Teala hepinizden razı olsun. İşte hepinize müjdeler vermek üzere buradayız. Bu akşamki konumuz hidayet ve dalalet.

Dalalette olan bir insan hidayette değildir. Hidayette olan insan dalalette değildir. Hidayette olan insan dalaletten kurtulmuştur. Dalalette olan insan hidayete erememiştir, ermemiştir. Öyleyse kim hidayettedir? Allah'a inanan kişi hidayette midir? Hayır, değildir. Allah'a inanmak, hidayette olmak için yeterli şart değildir. Allah'a inanan ve dalalette olan insanlar çok. Kur'an'ın temel hükmü unutulduğu için. Biz size hidayet müjdesini vermek için buradayız sevgili kardeşlerim. Hepinizi tebrik ediyoruz. Hidayet çağında burada bizimle birliktesiniz. Sizi hidayete davet etmek, hidayet müjdesini vermek üzere huzurlarınızdayız. Sevgili kardeşlerim, hidayet elinizle uzandığınız zaman hemen tutabileceğiniz bir yerdedir. Hidayet bir dileğin ifadesidir. Sizden sadır olacak bir niyet, bir dilek. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde dalaletten kurtuldunuz, hidayette oldunuz demektir. Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Kendi hallerine terk eder. Onları kendi hallerine bırakır. Ama onlardan, dalalette olanlardan kim? Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. İşte bu ayet-i kerimede, Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah onu kendi haline bırakıyor. Onunla ilgilenmiyor. O Allah'ın kurtarma alanının dışında kalan kişidir, kendini ona mahkum etmiştir. Ama o Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve Allah'ın bıraktığı, kendi haline bıraktığı bu kişilerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onu kendisine ulaştırıyor. Bir başka ifadeyle hidayete erdiriyor sevgili kardeşlerim. Peki bu dalalette olanlar kimlerdir? Bir başka açıdan soralım. Hidayette olmayanlar kimlerdir? İşte Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi buna cevap veriyor. Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, kabul etmezse, bir başka ifadeyle Allah'a mülaki olmayı dilemezse, inkar etmesi, dilememesi demek, dilemezse diyor Allah Teala, onlar hüsranda olanlardır diyor. Ve onlar hidayette değillerdir diyor. Öyleyse mefhumu muhalifinden hareketle bir sonuca varıyoruz sevgili kardeşlerim. Nasıl bir sonuç? Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi,
hidayette olacaktı. Ama dilememiş. Dilemediği için hidayette değil. Dilemediği için bu kişi hidayette değil. Dilemediği için bu kişi hüsranda. Hüsranda olanlar dalalettedir diyor Allah Teala A'raf suresinin 178. ayet-i kerimesinde. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanlara bir defa daha bakalım. Ne diyor Allah Teala? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Kimin günah tartıları kıyamet gününde mizanların kurulduğu gün ağır basarsa, insanların hayat filminin gösterildiği yer, hayat filminde kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Hüsranda olan herkes hidayette değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hidayette değildir. Bir başka ifadeyle dalalettedir. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman hidayet nedir diye konunun tarifine girelim. Allah Teala diyor ki Ali İmran 73'te innel huda hudallah. İnne muhakkak ki el huda hidayet hidallah Allah'a ulaşmaktır. Bir kısım müfessirlerde ya da meal vericiler Allah'ın ulaştırmasıdır diye bunu dizayn etmişler. Eğer Allah'ın ulaştırmasıdır diyorsak o zaman bir sual gelecek akla. Nereye ulaştırmasıdır? Cevap Allah'a ulaştırmasıdır. Neye dayalı olarak bu fikri ileri sürüyoruz? Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah kullarından dilediğini seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse insanların %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçilir. Allah Teala herkesin hidayete ermesini, ruhunu Allah'a ölmeden ulaştırmasını ister. Herkesi üçüncü kat cennetine kadar almak ister. Allah bundan sadece mutluluk duyar. İnsanların cenneti hak etmesi Allah'ın memnun olmasının yegane sebebidir. Allah herkesin cennete girmesini ister. Ama insanlar şeytanın aldıkları telkinlere uyarak kendilerine zulmederler ve Allah'ın cennetine girecek yerde cehenneme girerler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. İşte buradaki muhtevada bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah'ın onu mutlaka kendisine ulaştırdığını görüyoruz. Kullarından dilediğini kendisine seçer diyor. Bu seçilenler insanların %90'ından fazlası sevgili kardeşlerim. Allah Teala bir grup insan seçmez. Onlar kendilerine
kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasına, dilemesine hatta mani olanlar. Onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Bunlar tüm insanların her zaman %10'undan çok daha aşağıda bir yekündedirler. Geri kalan herkes seçilir. Ama seçilenlerden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaştırılır. Allah'a ulaşmak mı? Bir insanın ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması mı? İşte o hidayet. İşte ayet-i kerime. Şimdi tekrar bakalım. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bu zaten kesin cevabı. Hidayet gerçekten gördük ki insanın ruhunun Allah'a ulaşması halidir. Hayattayken Allah'a ulaşması halidir. Ama hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde tercüme edilmişse, ki bir kısım müellifler, bir kısım meal verenler böyle tercüme etmişler, böyle Türkçeleştirmişler. O zaman nereye ulaştırması suali gelecek akla. Cevap açık olarak geliyor. Kendisine ulaştırması. Allah'ın kendisine ulaştırması sevgili kardeşlerim. Nereden biliyoruz? İşte ayet-i kerimeyi söyledik. Allah kullarından kelimesini kullanmıyor. Allah dilediğini kendisine seçer. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kul olur kişi. Dilemezse Allah'a kul olamaz. O hep şeytanın kulu olarak kalmak mecburiyetindedir. Öyleyse Allah dilediğini, insanlardan dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. O zaman innel hüda hüdallah'ın gerçek manası inne muhakkake el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah'ın ulaştırmasıdır tarzında tercüme edilmişse, o zaman biz ona nereye sualini soracağız? Nereye sualinin cevabını yine Kur'an verecek. Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Bakara 120, İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o, el hüda, hidayettir. Burada da aynı şeyi söylüyorlarsa eğer, hidayet muhakkak ki Allah'ın ulaştırmasıdır diyorlarsa, gene nereye sualini soracağız ve kendisine cevabı kesin olarak gelecek Kur'an-ı Kerim'den. Hidayet insan ruhunun Allah-u Teala tarafından kendisine, Allah'ın zatına ulaştırılmasıdır. İşte bu ayetleri Şura 13'te birleştirmek zorunluluğu doğuyor. Eğer öyle bir mana verilmişse, pek az mealde böyle bir mana gördük ama onu da gerçek anlamda değerlendirmek mecburiyetinde olduğumuz için bu açıklamaları yapıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevinin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hidayete adım atmıştır. Peki hidayete ermek bir başka açıdan daha değerlendirilmiş mi? Evet, Kehf suresi 17. ayet-i kerime. Men yehdillahü fehüvel mühted. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete ermiştir. Men kişi yehdillahü Allah'a ulaşmıştır. Ulaşmışsa ve o zaman o takdirde hüve işte o el mühted hidayete ermiştir. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete ermiştir. Son derece açık manalar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala muhtevayı açık ve kesin bir dizayn içinde
tartışmaya imkan vermeyecek kadar açık şekilde vermiş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madem ki Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası kim hidayete ermeyi dilerse ben onu mutlaka hidayete erdiririmdir. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman hidayete ulaşmak için kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'ın yardım elini uzatarak onu kendisine ulaştırması için yeterli sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın hidayeti söz konusu. Şimdi bakıyoruz. Acaba Allah Teala bu konuda başka ne söylüyor? Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-islami. Allah kimi ona, kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve teslime açar. Allah'a teslim olmaya açar. İslam olmaya açar. Yani Allah'a ruhunu teslim etmeye, hidayet, fizik vücudunu teslim etmeye, hidayet, nefsini teslim etmeye, hidayet, iradesini Allah'a teslim etmeye, hidayet. Dört tane teslimin dördü de hidayettir. Ruhun Allah'a teslimi. Öyleyse hidayetin kademelerine bakarsak, kaç kademeden oluşuyor sualinin cevabı? Yedi kademeden oluşuyor. Her biri bir ulaşmayı ifade etmiyor. Ama hidayetin muhtevası yedi kademedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, hidayete adım atmaktır. Mürşide ulaşıp tabiiyet, ikinci safhayı içerir. Birincisi, üçüncü basamakta gerçekleşir. İkincisi, yedinci basamakta, affedersiniz, 14. basamakta gerçekleşir. Ruh Allah'a ulaşır, Allah'a teslim olur. Bu, ilk hidayete ermektir. Ötekiler hidayet kademesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak. Hidayetin birinci ve ikinci kademesidir. Üçüncü kademesi ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Orada ilk teslim gerçekleşir. Yani hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Muhtevası orada şekillenir. Kişinin ruhu o kişi hayattayken Allah'a ulaşır ve olay tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse daha ötedeki hidayetlere bakalım. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Nefsimizin kalbindeki nurlar %81'i bulmuştur. 26. basamakta daimi zikre ulaşırız. Nefsimizin kalbi %100 nurlarla dolar. Burada kişi ehli zikir olur. Bunun manası aynı zamanda ehli tezekkür olmak demektir. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözünü açmıştır Allah-u Teala. Kalp kulağını açmıştır. Ve kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her konuyu konuşabilecek olan özelliğin sahibi olmuştur. Ehli hayır olmuştur. Daimi zikir yaptığı için her an derecat kazanan, hayır kazanan birisidir. Bu sebeple ehli hayır olmuştur. Bir de ehli hüküm olmuştur. Bu aynı zamanda ehli hikmet demektir. İkisi de aynı muhteva içerisinde. O kişi hakem olduğu zaman veya hakim olduğu zaman veya eski tabirle kadı olduğu zaman mutlaka doğru hüküm veren birisidir. Neden? Çünkü mutlaka Allah'a sorarak hüküm verir. İkincisi,

Bu muhtevada Allah Teala'nın bir başka açıdan olaya bakması var. Bu kişi Kur'an ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin 28 Kur'an'daki 28 basamaktan hangisine ait olduğuna bir çırpıda karar verir. İşte sevgili kardeşlerim, burası hidayetin 5. kademesidir. Burada nefs Allah'a teslim olur daimi zikirle. Daimi zikir sebebiyle kişinin nefsinin kalbinde afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Bir, afetlerin hepsi yok olmuştur. İki, kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı açılmıştır. Dört, Allah'ın söylediklerini işitir. Kalp gözüne gösterdiklerini de görür. Bunların neticesi olarak ehli tezekkür olmuştur. Allah Allah her an konuşur. Ehli hayır olmuştur. Daimi zikir sebebiyle her an derecat kazanmaktadır. Ve ehli hüküm ve de aynı zamanda ehli hikmet olmuştur ki ikisi aynı kökten gelir. Bir tek faktör olur. Böylece 7 tane özelliği olur kişinin. Bundan sonra kişi muhlis olacaktır. Yani irşad olacaktır. Ondan sonra da iradesini Allah'a teslim ederek irşad makamını Allah Teala tarafından tayin edilecektir. İşte 7 safa hidayet. Bu 7 safa hidayette 4 tane teslim söz konusudur. 21. 22. basamakta ruhun Allah'a teslimi, 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi, 26. basamakta nefsin Allah'a teslimi, 27. basamağın 5. kademesinde iradenin Allah'a teslimi söz konusudur. Her bir teslim daha üst kademe bir hidayeti temsil eder. Bu saydığımız basamaklar boyunca yükselmeler, ruhun hidayetini, daha sonra fizik vücudun hidayetini, daha sonra nefsin hidayetini, en sonra da iradenin hidayetini temsil eder. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel, öylesine ihtişamlı bir tablo ki sadece hayran olabilirsiniz. İşte muhtevaya baktığınız zaman Allah kimi kendisine ulaştırmayı, hidayet etmeyi dilerse diyor Allah Teala. Onun göğsünü şerh eder yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişiyi teslimlere ulaştırsın diye. Ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimine ulaştırsın diye. Ne yapıyormuş Allah Teala? Kişiyi hidayete erdiriyormuş ruhun ve için nefsin ve iradenin hidayeti diye 4 tane hidayet söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olay bu. Bu standartlar içinde Allah Teala her şeyi en güzel şekilde dizayn etmiş. Öyleyse hidayette olabilmek mutlak bir şart gerektirir. Olmazsa olmaz şart Allah'a ulaşmayı dilemek. Hidayet cennetin anahtarıdır. O kapıdan girilir Allah'a ulaşmayı dileme kapısından. Dilemeyen insan Allah'ın bu büyük lütfuna, herkese açık olan kapısına ulaşamaz. Şeytan ne yapmış sevgili kardeşlerim? 14 asırda bunların hepsini insanları unutturmuş. Ondan evvel Hz. İsa zamanında yaşanan hidayeti şeytan Hristiyanlara unutturmuş. Onlardan da daha evvel Allah Teala hidayeti Hz. Musa'ya tabi olanlardan sonraki gelen devredekilere unutturmuş. En sonra
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Son peygamber ve Allah-u Teala'nın ona indirdiği hidayet de sonraki nesiller tarafından unutulmuş. Eğer Allah-u Teala bize hidayeti öğretmeseydi, bu ilmi vermeseydi, bizim de sizlere hidayeti anlatmamız ve hidayet çağının başlama devresinin, giriş devresinin tamamlanması 30 kameri yıl sürmüştür. Tam 30 kameri yıl. Milimi milimine 30 kameri yıl. 21, affedersiniz 12 Rebiyül Evvel, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hem doğum günüdür hem de ölüm günüdür. Her ikisi de 12 Rebiyül Evvel'de vücut bulmuştur. 12 Rebiyül Evvel Allah-u Teala'nın bize verdiği müjde günüdür. İşte o müjde günü sebebiyle sizlere hidayeti müjdeliyoruz. Hidayet çağının hidayeti sizlere Allah'ın hidayetçisi tarafından müjdeleniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar seviyoruz ki her an sizleri müjdelerimizle mutlu kılmak istiyor Allah-u Teala. Biz de bütün gönlümüzle bunu istiyoruz. Ve Allah-u Teala bizi bir vasıta olarak kullanarak sizlere ulaştırıyor mutluluk türkülerini. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey, sevgili kardeşlerim, sadece sizin mutluluğunuzdur. Hem cennet saadetine mutlaka ulaşmanızı ister, bunun için de sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşma dileğiniz yeterli. Hem de dünya saadetine ulaşmanızı ister. Bunun için de ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin yarısı size Allah-u Teala tarafından mutlaka yaşatılır. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Müjdenin esası bu zaten. Sizin yapacağınız şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanını Allah yapacak. Bu müjde değil mi sevgili kardeşlerim? Sadece bir dileğin sahibi olacak olan sizler, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah-u Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Ama siz namazı sevmiyorsunuz. Sevmeyin. Allah-u Teala sizi mutlaka sevdirecek. Orucu sevmiyorsunuz. Orucu sevdirecek. Zikri sevmiyorsunuz. Zikri sevdirecek. Bütün güzellikleri sizlere yaşatacak sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri sizlere ulaştırmanın o büyük hazzını, bu müjdeleri ard arda vermenin o büyük hazzını Allah-u Teala bize yaşattığı için ona huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet çağının temsilcisi kılındık, sahibi kılındık Allah-u Teala tarafından. Hidayet çağının hidayetçisi kılındık. Hidayet adına bütün suallerinize cevap vermek için hepinizin bulunduğu yerde konferanslar veriyoruz. Suallerinizi bizlere ulaştırın. Hep beraber olalım. Mutluluğunuzu gözlerinizde görmek, gözlerinizden okumak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Biz o müjdeleri sizlere vermekle vazifelendirildik. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi dalaletten hidayete götürecek olan kainatın en muhteşem dileğidir. Hadi ne duruyorsunuz? Koşun diyor Allah-u Teala. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşun. Nasıl koşacaksınız bu müjde için? Koşmanızın bir tek sebebi var. Koşmanızın gerçekleşmesi, sizin koşmaya başlamanız, Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilediğiniz anda cehennem olayı sizin için bitmiştir.
Allah'ın cenneti sizin içindir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, ki ruhunuz Allah Teala'ya ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin ve dünya saadetinin %50'sinin mutlaka sahibi kılınırsınız. Allah Teala'nın size hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Müjdeler olsun. El Fatiha ve

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyze billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Ya kenestayin ettena sıratı en istakim sıratı lezzin en amti aleyhim zalim attım yani. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Unutmayın, hepiniz mutluluğu yaşamak için var oldunuz. Çünkü Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun buyuruyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmaksa Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamayı ifade eder. Allah'a kul olmak. Ne demek bu? Bu mutluluğu yedi boyutta yaşamak demek. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın kulu olur. Ve mutluluğu yaşamaya başlar. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi mutlak olarak Allah Teala tarafından huzura kavuşturulur. Neden acaba? Çünkü o kişinin şeytanla ilişkisini keser Allah Teala. O kişinin artık iblisle, şeytanla bir ilişkisi kalmamıştır. O kişi mutluluğu yaşayacaktır, huzuru yaşayacaktır. İblisin bütün insanlar üzerinde onları mutsuz etmek konusunda özel bir gayreti söz konusudur. Bütün şeytanlar sadece insanları mutsuz etmek için yaşarlar. İşte böyle bir olayda sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamak Allah Teala'nın bir nimeti. Biz sizlere mutluluğu yaşatmak için buradayız. Mutluluk ne zaman başlar? Evvela mutluluk nedir? Mutluluk bir zevki yaşamak değildir. Zevki yaşarsınız, zevk bitince olay da bitmiştir. Zevkleri yaşamakla mutluluğu sakın aynı şey zannetmeyin sevgili kardeşlerim. Mutluluk devamlı bir vetiredir, kesintisizdir, ömür boyu sürer. Birinci özelliği bu. İkinci özelliği, hem iç dünyanızda mutlu olacaksınız, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek. Hem de dış dünyanızda, başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanlarla olan kavganız bitecek. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşayacaksınız. Siz Allah'ı çok seveceksiniz. Allah'a aşık olacaksınız. Allah'a hayran olacaksınız. Her biri daha üst boyutta bir mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceğiniz günler
çok uzakta değil. Unutmayın ki mutsuz olmak sizlerin mutluluğu yaşayamadığınızı gösterir. Mutluluk her yerde, her zaman söz konusudur. Eğer mutlu olmayı Allah'ın formülüne göre hak etmişseniz. Yani ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar mutlaka bir nefs sahibidirler. Nefs, fizik vücudun aynı görüntüsünde olan, her şeyle fizik vücudun aynı olan bir ikinci vücudunuzdur. Bu aleme ait olan bir varlık değildir. Bu alemde, zahiri alemde o bir görüntüdür sadece. Daha ilginci, zahiri alemde yani şu fizik vücudumuzun alemi, şu kitabı elimizde tuttuğumuz alem, nefsiniz için bir hayaldir, bir görüntüdür. Tayyi mekan yaşamış olanlar, nefs tayyi mekanı yaşamış olanlar bilirler. Bu alemde hiçbir şeye dokunamazsınız. Duvarlardan geçersiniz, öteki duvardan da geçersiniz. Uçarak geçersiniz, ne hızınızda azalma olur, ne duvar size şu veya bu şekilde tesir edebilir. O duvardan geçtikten sonra karşı duvara gelirsiniz, ondan da geçersiniz. Ondan sonraki duvarın da içinden geçersiniz. Size hiçbir tesiri olmaz. Çünkü o alem sizin için sadece bir görüntüdür. İnsanların yaşadığını göreceksiniz. İnsanların birbiriyle konuştuğunu göreceksiniz. Ama sizinle konuşmalarını isterseniz hava alırsınız. Onlar sizi görmezler. Siz onları yalnız görmekle kalmazsınız, söylediklerini de duyarsınız. Ama onlar sizin söylediklerinizi duymazlar. Sizden bahsediyorsa cevap da verirsiniz ama duymadıklarını görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir dünyada yaşıyorsunuz. Allah-u Teala ile daha sağlam, daha üst boyutta ilişkiler kurmaya çalışın. Çalıştıkça göreceksiniz ki Allah sizi çok ama çok seviyor. Tek başına bu duygu bile bir insanı mutlu etmek için o kadar önemli bir faktördür ki sevgili kardeşlerim. Sevin, nefret etmeyin. Allah-u Teala sevmenizi istiyor. Tasavvufu yaşayanlar için nefret söz konusu değildir. Tasavvuf, Kur'an'dan başka bir şey değildir. Tasavvuf, Kur'an'ın bütünüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'a kaideler koymuş fizik vücudunuz için. Allah adaletin sahibidir. Adaletin tahakkuku ise bütün insanların nefslerinde afetler olduğu cihetle o afetlere dayalı olarak hata yapanların o hatayı yapmamaları için tedbirlerini ifade eder. İşte adalet, işte hukuk ve işte insanın hak müessesesi. Hak kişiseldir. Ama hukuk toplumsaldır. Başka bir ifadeyle hak enfüsidir, kişiye aittir.
Ama hukuk afakidir. Bütün insanlara aittir. Eğer Batı tabiriyle konuşuyorsak, hak sübjektiftir ama hukuk objektiftir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, hepiniz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilirsiniz. Bir sıralama yaparsak eğer, bir insan başlangıçta mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntı içindedir. Her şey ona huzursuzluk verir. Başka insanlarla anlaşmazlık içindedir. Her şeyi kendisine dert edinmektedir. Huzursuzluğu ve mutsuzluğu yaşamaktadır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin mutluluk adı verilen bir boyutu var. İnsanlarla ilişkinizin mutluluk adı verilen bir boyutu var. İç dünyanızdaki ilişkilerin, nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişkilerin mutlulukla alakalı bir boyutu var. Dış aleminizde, iç aleminizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamak sizin mutlu olabilmek talebinize bağlıdır. Biz size mutluluğun sırlarını veririz. Nefsle ruh arasındaki mücadele, o var olduğu sürece siz mutlu olamazsınız. Her an nefsiniz hatalar işleyecektir. Arkasından Allah size azap edecektir. Ve de ruhunuz da nefsinize azap edecektir. Ya da huzursuzluk verecektir demek daha doğru. Bir taraftan bu yaptığınız yanlış davranışların bedelini azapla ödemeniz. Öbür taraftan şeytan size devamlı huzursuzluk vermeye çalışır. Bütün gayretiyle sizin mutsuz olmanız için çalışır. Mesela bir konuda bir karar verdiniz. İblis o kararın verilmesi için size mutlaka bir işarette bulunmuştur. Ama o kararı verdiğiniz anda onun tam zıttı olan kararı vermeniz için iblis derhal harekete geçer. Ve karşıt faktörleri sıralar. Sizin o ana kadar aklınıza gelmeyen başka sebeplerle verdiğiniz kararın yanlış olduğunu düşünebilirsiniz, düşündürtmeye çalışır. Düşünürseniz tekrar karar değiştireceksiniz. İşte Allah-u Teala iblisin bu tarzdaki yanıltmalarıyla sizlerin devamlı karar değiştiren bir hüviyette olmanızı asla istemez. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor ki, onlarla sahabeyle müşavere et. Sonra bizim sana emrettiğimiz şeyi gerçekleştir. Ve bu bizim sana verdirdiğimiz kararı hiçbir şekilde değiştirme. Öyleyse sağlam iradeli bir insan olun. Bunu olmak için de gerekli vasıfların hepiniz sahibisiniz. Karar vermeden evvel düşünün ama kararınızı verdikten sonra değiştirmeyin. Bu sizin doğru karar verme kabiliyetinizi negatif olarak etkileyebilecek olan bir şeydir. Devamlı karar değiştirmek şeytanın oyuncağı olmaktır. Sevgili kardeşlerim, size iblisle aranızı bıçak gibi kesecek olan, bir anda kesecek olan bir sır vereyim mi? Allah'a ulaşmayı dileyin. Tabii bu
henüz aramıza katılmamış olan, sonradan kardeşlerimiz olacak olan sizler içindir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutluluk için ilk adımı attınız. Neden? Çünkü bunu yaptığınız an, Allah Teala anında ne söylediğinizi işittir ve bilir. Allahu Semiül Alim. Bakara Suresi 157. ayet-i kerime. Allahu Semiül Alim. Allah işitir ve bilir. Talep ettiniz. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum dediniz. Tamam. Dilediğiniz anda Allah Teala sizin dileğinizi mutlaka işitmiştir. Ve böyle demenizin kalpten gelip gelmediğini en iyi Allah bilir. Kalpten gelmiyorsa sizinle ilgilenmez. Netice değişmez sizin için. Mutsuzsanız mutsuzluğunuz devam edecektir. Ama eğer şuradan tam kalbinizden Allah-u Teala'ya sımsıcak bir duygu ulaşmışsa, Ya Rabbi, ben ruhumu sana bu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Ey Allah'ım! Böyle dediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, o zaman Allah Teala mutlaka o kalbinizden gelen dileği işitmiştir. Derhal üzerinizde rahim esması ile tecelliye başlar. Bu tecelli sizin mutluluğunuz için adımı atmak demektir Allah Teala tarafından. Sizin için bir ilk demarş yapılmıştır. Neyi sağlar bu? Bu mutluluğu sağlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala eğer sizin talebinizi kalpten yapmanız halinde mutlaka alır. Eğer almışsa derhal harekete geçer ve şeytanla olan ilişkilerinizi bıçakla keser gibi bir anda keser. Keserse ne olur? Mutlu olursunuz. Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, inkar etmekle, yalanlamakla emrolunur kişi. Ve fuhuşla, Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmakla da emrolunur. Aynı zamanda bu fuhuş, Allah'ın emrettiklerini yapmamayı da içerir. Sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, bir mutluluk dalgası gelip sizi derhal kaplayacaktır. Allah-u Teala derhal şeytanla ilişkinizi keser. Keserse ne olur? Şeytan sizi kötülüklere, Allah'ın yasak ettiği fiillere çağıramaz. Onun sesini artık işitmezsiniz. Şeytan sizi Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeye engel olamayarak
mutsuzluğunuza sebebiyet veremez. İlişkiniz Allah-u Teala tarafından kesilmiştir. Şeytan size ne münkerle ne de fuhuşla emredemez. Bunları size ulaştıramaz. Aranızdaki dalga boyu artık Allah-u Teala tarafından sıfırlanmıştır. Sonuç mu? Sonuç mutluluğu yaşamanızdır. Allah Teala böyle bir ortamda sizi nefsinizin afetlerine tabi olmaktan mutlak olarak kurtarır. Sevgili kardeşlerim, böylece Allah'ın bütün güzelliklerini gerçekleştirirsiniz. Neden? Şeytanla ilişkiniz yok edilmiştir. Şeytan sizi kötülüklere davet edemez. Şeytan sizi Allah'ın yasaklarını işlemeye zorlayamaz. Allah'ın emrettiklerini yapmamaya da zorlayamaz. Artık o sizin için yoktur. Ta ki Allah-u Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırsın. Mutlaka ulaştıracaktır. Çünkü Allah'ın verilmiş sözü var. Diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse, biz onu mutlaka kendimize ulaştırırız. Bu kadar kesin, bu kadar açık. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah'u yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini, Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileme müessesesine değer vererek bakın. O sizi mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır.

Ve bizi bunları size anlatmakla, öğretmekle vazifeli kıldı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte o zaman onu söyleyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren böyle söylemek gelecek hep içinizden. Çünkü öyle hissedeceksiniz kendinizi. Ne zamana kadar? Ta ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız. Bu bir Allah'ın hediyesidir, nimetidir. Mutluluk hedefine sizi ulaştırmakla Allah Teala kendini görevli hissetmektedir. Çünkü sözü vardır. Kim bana ulaşmayı dilerse onu kendime ulaştırırım. Mutlaka ulaştırırım diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Ve Allah Teala hazır. Öyleyse Allah kendini düşeni yapacak. Ama önce siz kendinize düşeni yapmak mecburiyetindesiniz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilerseniz mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştırır. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar geçecek devre içerisinde siz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkinizi kesmiştir. Mürşidine ulaşırsınız, mürşidinize tabi olursunuz, ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a ruhunuz ulaşıncaya kadar saadetinize hiçbir şey etkileyemez. Siz mutlu bir insansınız. İç dünyanızda kavga yok olmuştur. Çünkü ruhunuz mürşidinize ulaştığınız zaman sizi terk etmiştir. Ondan evvel de kavga yok olmuştur. Allah'a ulaşmayı denediğiniz anda. Neden? Çünkü Allah Teala mutsuzluğunuzun temelini oluşturan şeytanın sizin üzerinizde vücuda getirdiği negatif etkileri şeytanı devre dışı bırakarak bütünüyle yok etmiştir. Şeytan artık size bir zarar veremez, sizi mutsuz edemez sevgili kardeşlerim. Mutsuz etmesi mümkün değildir. Öyleyse nefsle ruh arasında bir kavga, ruhunuz vücudundan ayrıldıktan sonra o da sona ermiştir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekten ruhunuzu Allah Teala'nın sizin aldığı noktaya kadar da mutlusunuz. Çünkü şeytanla ilişkiniz kesilmiştir. Şeytanla ilişkiniz kesildiği için kavgayı doğuran unsur yok olmuştur. Şeytan nefsle ruhun arasında devamlı bir kavgacı, kavgayı körükleyen unsurdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, iç dünyanızda mutluluğu yaşayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen her insan bu mutluluğu büyük boyutlarda yaşar. Allah Teala onu özellikle mutlu kılar ki geleceğini de tamamlasın konunun. Mürşidine ulaşsın kişi, ondan sonra ruhu Allah'a ulaştırsın, ulaşsın ve o kişi ruhunu Allah'ın zatında yok etsin. İşte böyle bir

Ev söz konusu. Ama asıl mutluluk bunun ötesindedir. Daha sonra fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizin afetleri %81 azalacak. O zaman çok daha üst boyutta mutlu olacaksınız. Çünkü sizi mutsuz eden nefsinizin afetleriydi. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olur. O zaman afetlerin yerini fazıllar alacaktır %98. %2 de rahmet nuru alacaktır. Ama o zaman siz gerçek anlamda bir büyük mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi çok uzun bir devreyi alır. Hemen bir anda nefsinizin afetlerinin yok olması mümkün değildir. Nefsin afetleri ancak daimi zikirle yok olur. Ama kim daimi zikrin sahibi olmuşsa, daimi zikrin sahibi olan kişi mutluluğu büyük boyutlarda yaşayan birisidir. Neden? Çünkü bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde muhtevayı mutluluk boyutunda sağlamıştır. Bütün afetleri yok etmiştir. O zaman ona mutsuzluk verecek olan temel faktör, afetler bütünüyle yok olmuştur. Ve nefsin kalbi fazıllarla dolmuştur. Artık nefs ruhun düşünce statüsündedir. Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünya düşünün ki hiçbir negatif faktör kalmasın içinizde. O zaman işte o zaman pencereleri açıp gerçekten bağırmak gelir içinizden. Mutluyum diye. Çünkü sizi mutsuzluğa sürükleyebilecek olan bütün unsurlar şeytanla birlikte yok olmuştur. Şeytan da size tesir edemez. Nefsinizin afetleri de hiç kalmadıkları için size negatif, huzursuz olmanızı icap edecek bir telkinde bulunamaz. Sizi huzursuz edemez. Allah ile çok yakın bir ilişkiye girersiniz. Nefsinizde afetler kalmadığı cihetle artık mutsuzluğu da yaşamanız söz konusu değildir. İşte o zaman iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga %100 bittiği için bir büyük mutluluğun içindesiniz. Aynı sebeple nefsinizin afetleri yok olduğu için başka insanlarla ilişkilerinizde onları mutsuz edebilecek olan hiçbir şeyi yapmazsınız. Ve Allah'ın yolunda mutluluğu yaşarsınız. İşte başkalarını huzursuz edecek olan hiçbir davranışın sahibi olmayan siz. Mutluluğu iç dünyanızda da yaşarsınız, dış dünyanızda da. Neden? Çünkü başka insanları rahatsız edebilecek, huzursuz edebilecek olan davranış biçimleri sizden onlara ulaşmaz. Onlara görevlerini hatırlatırken onları üzecek bir davranış olmamasına dikkat etmeye başlarsınız.
O noktada daimi zikre ulaştığınız noktada artık kendinizden yana değilsiniz. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde ön planda siz yoksunuz. Artık onlar var. Hayatınızı başkalarını mutlu kılmaya adarsınız. Bütün gayretinizde insanların mutluluğu için yaşarsınız. Bu da sizin daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmanızı sağlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda bütün insanlara daha çok mutluluk vermek üzere gayrette olduğunuz için, o gayrette onların mutlu olmalarına sebebiyet verdiği için, onları mutlu kılmaktan dolayı asıl siz mutlu olursunuz. İç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsiniz artık afetlerden tamamen kurtulmuştur. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır ve iç dünyanızda sonsuz bir saadetin sahibisiniz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Biraz daha ötesi de var konunun. Dış dünyanızda başka insanlarla kavganız bitmiştir sevgili kardeşlerim. Dış dünyanızda başka insanlarla kavganız sona ermiştir. Siz onlara düşman olamazsınız. Onlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Onlar hiçbir zaman düşmanının safında yer almayacaklardır. Allah ile olan ilişkilerinizde en büyük dostlardan biri olacaksınız Allah Teala'ya. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim eden bir insansınız. O zaman Allah'ın en çok sevdiği insanlardan birisiniz. En büyük dost Allah'tır. Ve Allah'ın en büyük dostları da ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Kim nefsindeki bütün afetleri yok etmişse, o kişi kısa süre sonra ihlas makamına gelecektir. Ondan sonra da salah makamına ulaşıp birçok mükafat alarak iradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu noktadan itibaren o kişi sonsuz, kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamalısınız ki mutluluğu bütün boyutlarıyla yüklenebilirsiniz, üstlenebilirsiniz. Onun o müstesna saadetini yaşayabilirsiniz. Unutmayın, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Çünkü hedefi en üst boyutta mutluluğa ulaştırmak olduğu cihetle, o insanların ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde mutlaka Allah'a ulaştırmalarını ister. Allah'a, daha doğrusu teslim etmelerini ister. Biliyorsunuz ki ulaşan sadece ruhumuzdur. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip yasak ettiklerini işlemediği zaman Allah'a teslim olur. Nefsimiz için de durum aynıdır. Bütün emirleri yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştığı zaman insan
alanında bir hüküm ifade eder, bir kıymettir. Mutluluğu da bütün boyutlarıyla yaşar. O kişinin iç dünyasında mutluluk oluşmuştur. Dış dünyasında mutluluk oluşmuştur. İç dünyasındaki kavga bitmiştir. Dış dünyasındaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerde de en büyük saadeti yaşayan o insan odur. Çünkü Allah Teala onu daimi zikre ulaşamayanlardan çok daha fazla sever. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Nefsinde afet kalmamıştır. Kalp gözü, kalp kulağı açılmıştır. Bunlar da o kişinin mutlu olması için yeni muhteşem sebeplerdir. Kimin kalp gözü açılmışsa Allah ona bütün gök katlarını ne zaman gösterecektir? Ne zaman irşat makamına ulaşırsa birer birer katlar gösterilir. Allah'ın zatı da mutlaka gösterilir. Ve Allah'ın zatını görmek kainattaki en büyük nimettir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ya, mutlu olmak elinizde. İç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde anlaşmazlığın, kavganın sona ermesi hali sizin mutluluğun üç ayrı cephede de bütününe sahip olmanız anlamına gelir. O zaman yaşamanın gerçekten sevinç verici, mutluluk verici, muhteşem bir olay olduğunu yaşayacaksınız. Allah Teala'nın hepinizi bütün bu hedeflere ulaştırmasını, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz saadetlere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Un, dos, tres. İşte Allah-u Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah-u Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah-u Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ya ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Ha, bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz? Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i kerimede bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa eğildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz.
Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple siz cennetini almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocalarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, uluslararası bir sponsorumda tekrar Allah-u Teala böyle bir konuşma imkanı bahşettiği için ona sonsuz hamd teşekkürle inşallah sözlerime, konuşmama başlamak istiyorum. Benim de konuşmamı Kur'an-ı Kerim'in içinde yer almasına rağmen günümüz din tatbikatından çıkartılan zikir ve ehli zikir konusunda yapmak istiyorum. Zikir de bir Kur'an-ı kavramdır, ehli zikir de bir Kur'an-ı kavramdır. Ama zikrin ve ehli zikrin mütevasını Kur'an bütünü içinde anlayabilmek için evvela Kur'an'ın muhatabı olan insana bakmamız, insanı tanımamız lazım. Özellikle Tahir hocamızın öğreti sisteminde eksik olan kalp, ben bunun da ötesine geçmek istiyorum. Tabii ki Kur'an ayetleriyle. Allah Teala şu kainatı en şerefli mahluk olan insan için yaratmıştır. İnsan kendisinin dışında canlı ve cansız bütün mahlukattan ayrı özelliklere sahiptir. Ne melekler gibi nurani, ne cinler gibi ateşten, ne de sadece fizik bedeni olan topraktan. Şimdi sırasıyla ifade etmek istiyorum. Allah-u Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bizi yaratan Rabbimiz buyuruyor ki sizi bir fizik bedenle yarattım. Genellikle eğitim sistemimizde yer alan insanın biyolojik bedeni. Psikologlar işte insan biyopsiko sosyal bir varlık diye tanımlarlar. Biyo kısmı bu fizik beden, et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan, doktorların ihtisas alanı. Ama insan sadece fizik bedenden ibaret bir varlık değil. Bir de Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسِنْ وَمَا سَوَاهَا biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz berzah alemine ait ve nefsimizin manevi kalbi 19 tane hastalık var. Yaratılıştan Allah-u Teala bunu bize veriyor. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat ve secde emrine isyan eden insanların baş düşmanı İblis de bu 19 afeti azdırıyor, tesir ediyor. Şeytan zulmani leduni ilmin sahibi. O slaytımıza bakacak olursak günümüzde toplumları tesir altına alan sihir, hüddam ilmi, cin çağırma, reenkarnasyon, transistan meditasyon, ilmi nücum, astroloji ve yoga ve daha bunun gibi birçok alt birimlerle iblis insan hayatını taarruz etmek üzere Allah'tan aldığı müsaade gereğince kıyamete kadar bu sinsi varlık, bu insanı bu dünyada huzursuz ve mutsuz kılmak, ahirette de onları kendisiyle cehenneme götürmek üzere bir uğraşın içerisinde ve zulmani yolda iblis kıyamete kadar hayatta, tıpkı Hızır Aleyhisselam'ın Rabbani yolda kıyamete kadar hayatta olacağı gibi. Öyleyse nefsimizin manevi kalbi şeytanın etki alanı, onu 19 tane afetle mağlul. Şeytan sadece bu afetleri azdırıyor. Şeytanın talebiyle nefsimizin afetlerinin talebi aynı, çakışıyor. İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde bu sebeple şeytan diyor ki Allah'ın vaadi haktı. Allah size hep doğruyu söyledi ama ben de hep size yalan söyledim. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sadece nefsinize davetiye çıkarttım.
Ve siz de benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse hayat senaryosunda, Allah'a giden yolda, kemalat basamaklarında özellikle birinci derece düşmanımız berzah alemine dönen nefsimizdir ve şeytan nefsimizi bize karşı kullanıyor. Ama Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerle indirdiği kutsal kitapların tek bir hedefi var. Bu nefsi tezkiye ve tasfiye etmek. Yani mutluluktu. Evet, çünkü şu an dünya üzerinde insanlar %90'dan fazlası huzursuz ve mutsuz. Ve huzursuz ve mutsuz olan bu insanların hepsinin tek sebebi nefslerindeki afetler. Yani dışımızdaki hiçbir insan bizi mutsuz ve huzursuz kılmıyor. Onlar birer sebep. Asıl bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin manevi kalbindeki afetler. İşte 14 asır evvel cahiliye dönemini yaşayan bedeviler nefsi emarin standartlar içindeyken Resulullah'ın öğretisiyle, Kur'an öğretisiyle tabii 23 sene içerisinde nefslerini tezkiye ve tasfiye ederek en zirve noktada salaha ulaştılar. Yani ehli zikirden oldular. O zaman demek ki başlangıç noktasında primitif seviyede olan hani fıtratıyla yaratılan tüm insanlarda şeytanın kapıları %100 açık. Ama eğer Allah'ın reçetesini kişi hayatına tatbik ederse ki 28 basamak İslam merdiveninde salaha ulaşır, salihlerden olursa o zaman salihler için Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın bütün kapıları kapalı. İşte Allah-u Teala bizden böyle bir yolculuğu, böyle bir Allah'a giden yolculukla Resulullah'ın da ifadesinde kervan yolda düzülür. Nefsimizin manevi kalbindeki afetleri bir bir temizlemek suretiyle bilgi kaynağı olan Rabbimizden her konuda bilgi almamızı istiyor. Zikir ehli böyle bir kişidir. Resulullah'tan önceki dönemin adı cahiliye dönemi. İnsanın bilgi kaynaklarına baktığımız zaman tabii ki Kur'an çerçevesinde ifade ediyorum. Vahiy, sünnet ve tecrübe. Dışımızda bir fiziksel kainat var. Tecrübe ve deneye dayalı bir inceleme alanı ve insanlar bilim adı altında birçok pozitif sonuçlara ulaşabiliyorlar. İşte şu an günümüzde nükleer fiziğin ulaştığı iki şeyden bahsetmek istiyorum. Bu laboratuvara konulan deneylerle ispatlanmış, bugüne kadar bilinmiyordu. Sadece insanlar bu kainatı fizik tarafıyla biliyorlardı, zannediyorlardı ama bugün artık yapılan araştırmalar, tecrübeler, deneyler bu fizik alemin ötesinde görmediğimiz tam 5 alem daha var. Ona kara madde diye isim vermişler. İşte onların kara madde dedikleri, Kur'an'da yer alan isimleriyle ifade edeyim. Berzah alemi 1, gayb alemi 2, cinlerin berzah alemi 3, meleklerin emri alemi 4 ve şeytanların zulmü alemi 5. Yani fizik alemin dışında aynı koordinatları paylaşan tam 5 alem daha var ve tecrübe, deney, bilim yaptıkları araştırmalar neticesinde bu sonuca ulaşmış. Evet, kara madde diye tanımlamışlar, ismi vermişler. Şimdi gelelim bilginin merkezi kaynağı Allah'a nasıl biz ulaşabiliriz? İnsanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Özellikle ifade edeyim başlangıçta, yani kitabın ortasından konuşursak bugünkü konuşmamın özeti, Şura 51'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مُنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسَلَ رَسُولًا فَيُوحَى بِاِذْنِهِ
Öyleyse Allah Teala biz insanlarla, beşerle vahiy ile konuşur. Perde arkasından konuşuyor veya Resul gönderip dilediğini o Resul'e vahyetme suretiyle Resul'ün de bize açıklamasıyla hedefe ulaşabiliyoruz. Şimdi benim üzerinde duracağım şey şu, doğrudan doğruya vahiy ile beşerin konuşması, bir de Resul, arada Resul olmak kaydıyla sünnet devreye giriyor. Resul'le, Allah'ın Resul'e vahyetmesi, Resul'ün de bize bunu açıklamasıyla o konu üzerinde duracağım Allah'ın izniyle. İşte olayları yaşıyoruz, olayları değerlendiriyoruz. Başlangıç noktasında insanlar nefsani bir değerlendirmeye tabi tutuyorlar her olayı. Çünkü şu anda dünyada yaşıyoruz. Fizik vücudu ifade ettim, nefsi ifade ettim. Bir de secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın muhatabı olan insanı Allah-u Teala zatından ruh üfürüyor. ثُمَّ سَوَّهَا وَنَفَاهَا فِيهِ مِنْ رُوِي Öyleyse fizik bedenin içerisinde kalp var, nefsimiz var. Ama aynı zamanda Allah'ın zatından üfürülen de bir ruh var. Özellikle halk arasında bunun çok güzel bir ifadesi. Haydan geldik, huya gidiyoruz. Haydan gelen Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Ve Allah-u Teala bu ruhun bir emanet olduğunu, emanetin sahibine mutlaka hayattayken ulaştırılması, teslim etmesi bizden istediğini Kur'an-ı Kerim net olarak 73 ayet-i kerimede açıklıyor. 19 fiille. 73 ayet-i kerime 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Neden bu ruhun dünyadan Allah'a ulaşması çok önemli? Ama kalbin başlangıç noktasında muhtevasında 19 şeytanın etki ettiği 19 tane hastalık var. İşte Allah Teala kuluna olan sevgisi, insana olan sevgisi sebebiyle Allah Teala Kur'an'da belirtiyor. Bana ulaşmayı, ruhunuzu bana ulaştırmayı dilerseniz ki bu benim size bir emanetimdir. Bana ulaşmayı dilerseniz o zaman sizin ruhunuzu benim kendime ulaştırmam için mutlaka nefsinizin, manevi kalbinin %51 nurlanması lazım. Çünkü ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının önünde başka insanlar engel değil. İçimizdeki nefsimiz ve nefsimize tesir eden şeytan. Öyleyse iki düşman var içimizde ve bu diyalektik kavga devam ediyor devamlı olarak. Bir tarafta ruhumuz var, muhtevasında 19 tane haslet, sevgi, İman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketimiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. Ve ruh Allah'ın emrinden. Cennet ruhun sevdiği şeylerle çevrili. Cehennem de nefsin sevdiği şeylerle çevrili. Veya başka bir ifadeyle cehennem nefsin sevdiği şeylere çevrili, cennet de nefsin istemediği şeylerle. Nefs neyi istemiyor başlangıçta? 19 tane hastalık, ruhun hasletlerinin hiçbirisini istemiyor. Çünkü şeytanın tesiri altında ve şeytanca bir davranış sergiliyor. Şimdi Tahir Hocam hakikaten çok güzel ifade buyurdu. Okullarda sadece öğretilen öğreti sistemi, bilgi, insana yüklemek, fizik tarafına özellikle yüklemek. Ama insanın bak görünmeyen Allah'ın zatına üfürülen bir ruhu var. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ruha dair bize görevler vermiş. Ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşması istikametinde tam 12 tane farz emir var. Bu farz emirlerin yerine getirebilmesi ancak nefsimizin manevi kalbinin %51'li nurlanmasına, temizlenmesine bağlı. Bunun gerçekleşebilmesi için irade bir vücut değil, kutsal irade olan irademizin devreye girmesi lazım. İrade de görünmüyor, ruh da görünmüyor, nefs de görünmüyor. Yetmez. Akıl beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor. Aklı da göremiyoruz. Özellikle ateistle Allah dostu Şems arasındaki bir münazarede bakın ne diyor
Hatayiz Şems'e. Şems-i Tebrizi bir mescitte talebelerine kerpiçle teyemmüm abdestinin nasıl alınacağını gösteriyor. Bir filozof geliyor ve 3 sual soruyor. Siz Müslümanlar Allah var dersiniz ama Allah'ı gösteremezsiniz. Varsa gösterin gören mi inanalım. 2. sual, siz şeytanın ateşten yaratıldığını söylersiniz. Sonra da onu ahirette cehenneme atılıp ateşle azap edileceğine inanırsınız. Hiç ateş ateşe azap eder mi? 3. sual, siz herkes dünyada yaptıklarının cezasını ahirette çekecek. Orada mahkeme kurulacak, hesap sorulacak diyorsunuz. Bırakın insanları nasıl isterlerse öyle yaşasınlar. Ne istiyorsunuz insanlardan? Şems-i Tebrizi elindeki kerpiçle adamın kafasına vuruyor. Kanlama içinde kalan bu kişi kadıya gidip şikayet ediyor. Şimdi kadı sual soruyor Şems-i Tebrizi'ye. Bu adama niye böyle bir zulmü işledin? Ben diyor zulüm değil, onun suallerinin cevabını verdim. Ve bakın 1. cevap. Bu adam bana Allah varsa göster göreyim inanayım dedi. Ben de buna olan her şey baş gözüyle gözükmez. İşte misali dedim, başına darbe vurup acıttım. Şimdi bu felsefeci başındaki acıyı göstersin görelim. Filozof şaşırarak başındaki acı var ama gösteremem dedi. İşte tıpkı bunun gibi diyor. Allah Teala da vardır fakat kafa gözüyle görülmez. O ancak akılla bilinir ve kalp gözüyle ve ruhun baş gözüyle görülebilir. 2. sual. Bu adam sizler şeytan ateşten yaratıldı, ahirette ateşe atılacak, ateşle azap görecek diyorsunuz. Ateş ateşe ne zarar verir? Ben de topraktan yaratılan bu insana topraktan yapılmış bir kerpiçle vurdum. Bak toprak nasıl acı veriyor. Biraz daha hızlı vursaydım öldürürdü. Demek ki ateş ateşe azap ediyormuş. 3. sual. Bu adam bana bırakın insanlar dünyada herkes istediğini yapsın. Niçin ahirette mahkeme, hesap ve ceza var? Ben de onun başına vurmak istedim. Vurdum. Onun için mahkemeye koştu. Ben ona şunu demek istedim. Bu dünyada herkes istediğini yaparsa alemi zulüm kaplar. Kendisine zulüm yapılan çok insan var ki zayıftır. Zalimden hakkını alamaz. Herkes mahkeme bulamaz. Allah ahirette mahkeme kurup herkese yaptığının hesabını soracak. Zaliminden mazlumun hakkını alacak. Gereken cezayı verecek. Adalet yerini bulacak. Bunu niye söyledim diye belki merak ediyorsunuz. Akıl görülmüyor. Yani sadece insanlar fizik bedeni besliyorlar, eğitiyorlar, bilgi yüklüyorlar. Ama insanın içerisinde görünmeyen Allah'ın emaneti ruh var. Görünmeyen, temizlenmesi gereken Allah'ın emri gereğince berzah alemine oturan nefsimiz var. Görülmesi gereken, seçim hakkı bize verilen irademiz var. Ve bedene kumanda eden zihnimiz, aklımız var. Var hiçbirisi görünmüyor. Öyleyse burada nereye ulaşıyorum? Olaylar, olayların değerlendirilmesi ve aklın 2 müşaviri. Karar organı akıldır. Akıl, Allah'ın emirlerinin yerine getirildiği, yasakların işlenmediği bir ortamda şuurlanırsa, ruhun talebine, akıl, Allah'ın emirlerine isyan, yasakların işlendiği bir ortamda şuurlanırsa, nefsin talebine, yani şeytanın emrini yerine getirir. Ruhun talebine uyan kişi Allah'ın emrini, nefsin talebine uyan kişi şeytanın emrini yerine getirir ve iş dünyasında da onun bir diyalektik kavga var. Başlangıç noktasında herkes nefsi emmarede ve nefsi emmarede olması hasebiyle nefsinin emrinde. Hoşuna giden şeyleri hayır, kendisini üzen şeyleri şer kabul ediyor. Ama Allah Teala buyuruyor ki böyle değil. Ola ki hoşunuza gider, hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Bakara 216. Ola ki sizi üzer, şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. İşte benim ulaşmak istediğim nokta, daha işin başındayken, hayat seneler sonra başladığımız akil ve bazı noktadan itibaren Allah-u Teala biz insanlara hitap ediyor. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Öyleyse bilginin kaynağı Allah. İlim ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ve ondan öğreneceğiz. Ve Rabbimiz 2. basamakta olayları değerlendirmemizi ifade ediyor. Ve diyor ki size, sizi üzse de, sevindirse de, derecat kazandırıyorsa o hayırdır. Sizi üzse de, değerlendirse de, derecat kaybediyorsanız o şerdir.
derecat kazanmak, kaybetmek önemli mi? Evet. En'am suresinin 132. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala yaşaya geldiğimiz her amelin mizanda bir derecat karşılığı var. En'am 132. Dereceler neden bu kadar önemli? Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazlaysa gideceğimiz yer cennet. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazlaysa gideceğimiz yer cehennem. Ve cennet ve cehennem hayatı sonsuz. Dünya hayatı 3 günlük bir dünya hayatı ama ahiret hayatı sonsuz. Öyleyse çok önemli. Ya Allah-u Teala ikinci basamakta olayları bu şekilde değerlendiren bizlerin seçilenler ve seçilmeyenler iki gruba ayırıyor. Neden insanlar seçilmiyor? İşte bilgi kaynağı şeytan olan insanlar şeytanın gizli kendisini tutması hasebiyle tek hedefi var insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek, bu dünyada cehennemi yaşatırmak. Ve 7 ayet-i kerimede bu seçilmeyenlerin Allah'ın yoluna saptıran insan şeytanlar, cin şeytanlar olduğu ifade ediliyor. Kur'an'ın bütünü içerisinde. İşte fesat çıkaranlar, işte kübera ve saadetler, işte hidayeti gizleyenler, işte Resul ayetlerle alay edenler, işte zulmanimle alay edenler. Bütün bunların hepsi görüyorsunuz ayetlerde. Bunlar insan şeytanlar, cin şeytanlar. Allah-u Teala ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatması hasebiyle bunları biliyor ve bunları seçmiyor davranışları sebebiyle. Allah insanların mutlu olmasını istiyor. Bu 5 grup insan şeytanla birlikte insanların canına okuyor. Bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette cehenneme gitmelerini istiyor. Ama geri kalan insanların %90'dan fazlası seçiliyor. Fakat seçilenler de Allah-u Teala onları olaylarla imtihan ediyor. İşte Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesi. Onlar senede 1-2 kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. İmtihana muhatap olan kimler? %90'dan fazla seçilen insanlar. İmtihana muhatap oluyorlar. Bir senede 1-2 kere imtihan ediliyorlar. Ama imtihandan gerekli dersi almıyorlar. Tövbe etmiyorlar. Ve zikre başlamıyorlar. %90'dan fazlası bu şekilde seçilmiş ama o seçilenler de imtihan ediliyor musibetlerle ve sonuç bu. Çoğu tövbe edip zikre başlamıyor. Tövbe edip zikre başlayanlar var mı? Var tabii. Bakara suresinin 155. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ وَنَقْسَنْ اَمْوَالِ وَاَنْفِسِ وَسَمَرَاتِ وَبُشُرُ مِنَ السَّابِرِينَ Sizi korkuyla, açlıkla, maldan candan eksiltmeyle imtihan ederiz, sabredenleri müjdele. Kimdir bunlar acaba? Bakara 156. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman ne demiştik? Musibetlerle imtihan ediliyor. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki قَالُ اِنَّ لِلّٰهِ وَاِنَّ اِلَّا رَاجُونَ Yani اِنَّ لِلّٰهِ biz Allah içiniz. Kimdir ben Allah içinim diyen? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. Hazreti Ömer'in ifadesi çok manidar. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. İşte kim ölmeden evvel ölmek istiyorsa hayattayken emanet olan ruhu Allah'a ulaştıracak. Ve o noktadan itibaren Allah için olduğunu bilinci içerisinde sadece Allah için, başka insanları mutlu etmek için çalışacak. Ölün ölmeden evvel. Hesaba çekin kendinizi, hesaba çekilmeden. Gerçekten baktığımız zaman bu Allah için olanlar, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar ve insanların mutluluğu için çalışan insanlar devamında Allah işaretlerini veriyor. Ulaike aleyhim selavatun min rabbin ve rahmetin ve ulaike'l muhtedun. İşte onların üzerine selavat ve rahmet vardır ve onlar hidayete erenlerdir. Hidayete ermek İnsanoğlunun tek hedefi olması lazım. Kur'an-ı Kerim'in bütünü hidayet rehberi olmasıdır. Hidayet yoksa din yoktur. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala hidayeti bütün detaylarıyla veriyor. Özellikle Bakara suresinin 2'den sonraki ayetlerde Zalikel kitabu bu öyle bir kitaptır la raybe fihi de içinde şüphe yok. Huden lil muttakin takva sahipleri için bir hidayettir. Bu denli muttakin, takva sahibi için hidayet. O zaman ne yapılması lazım? O kişinin
seçilmesine rağmen musibetlerle imtihan olduğun zaman bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Hayattaki ruhlarını Allah'a ulaştırmıyorlar. Ulaştırmayınca bunların gönülleri insan ve cin şeytanlara meylediyor. En'am suresinin 112-113. Ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz bütün peygamberlere insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar sözün yaldızını birbirine vahiy ederler. Ama 113'te kimler bunlara meyleder? Ahirette iman etmeyenlerin kalbi bunlara meylediyor. Öyleyse bunlar seçilmiyorlar. Seçilenlerden de bir kısmını kendilerine bağlamak suretiyle şeytanın avanesini oluşturuyorlar. Ve ne yazık ki şeytanın avanesi şu anda insanları tarumar ediyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i değiştiremiyorlar. Allah-u Teala Kur'an'ın muhafızı. Ama Kur'an'a giden yolu kesiyorlar. Kur'an'ı unutturmuşlar. Evet. Nasıl unutturmuşlar? Hidayeti din tatbikatından çıkartmak suretiyle. Nereden biliyoruz? Resulullah bunun haberini veriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami sınanacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. Yani kalplerinde Allah'a ulaşma dileği olmayacak. Çünkü din öğretisinin içerisinde bu yok. Ruhun dünya altında Allah'a ulaşması yok. Ve o gün gök kubbenin altında yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanlar en şerleri, fitne onlardan çıkmış tekrar onlara dönecek. Nedir bu fitne? Bu fitne insanların Allah yolundan saptırılması. Nasıl oluyor bu? İnsan ve cin şeytanlar şu bidatı devreye koymuşlar. Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhalavlaşır. Dünya hayatında ruhun alavlaşması yok. İşte kim ki dünya hayatını yaşarken ruhun alavlaşması yoktur diyorsa o büyük fitnenin müsebbibidir. Ve ne yazık ki din öğreticileri tarafından bu olay konulmuş. Çünkü Resulullah'ın hadisinde öyle söyleniyor. O zaman Kur'an'la karşılaşıyoruz bu insan ve cin şeytanlarının uydurdukları fitnenin temel esaslarını Kur'an'la karşılaştırıyoruz. İnsan ruhu insana hayat verir. Allah-u Teala Hicr 23'te diyor ki hayır, ruh hayat vermez. Hayatı veren benim, öldüren de benim diyor. Hicr 23. Gelelim ruh vücuttan çıkınca keşfilir. Bu da yalan. Secde 11'de Allah-u Teala mitokondrilere gönderilen enerjiyi kesiyor. Elektromanyetik alanlar ortadan kalkınca artık fizik vücut ne ruh için ne nefs için mekan hüviyetinde değil. Mekan hüviyetini kaybediyor. Burada bir misal vereyim ki herkes anlasın. Depremden önce insanlar evlerinde rahat oturuyorlar. Anne baba çocuklar. Ama deprem olunca ev yıkılıyor. O yıkılan evin yerinde tekrar o anne baba çocuklar gelip orada oturur mu? Tıpkı bunun gibi. Nasıl zelzele olup da ev yıkılıyorsa tekrar o ev sakinleri oraya gelmiyorsa Allah-u Teala mitokondriye gönderen enerjiyi kestiğimiz zaman artık nefs ve ruh için fizik vücut bir mekanın yönetiminde değil ve ruhu yedeğine alan melekler ruhu Allah'ın zatına ulaştırıyorlar. Nefse 3 güne kadar kordon kopuyor ve berzah alemindeki hayatına kıyamete kadar devam ediyor. Şimdi devam ediyoruz. Demek ki mutlak surette ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması lazım ki Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı ilimle biz Rabbimizin mümin kullarından olalım. Biz onun mükafatına ehli olalım. Şimdi ne demiştik? Ahiret saadeti. Ahiret saadeti kazandığımız pozitif vereceğinin negatif vereceğinin fazla olmasına bağlı. Müminin 102. Ama kaybettiğimiz dereceler kazandığımız yani fazlaysa gideceğimiz yer cehennem. Ve Allah-u Teala Kur'an'ın özeti olan Asr suresinde bütün insanlar hüsranda diyor. Öyleyse bütün insanlar hüsrandayken, nefsi emaredeyken, şeytanın kuluyken, şeytanın dostuyken, 19 negatif özelliğin sahibiyken Allah'ın katından hidayetçiler gönderiliyor. Taha 123'te. Hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin.
benden size hidayetim gelecek. Öyleyse bir tarafta hidayetçiler var, bir tarafta şeytan var. Hangisi galip gelecek? Aslında Rabbimizin istediği hidayetçilerin galip gelmesi. Hidayetçi ne yapıyor? Duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'ın sizde bir emaneti var. Bu emaneti sahibine hayattayken ulaştırın. Eğer kişi hidayetçinin talebine, davetine evet derse, o zaman kişi daveti kabul ediyor ki her dönemde mutlaka Allah'a davet eden davetçiler var, Resuller. İşte 7 safa davet. O davete baktığımız zaman Enfal 24, Yusuf 108, Yusuf Yunus 25, Nahl 125, Hac 67, Kasas 87 ve Fusur 33. Allah'a davet, Allah'a davet, Allah'a davet. Bu davetten murat ne? Bu davetten murat Allah'ın zatından üfürülen ruhun sahibi olan Allah'a ulaştırılması. Teslimi emrediliyor. Ve eğer kişi daveti kabul eder, kalpten ulaşmayı dilerse, o zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Kur'an-ı Kerim'de 12 temel farz emrinin gereğini yerine getirmiştir. 12 tane farz. Çünkü ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala 12 kere üzerimize farz kılıyor. Nisa 58, Maide 7, Enam 152, Yunus 25, Rad 21, Rum 31, Lokman 15, Zümer 54, Şura 47, Zariyat 50, Müzemmil 8 ve Fecir 28. İşte konumuz bu oturumda açıkladığım şey zikir ve ehli zikir ve zikir noktasına geldik. Kişi daveti kabul ederse daveti kalpten kabul etmenin alameti farikası sağlaması zikirdir. Eğer kalben ulaşmayı diler ve zikri severse o zaman kişi huşu sahibi oluyor. Ve bakın Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asır evvel İslam'ın nereden yıkılacağını ifadesini veriyor. Ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşu. Emanet nedir? Emanet Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde inne eretne emanete ale semavati vel ardi vel cibali ve ebeyna en yahmilna ve eşfekna minha. Biz emaneti göklere, yerlere, dağlara yüklensin diye teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi. İnsan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahil. İşte bu zalim ve cahil olan insana emanet yükleniyor ve Allah-u Teala hayattayken de bu emaneti geri istiyor. Bana Nisa 8. İnna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmenizi emreder. Evvela ruh emanettir. O teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur. O teslim olduğu zaman kişi teslimi külliyle Allah'a teslim olur ve Allah'ın ezeli ve ebedi dinini yaşamaya başlar. En zirve noktada Allah'ın dostu salihlerden olur. İşte insanın, daha doğrusu Allah-u Teala'nın insan için vaaz ettiği hedef salihinden olabilmek. Herkese bu yol açık. Nasıl yapacak? Evvela bir tek dilekle Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracak. Ermiş evliyadan kılacak. Daha sonra fizik vücut teslimiyle muhsin kul olacak. Daha sonra nefsin teslimiyle muhlislerden olacak. En son iradenin teslimiyle de Allah tarafından irşada memur ve mezun kılacak. Öyleyse insanı yetiştiren Allah'tır. Ama Allah Teala'nın insanı nasıl yetiştireceğini bidayetinden nihayetine kadar bütün safalarıyla Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle bir bir bizlere açıklamıştı. Şimdi ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an o güne kadar işlediğiniz bütün günahları Allah Teala örtüyor. Enfal 29.

inanç yeterli değil. Allah'a inanabilirsin. Ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanabilirsin. Farz olduğuna inanabilirsin. Bunların hiçbirisi kurtuluş için yeterli değil. Kurtuluşun olmasa olmaz şartı takva sahibi olmak. İşte Allah Teala bunu veriyor. Eğer takva sahibi olursanız, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz Bakara 223, o zaman Allah Teala o güne kadar işlerin bütün günahlarınızı örtüyor. Günahların örtülmesi demek birinci kat cennet garantisi. Devam ediyoruz. Ama eğer ulaşmayı dilemezseniz, Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde ulaşmayı ve Allah'ın ayetlerini inkar ederseniz, o zaman yaptığınız ameller boşa gidiyor ve gideceğiniz cehennem. Yani hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de ama Resulullah, ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse Allah'ın rahmetine gark olmak için ne lazım? Mutlaka kalben Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Ve ulaştığımız zaman takva sahibi oluyoruz. Ulaşan kişi ibadetlerin sultanı, zikri sevmeye başlıyor. Ben diledim ama zikir hiç hoşuma gitmiyor. O zaman dilden dilemişsin veya dilediğini zannediyorsun, kalpten dilememiştin. Kalpten dilersen Allah'ın sana zikri sevdirmemesi, Allah'ın sana mürşidi sevdirmemesi, Allah'ın sana namazı sevdirmemesi, orucu sevdirmemesi, zekatı sevdirmemesi, bunların hiçbirisi mümkün değil. Şimdi devam ediyoruz. Allah Teala o kişinin kalbine hidayette ulaşıyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor ve En'am 125'e göre Allah Teala onun göğsünden kalbine nurunu açıyor. En sonunda Allah Teala baş gözündeki Cevher Müstüre'yi alıyor. 7 Furkan, ama nurunu açtıktan sonra 4 kalp şartının sahibi olan kişi huşuya ulaşıyor. İşte Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde huşu içerisinde hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan talep eden, yani ehli zikri Allah'tan isteyen. Çünkü o kişi biliyor ki ehli zikir olmadan ne ruhunu, ehli zikir olmadan ne fizik vücudunu, ehli zikir olmadan ne nefsini, ehli zikir olmadan ne iradesini Allah'a teslim edemez. Allah'ın kanunu şu: her şeyi bir sebep ve sonuç tartında. Hedef Allah'ın zatına ulaşmak. Hedef Allah'ın zatını görmek. Bütün Adem Aleyhisselam'ın zürreti bay ve bayan için insanlık tarihi boyunca bu hedef asla değişmedi. Tüm insanlar için hedef Allah'ın zatına ulaşmak, bu ruhundur. Ve Allah'ın zatını görmek, bu da nefsin tasfiyesidir. İşte hedef bu ise, hedef değişmediyse tekrar o kişinin mutlaka hacet namazıyla onu o hedefe ulaştıracak olan ehli zikri, mürşidi Allah'tan istemesi gerekir. Gerçekten öyle mi? Evet. Bakara 45-46, Maide 35, Cin 14 ve Nas suresinin 9. ayetleri açıkça bu ayetler bize hacet namazıyla mürşide ulaşmanın faziyetini açıklıyor. Allah Teala ehli zikri mürşidi bize gösterirse ne olur? Ehli zikri mürşidi bize gösterirse biz gidip ona tabi oluruz. Dinde tabiyet farz. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde benden sonra Nebi gelmeyecek. Alimler, halifeler gelecek. El ulema ve verasetil enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Onlar gelecekse onlara arayıp bulup mutlaka onlara tabi olmamız gerekiyor. Allah Teala'nın dizaynı bu. Onlara tabi olan bana tabi olmuştur. Onlara asi olan bana asi olmuştur. O zaman tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz noktada ne oluyor? 7 kalp şartının sahibi oluyoruz, 7 nimet. 7 kalp şartı Tahir hocamızın özellikle ifade ettiği gönül denilen nesneyi Allah'ın emrettiği dizayn içerisinde afetlerden temizlemek, yerine Allah'ın katından 19 fazileti yerleştirmek. İşte o zaman insani kamil olur. Ve bunun vasıtası zikirdir. 7 kalp şartı ve 7 nimet. 7 nimet, devrin imamının ruhu başımız üzerinden yer almayınca Allah kalbimize iman yazmaz. Kalbimize iman yazılınca nefs tezkiyesine başlayamayız. Devrin imamın ruhu başımız üzerine gelmese, kalbimize iman yazılmasa günahlarımız sevaba çevrilmez, şefaat olayı gerçekleşmez. Devrin imamın ruhu başımız üzerine gelmese ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakim ulaşmaz. Devrin imamın ruhu başımız üzerine gelmese fizik vücut şeytanlık olmaktan kurtulamıyor. Devrin imamın ruhu başımızın önüne gelmezse nefs tezkiyesine başlayamıyoruz. Salih amel yapamıyoruz.
ve devrin mamun.

0: ruhu başımın üzerine gelmese irade güçlenmiyor. Öyleyse bütün bu olayların hepsi ayetler çerçevesinde bize teslim edilmiş. Ve burada mürşidimize tabi olduğumuz an Allah'ın bizdeki temsilcisi bize verdiği ilk emir zikir. Diğer ibadetleri söylemiyor mu? Diğer ibadetlerin hepsi zikrin bir yardımcısıdır. Özellikle tasavvufa girerken 7000 zikirle başlıyoruz. Bu 7000 zikir, 9000 zikir, 11000 zikir, 13000 zikir ve 15000 zikir. 15000 zikir nefsi emmareyi bitirebilmemiz için günde 15000 kere Allah ismini tekrar etmemiz lazım. Hangi ayet gelince Müzzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesile Allah'a dön, Allah'a ulaş. 17000 zikir nefsi levame. 19000 zikir nefsi mülheme. 21000 zikir nefsi mutmaine. 23000 zikir nefsi raziye. 25000 zikir nefsi marziye. 33000 zikirle nefsi tezkiye ve ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor, ermiş evliyadan oluyoruz. Nefs tezkiyesi burada tamamlanıyor. Tevrat hidayet ve nurdur, hidayete eriyoruz. İncil hidayet ve nurdur, hidayete eriyoruz. Kur'an hidayet ve nurdur, hidayete eriyoruz. Ama bu noktadan itibaren nefsin tasfiyesi söz konusu. Nefsin tasfiyesinde Allah'a teslim etmemiz gereken fizik vücudumuz var. Teslim etmemiz gereken nefsimiz var. Teslim etmemiz gereken irademiz var. Ve o noktadan itibaren bunları teslim edebilmek için zikrimizi arttıracağız. Ama en önemli şey, en önemli şey Allah için Allah yolunda hizmet edeceğiz. Allah için olmak, başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. Kendin için istediğini kardeşin istemedikçe, kendin için istemediğini kardeşin için istemedikçe asla imanın kelamına ermesin. O zaman biz kendimiz için ne istedik? Allah'a ulaşmayı, ruhumuzun Allah'a teslimini kardeşimiz için de isteyeceğiz. Kendimiz için ne istemiyoruz? Başkasına zulmetmeyi, başkasına düşmanlık etmeyi. Biz kimseye düşman olmayacağız. Biz kimseye zulmetmeyeceğiz. Allah Resulü boşuna demiyorum. Ben zulmü kendime haram kıldım. Size de haram kılıyorum. O zaman birbirinize zulmetmeyin. İşte birbirimize zulmetmek istemiyorsak mutlak surette nefsimizi tasfiye etmemiz gerekir. Allah Teala imanına zulüm bulaştırmayanlardan bahsediyor. En'am 82'de. Ellezine amenu ve lem yebsum imanen bi zulmin ulake men hamnu ve hum muhtedun. Amen olan kimseler, imanlarına zulüm karıştırmayanlar, işte onlar korkudan emin olanlardır. İmtihanımızın birinci etabı sizi korkuyla, sizi açlıkla, sizi cemaldan candan eksiltmeyle imtihan ederiz. Sabredenleri müjdeleme. Müjdele. Ama korkudan emin olanlar, onlar daimi zikrin sahipleri. Evet, demek ki korkudan emin olmak mümkün müdür? Evet. Daimi zikre ulaştığınız an kesinlikle sizi korkuya götüren her türlü nefsani davranışlar kalbinizden temizleniyor ve siz Allah'ın bir sevgilisi oluyorsunuz. Şimdi devam ediyoruz. Ruhun tesliminden sonra fizik vücut teslimi. Ne yapmanız lazım? Zikrinizi arttırmanız lazım. 3 saati 4'e, 4'ü 5'e, 5'i 6'ya, 6'yı 7'ye, 7'yi 8'e, 8'i 9'a, 9'u 10'a, 11'e, 12'ye zahitlerden olmak istiyorsanız, ki kimdir zahit? Fizik vücudunu Allah'a teslim eden. Kimdir zahit? Öfkesini yutan. Kimdir muhsin kul? Öfkesini yutan. O zaman bunu zikirle gerçekleştiriyorsunuz. Yani züht sadece para fukaralı değil. Bir lokma bir hırka değil. Züht bir zikir fukaralı. Yani zahitlerden olmak istiyorsanız çok çok çok Allah'ı zikredeceksiniz. Ve Allah-u Teala Ahzab 41'de bunu ifade ediyor. Ya lezzin amenu üskurullah zikren kesiyle. Allah'ı çok zikirle zikredin. Dikkat edin, ehli zikri 7 sabah 4 teslimi yaşayan Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşittir. O mürşit bize bizi zikre, çok zikre ve en sonunda nefsin teslimi, o kalbin tamamen Allah'a teslimini bizden istiyor. Ve Nisa 103'te namazı kılıp bitirdikten sonra otururken, ayaktayken, yan üstü yatarken daima Allah'a zikredin. Evet, daima Allah'a zikredin. Zaten insanoğlu için 3 hal mevcut. Ayaktayken zikrediyorsak, otururken zikrediyorsak, yan üstü yatarken zikrediyorsak 24 saat zikirdeyiz. 24 saat şeytanın kapısı kapalı. Şeytan yine bizimle uğraşıyor ama devamlı mağlup olan bir biçimde kuyruğunu sallayarak geri çekiliyor. Ve biz o zaman Rabbimizle artık konuşabiliyoruz. Ulul elbab dediğimiz zaman yedi kalp şartı, daha doğrusu dediğimiz zaman dört tane yedi vasıf şartı, dört vasıf şartı, üç tane sonuç şartı kalbin yedi kademede müzeyyen olmasını ifade ediyor. Bu kalbin müzeyyen olma vasıtalardan bir tanesi de ehli hayır. Devamlı zikrettiği için devamlı hayır işliyor. Ehli hüküm, ehli hikmet, Kur'an'ın hangi ayet kelimesine bakarsa hangi seviyeye ait olduğunu bilir veya bilmiyorsa önüne arkasına bakmak suretiyle tespit edebilir. O da olmasa ehli tezekkür olması hasebiyle Rabbine müracaat eder ve mutlaka cevabını Allah'tan alır. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti, Allah'ın Resulü'nün hadisi de cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Cehaletten kurtulmanın yolu gidin o insanların yazdığı kitaplarından sorun demiyor. Ehli zikre sormak. Ve yine Bakara 186'da biz de Allah arasındaki ilişki dua üzerine kurulmuştur. Sana kullarım sorarlarsa benden, ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Öyle ehli zikir bu ayet gereğince kime müracaat ediyor? Daha doğrusu dua eden kişi ehli zikre müracaat ediyor. Ehli zikirden soruyor. Ehli zikir de ona hedef tayini yapıyor ve hedef tayini yaparken hedefe giden yolda hangi ameli işlemesi gerektiğini de ifade ediyor. Bu amelin adı salih amel. Genellikle insanlar derecat kazandıran amele salih amel diyor. Bu doğru değil. Her salih amel derecat kazandırıyor ama bir başka vazifesi daha var. O nefsimizin manevi kalbindeki afetleri temizliyor. Birisine yardım ederseniz derecat kazanan bir ameldir ama salih amel değil, hayır kazandıran bir ameldir. Bir başkasına bir lütufta bulunursanız bu bir hayırdır, derecat kazandırır. Ama salih amel dediğiniz an derecat kazandırmakla birlikte kesinlikle nefsinizin manevi kalbindeki afetleri de temizliyor. Bu salih amelin Kur'an'daki adı zikir, zikir, zikir. Zikir ibadetlerin sultanı Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i tilavet et oku. Namaz kıl çünkü namaz kötülükten fuhşiyattan men eder. Ama bil ki Allah'ın zikren büyük. Öyleyse zikirden daha kıymetli bir ibadet yok. Ve zikirle daimi zikre ulaştık. Nefsimizi de Allah'a teslim ettik ve kalbimizi, gönlümüzü Allah'a bağladık. İşte Yunus'un ifadesi gel dosta gidelim gönül. Gönül bağımız Rabbimizle beraber olunca o zaman rabıtada dilediği noktada kişi Rabbine müracaat eder ve artık o noktaya kadar olan bilgileri oradan alır. Ama buraya gelene kadar bilgiyi kimden soracaksınız? Ehli zikirden. Daimi zikre ulaştığınız an yine ehli zikirden de alabilirsiniz ama aynı zamanda Rabbinizden de alabiliriz. İhlasa ulaşıyoruz. İhlasa ulaşan kişi alelade bir insan değildir. Evvela ulerbaf kademesinde fizik ötesi yerin melekütün Allah kendisine göstermiştir. Ama ihlas noktasında göklerin melekütünü Allah-u Teala kendisine gösteriyor ve varlıklar aleminin son noktasına kadar olan bütün gök katlarını bir bir gösteriyor. Neyle? Baş gözüyle mi? Hayır değil. Nefsimizin manevi kalbinin gözüyle gösteriyor Allah-u Teala. Evet, kalp gözü cehennemi tamamıyla görebildiği gibi kalp gözü gök katlarında olan bütün işlemi seyrisini görüyor. Onun için Allah Teala Hazreti İbrahim'e Enam 75'te biz ona yerin ve göğün melekütünü gösteriyordur ki yakin hasıl etsin. Bu yakin aynel yakin. Yani bir insanın aynel yakine tamamen ulaşabilmesi neyle mümkündür? Yerin göğün melekütünü Allah Teala ona gönül gözüyle göstermesiyle mümkündür. Ayet-i kerime gayet açık. Ve ihlasa erdiniz. Muhlislerdensiniz. Nefsinizi Allah'a teslim etmişsiniz. O zaman seher vaktinde Allah-u Teala sizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Tarim suresinin 8. ayet-i kerimesi tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi salaha ulaşıyor ve 3 nurun sahibi oluyor. Ayet-i kerimenin muhtevasına baktığınız zaman sağda solda devrin imamın ruhu ama Allah-u Teala salaha ulaştığı bu kuluna İkinci kademede salah nurunu veriyor. Böylece 3 nurun sahibi olur ve Allah onun üzerindeki nurunu tamamlıyor. Ama aynı zamanda iradesini de teslim alıyor. O noktadan itibaren artık o kişi Allah'ın emriyle iş görüyor ve dilerse zatını gösterdiği zaman o kişiyi irşada memur ve mezun kılıyor. Allah'ın zatı hedeftir bütün insanlar için. Evvela Allah'ın zatına ulaşmak, sonra Allah'ın zatını görmek. Allah Teala Yunus suresinin 25-26. ayet-i kerimesinde bu konuyu açıklıyor. Allah teslimurdu olan zatına davet ediyor. Daveti kabul edene sırat-ı müstakim ulaştırıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden ruhun seyri sülüküyle lezzeyni ahsenel husna Allah'ın zatına ulaşıyor ve ziyade Allah'ın zatını görüyor. Allah'ın zatını kendisine gösterdiği insanlara Allah Teala dilerse onları irşada memur ve mezun kılıyor. Ve veli mürşitlerden oluyor. İşte veli mürşit alerede bir insan değil. Bu bahsettiğimiz 28 basamağın 28'ini de yaşayan, 7 sabah 4 teslimi yaşayan, Allah'ın kendisini ehli zikir olarak vazifelendirdiği bir kişi. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bilmiyorsanız ehli zikre sorun enbiya'ya diye. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Öyleyse bilmiyorsak kime soracağız? Ehli zikre soracağız. Allah Teala bunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de zikir de var. Din tatbikatından çıkartılmış. Kur'an-ı Kerim'de ehli zikir de var. Mürşit de var. Din tatbikatından çıkartılmış. Hani tabir caizse zikrin din tatbikatından çıkartılması İslam'ın bacaklarının kesilmesi. Ehli zikrin din tatbikatından çıkartılması kollarının kesilmesini ifade ediyor. Ve İslam bacakları kolları tamamen kesilmiş, bitkisel hayata terk edilmiş bir durumda. Tekrar ait olduğu yere ulaştırmak istiyorsak, tekrar zikir ve ezikir ehli Kur'an-ı Kerim muhtevası içerisinde anlamak ve hayatımıza tatbik etmekle mükellefiz. İngiliz Başbakanı Churchill diyor ki, bu Müslümanların elinden Kur'an'ı, zikri ve dillerinden zikri almadıkça asla onlarla başa çıkamazsınız. Almışlar mı? Almışlar iblisin tesiriyle. Ama tekrar ait olduğu seviyeye ulaşmak istiyorsak, İslam'ın zirve noktada Müslümanlar tarafından yaşanmasını istiyorsak, 7 sabah hidayetin yaşanmasını istiyorsak ki hidayet çağındayız, o zaman mutlaka hayatımıza zikri ve zikir ehlini almamız lazım. Ehli zikir olmadan teslim olmak mümkün değil. Ama ehli zikir olmak için de zikir olmadan hedefe ulaşmak mümkün değil. O zaman Kur'an'ı kavramların zikir veya zikir ehli zikirden olmak istiyorsak mutlaka kalben ulaşmayı dilememiz ve tekrar sahabe gibi 7 sabah 4 teslimi yaşayarak Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bize bildirildiği gibi sabikunel ahirinden olmak istiyorsak sabikunel evin onlar 7 sabah 4 teslimi yaşayarak hepsi ehli zikirden olmuşlar. Ama günümüz insanı da ehli zikirden olması mümkün istiyorsa iradesini kullanarak 7 sabah 4 teslimi yaşayarak o noktaya ulaşabilir. Konuşmamı burada tamamlıyorum. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Ve bütün hakikatler Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim bilginin yegane kaynağı. Hiçbir sual yoktur ki cevabı Kur'an'da olmasın. Eğer biz Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza tatbik etmek istiyorsak, bunun yolu ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasından geçer. Bunun yolu mürşide tabiyetten geçer. Bunun yolu zikirden geçer. Bunun yolu zikir ve zikir ehlini anlamak, idrak etmek ve yaşamaktan geçer. Beni sabırla dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
0: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha el ele gönül gönüle bir beraberlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın o Allah sizleri çok seviyor. Siz de onu çok seviyorsunuz. Yalnız Allah'ı sevmekle kalmayın. Herkesi sevin. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok severseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Huzur içinde bir dünya hayatı istiyorsanız sevmeyi usul edinmelisiniz. Sevmek konunun temelini teşkil eder. Bu dünya hayatını gerçek anlamda yaşayanlar sevenlerdir. Evvela şunu unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Sevmedikçe sevilmezsiniz. Onlar beni severse ben de onları severim tarzında bir düşünce bütünüyle yanlıştır. Sizi hiçbir zaman huzura ve mutluluğa ulaştıramaz. Ama onlar beni sevmese de ben onları mutlaka sevmeliyim diye insanları sevmeye başlarsanız bu felsefe sizi en güzeli ulaştırır. Felsefe kelimesi genellikle başka anlamlarda da kullanılıyor. Bu düşünce tarzı diyelim. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemez misiniz? Herkes mutlu olmayı ister diye düşünüyoruz. Eğer siz de istiyorsanız, ikinci bir yol yok. Sevginin yolu mutluluk yoludur. Mutluluk yolu sevmekten geçer. Nefret içinde hiç kimse mutlu olamaz. Sevgi ruhun hazretlerinin en önemlisidir. En büyüğüdür. Mutluluğun anahtarıdır. Severseniz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz mutsuz. Belki birçok kişi bize diyecek ki iyi ama bizim başkalarını sevmemiz onların bize karşı olan davranışlarına bağlı değil mi? Hayır değil. Tam aksine sizin onlara karşı olan davranışlarına bağlı. Yani ne demek istiyorum? Yani sevgiyi onlardan beklemeyeceksiniz. O beni sevsin de ben onu seveyim demeyeceksiniz. Ben onu seveceğim. O beni sevse de seveceğim, sevmese de seveceğim. İşte hayatınızın ana felsefesi bu olmalı. Sevgi bağında üzüm yemek. Bu ancak sevgiyle oluşur sevgili kardeşlerim. Unutmayın. Sadece sevenler sevilir. Onun için o beni sevdiği takdirde ben de onu severim diye bir düşünce tarzı bütünüyle hatalıdır. O zaman topu şeytana attınız demektir. Allah'a atın topu. Siz sevin. Kim severse o mutlaka sevilenlerden olur. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda olan herkesi sevseniz ne kaybedersiniz ki? Sevginizi
onları belli etseniz ne kaybedersiniz ki? Sık sık onlara sevdiğinizi söyleseniz, davranışlarınız da aynı şeyi haykırsa, her davranışınızdan o etrafınızdakiler sizin onları sevdiğinizi anlamalılar. Yani gözlerinizden, konuşmalarınızdan, mimiklerinizden, davranış biçimlerinizden bir tek ana görüntü neşredilmeli. O görüntü sevgiyi terennüm etmek, sevginin şarkısını söylemek. Her davranışınız etrafınızdaki insanları sevdiğinizi ifade etmeli. İnsanlara karanlık nefret penceresinden değil, nurla dolmuş olan sevgi penceresinden bakın. Sohbete oradan girin. Karşınızdaki kim olursa olsun, ne kötülük yapan birisi olsun, ama onu sevdiğinizi ispat etmelisiniz. Yanlışlık yapan, size kötü davranan, bunu hak etmediğiniz halde kötü davranan bir kişiyi de sevebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İşte o zaman size düşeni yapmış olursunuz. Kalbiniz ne diyor? Önemli olan o. Kalbiniz ben onu seviyorum demeli. Ne kaybedersiniz ki? Nefret etmek yerine sevseniz. Herkes için bunu gerçekleştirdiğiniz gün başka bir dünyada yaşayacaksınız. Nefrete yer olmayan bir sevgi dünyasında. Sevgili kardeşlerim, sevilmenin anahtarı sevmektir. Unutmayın, sadece sevenler sevinir. Sevenler sevilmeye en çok layık olanlardır. Sevgili kardeşlerim, sevmenin görüntüsü sevdiğinizi en güzel davranışlara muhatap kılmaktır. Bu güzel davranışlar onlardan size gelen bir güzel davranışın karşılığı olarak değil. Onlardan size kötü davranış da gelse, siz o yanlış davranışa en güzel davranışla cevap vermelisiniz. Sanki o kişi size bir kötülük değil de size üzüntü veren bir davranışta bulunmamış da sizi sevindiren bir davranışta bulunmuş gibi davranmayı hedef ittihaz etmelisiniz. Bir anda buna ulaşamayabilirsiniz. Ama yılmadan devam ederseniz sevgili kardeşlerim, o zaman başarabildiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada sizi sevenler olabilir, sevmeyenler olabilir, hatta sizden nefret edenler olabilir. Bu onların dünyalarına bağlıdır. Dünyaları nefslerindeki afetler yüzünden kapkaranlık olan insanlar her şeyi en kötü standartlarda değerlendirirler. Bunun tabii neticesi olarak herkese kızarlar. Herkese karşı öfke doludurlar. Kin ve nefret saçarlar. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar
Allah ile değil, şeytanla işbirliği yapanlardır. Kim başkalarına kötülük saçıyorsa, öfke saçıyorsa, kin kusuyorsa, o Allah'ın yolunda değildir. O şeytanın yolundadır. Şeytan insanlara nefreti öğretir ve tatbik ettirir. Allah da insanlara sevgiyi öğretir ve tatbik ettirir. Öyleyse sevgi müessesesi bütün insanlar için temel hedefi oluşturur. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Ne kaybedersiniz ki? Eğer severseniz, madde bir, bu sevginizi izhar edersiniz. Yani açığa koyarsanız, açık bir şekilde davranışlarınızdan etrafınızdaki insanları sevdiğiniz buram buram yükselirse, ne olursunuz? Sevilenlerden olursunuz. Unutmayın, kanun, Allah'ın kanunu sevenler sevilir. Nefret edenlerden nefret edilir. Ama siz siz olun, sizden nefret edenlerden de nefret etmemeyi başarmaya çalışın. Çalışırsanız, Allah'tan da yardım isterseniz, başarabildiğinizi göreceksiniz. Allah Teala onların size yaptığı kötülükleri bilmenize rağmen sizin başka insanları sevmenizi sağlamak yetkisinin sahibidir. Eğer Allah Teala herkese karşı sevgi dolu olmayı dilerseniz, Allah Teala sizi de sevgi dolu kılar. Sevmenin kanatlarıyla uçarsınız. Sevgi kanatları. Sevenler uçarlar. Nefret edenler düşerler. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Nefret ediyorsunuz. A'dan nefret ediyorsunuz. Onun sizi sevmesini bekleyebilir misiniz? Nefret ediyorsanız, elinizde olmadan nefretiniz ona sizin tarafınızdan belli edilir. Davranış biçimleriniz bunun göstergesidir. Her nefret ettiğiniz kişinin sizden nefret etmesi kadar tabii bir şey olamaz. Kim başkalarına nefret saçıyorsa, başkaları da ondan nefret edecektir. Kim başkalarına sevgiyle yaklaşıyorsa, sevgi dolu davranışların sahibi ise başkalarına karşı, o zaman o kişi de sevilmeye liyakat kesbetmiştir. Layık olmuştur. Mutlaka sevilir. Hani atalarımıza demişler, iyilik yap, denize at. Balık bilmezse Haluk bilir. Öyleyse herkese karşı en güzel davranışlarda bulunmalısınız ki onlardan size güzel bir davranışın dönüşünü beklemeye hak kazanasınız. Sevgili kardeşlerim, ya böyle yaparsanız sevinirsiniz, mutlu olursunuz ya da böyle yapmazsınız. Nefret edenlerden siz de nefret edersiniz. Ve o kişiyi ebediyen kaybedersiniz.
Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Sizi sevmeyenleri de sevebilseniz. Sizi sevmeyenlerin kalbine sıcacık bir sevgi tohumu ekersiniz. Sıcacık bir sevgi. Sizden nefret eden kişi, ona karşı gösterdiğiniz nefret dolu davranışlara eğer sevgiyle cevap veriyorsa, nefretiniz ona nefreti kabul ettiremiyorsa, o sizden nefret etmiyorsa, siz ondan nefretinizi bütün boyutlarıyla göstermenize rağmen, bütün bunlara rağmen o sizden nefret etmiyorsa, aranızda nefretin sahibi olanlar vardır. Onlara sesleniyorum. Ne hissedersiniz? Sevgili kardeşlerim, neden onları sevmeye gitmiyorsunuz? Sevmek yoluna gitmiyorsunuz. Yollardan bir tanesi sevgi doludur, Allah'a tırmanır. İkincisi nefret doludur, şeytana ulaşır. Birisi yedi kat göklere, öteki yedi kat yerlere, cehenneme götürür. Sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, nerede olursanız olun, Allah'ın kanunu seven sevilir şeklindedir. O ise seveceksiniz. Seveceksiniz ve sevileceksiniz. Sevgi varken neden nefret? Güneş varken neden karanlık? Sevgili kardeşlerim, hepinizi neden bu kadar çok sevdiğimizi anladınız mı? Allah bize sevgiyi öğretti. Biz de size öğretmeye çalışıyoruz. Eğer idrak ederseniz, o zaman çok farklı bir dünyada yaşayacaksınız. O zaman sevgili kardeşlerim, mutlu olacaksınız. Sevgi kervanı, mutluluk şehrine götürür. Nefret kervanı da mutsuzluk. Ya kapkara bir dünya içinde insanlardan nefret ederek yaşarsınız ve de onların düşmanca davranışları aslında belki sizin düşmanca davranışınıza bağlıdır. Bir noktadan itibaren başlar. Ya biri size kötü davranmıştır, siz de ona kötü davranırsınız. Arkadan o size gene kötü davranır. Arkadan siz de ona gene kötü davranırsınız. Böylece kötülük spirali yükselir. Ama başka birisi size kötü davranıp da o spiral yükselmeye başlayınca siz ona sanki yaptığından, o kötü davranışından hiç haberdar değilmişsiniz gibi, hiç etkilenmemişsiniz gibi en güzel bir davranışla karşılık verirseniz, o kişi yaptığı hatadan dolayı sadece hüzün duyar sevgili kardeşlerim. Başkalarını en güzele davet etmeniz, onlara en güzel davranışlarda bulunmanıza bağlı, öyle değil mi? En güzel davranışlar hepinizi en güzele götürür. En güzel davranışlar, en güzel davranışları oluşturur. Karşı tarafın da size
güzel, daha güzel, daha güzel davranışlarda bulunmasını, sizin onlara olan o sevginin vücuda getirdiği güzel davranışlar sağlar. Sevgi varsa mutluluk vardır. Nefret varsa mutsuzluk ve huzursuzluk. Neden dünyanızı karartıyorsunuz? Dünyanızı sevgi güneşinin aydınlığıyla aydınlatın. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevildikçe daha çok seversiniz. Daha çok sevdiğiniz zaman daha çok sevilirsiniz. Ve bu spiral devamlı sevgi muhtevası içerisinde yücelir, yücelir, yücelir. Allah'a yakın olanlar nefret edenler değildir. Sevenlerdir. Nefret edenler şeytana yakın olanlardır. Birisi sevgi dünyasını yaşıyor. Allah'ın emirlerinden en önemlisi. Diğeri nefret dünyasında yaşıyor. Şeytanın emirlerinden en önemlisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgi varken, mutluluk varken neden nefret, neden mutsuzluk? Hep mutluluk reçetesinin ilaçlarını kullanın. Nedir o ilaçlar? Güler yüz, tatlı dil, sevmenin belirtilmesi. Size kötü davranan birisine de güzel davranabilecek misiniz sevgili kardeşlerim? İşte o zaman farklı bir boyuta ulaşırsınız. Size kötü davranan birisine en güzel davranışlarla cevap verebiliyor musunuz? Onun sizden nefret ediyor haline bakarak siz de ondan nefret mi edeceksiniz? Böyle yaparsanız şeytanın elinde bir esir olmayacak mısınız? Onun düştüğü hataya siz de düşmüş olmayacak mısınız? Şeytan ona tesir etmiş, o sizden nefret ediyor. Marifet sizi sevenleri sevmekte değildir. Marifet sizi sevmeyenleri, daha nefret edenleri de o sevgi selinin içinde yeni bir hayata ulaştırmaktır. Dikkat edin, deneyin. Sizden nefret eden birisini hedef alın ve onu sevdiğinizi her vesileyle ispat edin. Mesela ona bir hediye verin. Mesela onu mutlu edecek olan şeyler nelerse araştırın, gerçekleştirmeye çalışın. Bunu yaptığınız zaman kalbi nefretle dolu olan kişi birdenbire duracaktır. Yahu diyecektir, ben bu adama bu kadar kötülük ettim. Zorla değil ya, bu adamdan nefret ediyorum ben. Ama o benim nefretime ve bunca kötülüğüme rağmen bana hala en güzel davranışlarla mukabele ediyor. Nasıl bir insan bir sevdiğine davranırsa, nasıl bir davranışsa bu, o da ben onu sevmeme rağmen, ondan nefret etmeme rağmen, bu nefreti bütün boyutlarıyla göstermeme rağmen, o hala her davranışıyla beni sevdiğini ispat ediyor. O zaman ben bundan utanç duymalıyım. İş dönüp dolaşıp buraya gelir sevgili kardeşlerim. Bu
sonuca ulaşabilmek, sizi sevmeyen, hatta sizden nefret eden bir kişiyi sevebilmek kapasitenize bağlıdır. Bu bir kapasite meselesidir. İnsanlar kendilerini sevmeyenleri, hatta nefret edenleri kolay kolay sevemezler. Bu sevgi hedefi Allah'ın reçetesinde yazar. Allah herkesin mutlu olmasını ister. Mutluluk reçetesi ise nefrete karşı sevgi paralelinde gelişir. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Ne kaybedersiniz ki? Sizi sevenleri zaten seversiniz. Ama sizden nefret eden birisini de sevebilecek misiniz? Bunu başardığınız gün hedefe ulaştınız demektir. O zaman başka bir dünyada bir yeni dünyada masmavi bir gök altında sağda solda oluşan bembeyaz bulutlarda yaşarsınız. Günlük güneşlik bir gün ve küçük küçük bulutlar. %90 aydınlık, %10 bulutlu. Bu parlak bir dünyadır. Tamamen bulutsuz bir gökyüzü. Orada da güneş bütün boyutlarıyla duruma hakimdir. İşte o güneşi sevgi güneşi olarak düşünün. Ne kadar çok severseniz sizin sevgi güneşiniz o kadar parlak olur. Sevgili kardeşlerim, sizden etrafınızdaki insanlara buram buram sevgi yayılırsa, onlar için sizden nefret etmek asla söz konusu olamaz. Onlar da sizi seveceklerdir. Bu onların ellerinde değildir. Kalpleri sevgiye karşı sevgiyi mutlaka yaşayacaktır. Öyleyse insanlara dikkatle bakın. Nefret edenler hep mutsuzdurlar, huzursuzdurlar. Her şeyden rahatsızlık duyan insanlardır. Onlar bir mutsuzluk dünyasında yaşamaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, dünya sevgiyi unutan insanlarla dolu. İnsanların çoğu Allah'ı unuttukları için sevgi yerine nefretle dolu kalplerin sahipleri olmuşlar. Böyle olmuşlar çünkü etrafındaki insanlar onların nefreti aşılamış, onlardan nefret ederek. Onlar da o nefret dolu dünyada nefreti kabul etmişler. Sevgili kardeşlerim, isteseniz de istemeseniz de her gün bir gün daha yaşlanırsınız. Her gün hayat tecrübeniz artar. Günler geçtikçe başka insanların kalbini yanlışlıkla da olsa kırdığınız zamanlar oluşursa bundan hüzün duymaya başlarsınız. Neden dersiniz ben onun kalbini kırdım? Sevgili kardeşlerim, başkaları
size kötü davranabilir. Bu sizin probleminiz değildir. Onun problemidir. O Allah'a hesap verecektir. Sizin kalbinizi haksız yere kırdığı için vicdan azabını o yaşayacaktır. Sizse, kalbi kırılan sizse, ona kalbinizin kırılmadığını, davranışlarınızla ispat eden birisi olmalısınız. Ona kırılmadığınızı, onu çok sevdiğinizi, bir öfke anında söylenen bir sözün sizi fazla üzmediğini ve üzüntünüzün geçtiğini huzur içinde o kişiye anlatabilirseniz, bu kişi eskiden dostunuz değilse, bunu söylediğiniz zaman dostunuz olacaktır. Kalp kalbe karşıdır. Tüm kalpler birbirinden etkilenirler. Öyleyse siz, etrafınızdaki insanları severseniz, onların kalplerine sevgi tohumları ekmiş olursunuz. Onlar da sizi mutlaka seveceklerdir, sevgili kardeşlerim. İşte sevgi üzerine bir dünyada yaşamış olmak, herkesi mutlu etmek sonucunu doğurur. İnsanları severseniz, onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. İnsanlardan nefret ederseniz, onların da sizden nefret ettiğini göreceksiniz. Öyleyse top sizde. O topu Allah'ın emrettiği istikamette kullanın. Sizden etrafınızdaki insanlara buram buram sevgi yayılsın. Onlar sizin kendilerini sevdiğini, sevdiğinizi daima anlamalılar. Her an sizden etrafınıza sevgi haleleri yayılmalı. Herkes sizden böyle bir izlenim aldıktan sonra size karşı sevgi duyacaklardır. Sevginin karşılığı sevgi, nefretin karşılığı nefrettir. Öyleyse kim mutlu olmak istiyorsa o sevmelidir. Sevgisini açıklamalıdır. Ve her davranışından buram buram o sevgi dışa vurmalıdır. Sevginin açamayacağı kapı yoktur. Kalbi kapkaranlık, kilitlenmiş bir insanın kalbindeki pasları, kirlilikleri, karanlığı yok edebilen, diğer insanların ona karşı olan sevecen davranışlarıdır. Sevmek bütün kapıları açar sevgili kardeşlerim. Kalplere o kapılardan girilir. İnsanlar sizi denerler. Kötü davranırlar. Sizin onlara nasıl davranacağınıza bakarlar. Kötü davrananları da sevebilmelisiniz. Sevgiyle dolu olan insanlar zaten size karşı davranışlarıyla her an sizin tarafınızdadırlar. Sizden yanadırlar. Kim severse sevdiğinden yana olur.
kendisinden yana olmaz. İşte bu kendinden yana olmak veya başkalarından yana olmak sevginin belirgin ayırıcıdır. Öyleyse sevin, sevdiğinizden yana olun, kendinizden yana olmayın. Kendisinden yana olan bir kişi her an menfaatini üstün bir hedef ittihaz eden bir insandır. Oysa ki üstün olan tevazu olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, severseniz bütün bunların ilacının sizde olduğunu anlayacaksınız. Ve sizden nefret eden bir insanı da sevebilirseniz, onunla haşır neşir olabilirseniz, onunla beraber olabilirseniz, onda da mutlaka sevgi tohumları sizin tarafınızdan ekilmiş olur. Ve bu tohumlar mutlaka meyve verir. Sevgi tohumları sevgi çiçeklerini açar, sevgi ağaçlarını açar. Asırlık çınarlar gibi sevgi kalbinizde gelişir, gelişir.

Başkalarına düşmanlık yapmaya çalıştığı için başkalarından da ona düşmanlık gelecektir. Bu gelenlere mani olmak ister ama kendisi de düşmanlığını yapmaya devam etmek ister. İşte burada paradoks oluşur. Nefrete karşı sevgi kazanamazsınız. Yani siz nefret sahibiyseniz başka birisine onun sevgisini kazanamazsınız. O da sizden nefret edebilir veya en azından sizi sevmeyebilir. Ama nefret ettiğiniz, bütün boyutlarıyla nefretinizi haykırdığınız, hissettirdiğiniz bir insandan sizi sevmeyi beklemek hakkına sahip değilsiniz. Onun sizi sevebilmesi her şeyden evvel sizin onu sevebilmenize bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne duruyorsunuz? Sevin. Severek mutluluğun kanatlarına takılın. Mutluluk rüzgarlarında uçun. Sizler için en güzel hedef sevilmek hedefidir. Sevmeden sevilme noktasına ulaşamazsınız. Sevin ki sevilesiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz için dua ediyorum inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz akaid ve iman. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği din öğretisi %100 Kur'an'ı içeriyordu. O Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'in bütününü kalbinden okumak yetkisinin sahibiydi. Başka bir alternatif olabilir mi? Kitaptan okuyor diyebilir miyiz? Hayır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Okuma yazma bilmiyordu.

Hiçbir zaman da öğrenmedi. Öğrenmesine gerek yoktu. Çünkü Allah Teala kalbine Kur'an-ı Kerim'i yazmıştı. Ve dilediği ayeti, dilediği an kalbindeki Kur'an-ı Kerim'den hemen kullanıyordu. Öyleyse Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında tatbik edilen sistem sadece Kur'an'dı. Din o Kur'an'la gerçek anlamda bir hüviyet kazandı. Çünkü evvelce vücuda gelen dejenerasyon Kur'an içinde gerçekleşecekti. Bir gün Kur'an unutulacaktı. İnsanlar alimlerin kendilerine yaptığı tebligata uygun olarak Kur'an'ın dışında bir tatbikatın içine gireceklerdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize bir şekil vermek istiyorsanız, Allah'a daha yakın olmak istiyorsanız, Kur'an'a bakın. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Neden olamaz? Olması neden mümkün değil? Çünkü Kur'an onun kalbinde yazılı. Ve o kalbinde yazılı olan Kur'an'ı bütün boyutlarıyla uygulamakla Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş. Başka bir şeyi uygulamak için değil, Kur'an'ı uygulamak için. O Kur'an ki kendisinden evvel indirilen kitapları muhtevi. Yani Hz. İsa'ya indirilen Tevrat'ın, affedersiniz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Hz. İsa tamam, ama indirilen kitap Tevrat değil, İncil. İncil'in ondan daha evvel yaşamış olan Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'ın Kur'an bir benzeri aynı hükümleri ifade ediyor. Yani ne demek istiyoruz? Üç kitapta da Allah Teala bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Kur'an-ı Kerim'de de İslam dini için Allah Teala bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. İncil'de de Allah Teala bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Tevrat'ta da Allah Teala bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Din muhtevası içinde inancı sembolize eder. Din inançtır, imandır. Allah'a inanmayan bir insan dinini hiçbir şekilde yaşayamaz. Ne Hristiyanlıkta, ne Musevilikte, ne İslam'da yaşayamaz. Yaşaması mümkün değildir. Öyleyse evvela dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ve o dinin temel muhtevasına baktığımız zaman üç esas görürüz. Vahdet, Allah'ın tekliği.
Tevhid. İkincisi, Allah'a ruhlarını hayattayken ulaşmaya dileyen kişilerin oluşturduğu tek bir toplum, bir tek toplum. Toplumun tekliği. Allah'ın tekliği, toplumun tekliği. Neden toplumun tekliği? Çünkü Allah'a ulaşmayı insanlar dilemezlerse onlar fırkalara ayrılmış sayılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İfade son derece açık. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Meni bin ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl. O müşriklerden olma ki Allah'a ulaşmayı dileyerek o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ne oldu? Bir tek fırka. Ne oldu? Arkasında o bir tek fırkanın dışında kalan, geri kalan bütün fırkalar. Öyleyse bir tek fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Geri kalan bütün fırkalar o tek fırkanın dışında kalmışlardır. Öyleyse onların kurtulmaları mümkün değildir. Onlar fıskta olanlardır, küfranda olanlardır. Her açıdan problemlerin bu standartlar içinde var olduğunu görüyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, onlar Allah için olanlardır. Cehennemden kurtulabilecek hüviyette olanlar da sadece ve sadece onlardır. İşte böyle bir dizayn içerisinde insanların bir bütün oluşturduğunu görüyoruz. Ama bu bütünün içinde insanların %90'dan fazlasının gideceği yerin cehennem olduğunu görüyoruz. Allah Teala dine bir kaide koymuş. La ikrahe fiddini. Dinde zorlama yoktur. Katte beyne rüşte minel gay. Rüşt gaydan, rüşt yolları gay yollarından ayrılmıştır. Ve beyan olmuştur, tebeyyün etmiştir, açıklığa çıkmıştır. Öyleyse hiç kimseyi zorla din sahibi edemezsiniz. Buna çalışmak da boş bir dava olur. Bir insan zorla onu din sahibi etmek istediği zaman belki sizin korkutucu faktörleriniz sebebiyle öyle görünür. Ama din o değildir ki. Din bir gönül işidir. Sevgi işidir. İnsanın Allah'a aşk duymasıdır. Evvela sevgi duymasıdır. Daha üst kademede aşk duymasıdır. Daha üst kademede Allah'a hayran olmasıdır. İşte din budur. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dini yaşadığınız zaman bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Öyleyse sadece inanç kavramı üzerinde konuşuyoruz sizlerle ve de Kur'an'a bakıyoruz. Allah'ın söyledikleri her açıdan kesinlik kazanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala buyuruyor Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde: "Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve peygamberlerin, nebilerin sonuncusudur.
Hatemün Nebiyyindir. Nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi, nebilik müessesesi onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir, mühürlenmiştir diyor Allah Teala. Öyleyse nübüvvet, peygamberlik onun zamanına gelinceye kadar var. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İbrahim bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdir. Ve nübüvvetin hitam bulduğu peygamberdir. Öyleyse artık bir peygamber, yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle nebi gelmeyecektir. İşte problemimiz burada başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 2000 yıl, affedersiniz, 200 yıl sonra insanlar adım adım bir tartışmanın içine girdiler. Din, yani insanların felaha ermesi, cehennemden kurtulması olayı bir kenara bırakıldı. Kenara bırakmayan bir kesim var mıydı? Vardı. O kesim bugün de yaşamakta. Onlar tasavvufu gerçek anlamda yaşayanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'tan mürşitlerini soranlar, sorarak Allah'ın kendilerine tayin ettiği tasavvuftan olan mürşide tabi olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, ki buraya kadarını Allah gerçekleştirir, daha üst seviyede fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, nefslerini Allah'a teslim edip daimi zikre ulaşanlar, yani ulul elbab olanlar, sonra daha üst kademede muhlisler, daha üst kademede salihler, bunlar kurtuluşun bütün kanatlarını temsil ederler. Ama şeytan bugün nasıl boş durmuyorsa bütün insanları Allah'ın Resulü'nün karşısına çıkarmaya çalışıyorsa ve bunda da büyük ölçüde başarılı oluyorsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, son peygamberden 200 yıl sonra çürüme başlıyor. Sebep ne? Arkasında sadece alimlerin konuyu 7 safa 4 teslim bütününden, bir futbol sahası düşünün, onun bütünü, bir de merkezdeki, center'daki daireyi düşünün. O daireye indirgemiş olmaları. Hani o küçücük topun ilk ortaya atıldığı nokta. Sevgili kardeşlerim, her şey İslam'ın bozgunu, mahvı böyle başlamış. Ne olmuş insanlar? İnsanlar inançları tartışmaya başlamış. Bir Maturidi çıkmış, bir Eş'ari çıkmış, birbirinden birazcık farklı iki ayrı iman çeşidi sürmüşler ortaya ve Maturidi'nin tarafları, taraftarları, Eş'ari'nin taraftarları iki ayrı grup oluşturmuş. Ve insanlar 7 safa ve 4 teslimi yaşayacakları yerde iki grup olarak tartışmaya başlamışlar sadece. Ve
Müşterek oldukları bir nokta var mı? Evet var. İslam alemini felakete götüren bir nokta İslam'ın beş şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bir de uydurma hadis. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete girmek istiyorum ne yapayım? Cevap namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Evet girersin. İşte bu bir mevzu hadistir. Ne diyordu Allah Teala? Affedersiniz. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Benim hadislerim tartışılacaklar işte tartışılıyor bu konu. O zaman Kur'an'a bakın diyor. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Bu hadis Kur'an'a aykırı mı? Kesin. Çünkü hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Öyleyse altıncı şartı İslam'ın var. O Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Yedinci şartını da söyleyelim. O da zikirdir. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizi izleyenler, dinleyenler, muhterem din adamları. Zikir farz değil mi? Günün yarısından daha çok zikir farz değil mi? Daimi zikir farz değil mi? Hepsi farz. Ve de bu farzlar İslam'ın beş şartının içinde yok. Yoksa bir insanın manevi tekamülü de yok. Çünkü manevi tekamülü sağlayan şey zikirdir. Hiç kimse zikir yapmadan ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah Teala üzerimize farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, şimdi insanların bu düzen içerisindeki hüviyetine bakıyoruz. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden keserek Allah'a dön, Allah'a ulaş. Bu ara sıra zikretmek. 33 bin zikre kadar olan kesim buraya giriyor. Ya da günün yarısına kadar olan zikir. Allah Teala buyuruyor. Ashab 40'ta Ya eyyühellezine aminu zikrullaha zikren kesira. Ey amir olanlar Allah'ı çok zikirle günün yarısından daha fazla zikirle zikredin. Daimi zikir de farz. Allah Teala diyor ki İzâ kadaytumü sülâte ve zkurunallâhe kıyâmen ku'udan ve alâ cunubihim. Namazını bitirdiğiniz zaman ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Öyleyse bunların hepsi farzsa ve bugün tatbikattan zikir kaldırılmışsa ve zikir olmadan Allah-u Teala kalbimize nur göndermiyorsa nefs tezkiyesi hiçbir zaman mümkün olmayacak demektir. Hiç kimsenin de cehennemden kurtulması mümkün değil. Özellikle bir evvelki Allah'a ulaşmayı dilememek sebebiyle dilemeyen herkes şirktedir. İşte Maturidi ve Eş'ari'nin ayrı ayrı iman standartları tayin etmeleri herkesin dikkatini çekmiş ve tartışma başlamış. Ve adım adım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem tatbik ettiği farzlar hem de sünnet-i seniyyesi unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, bu unutma meselesine baktığımız zaman neden olayların iman açısından da zedelendiğini anlarız. Çünkü Kur'an'dan ayrılmış insanlar ve alimlerin
Maturidi'nin, Eş'ari'nin ve o süreç içerisinde gelen, bugüne kadar gelen diğer alimlerin söyledikleri sözler Kur'an'daki ayetlerin yerini almış ve İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Ve de hiç kimse söylediğimiz gibi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, sadece dileyen insanlar Allah'a ulaşmak ve ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmek konusunda zikredecekleri cihetle zikir de yapmayacaklar ve kurtuluşları hiçbir şekilde mümkün değil. İşte bu canlıdan, bu inanç tartışması noktasından başlayan tarifler zinciri korkunç yanlışlıklara götürmüş insanları. Bunlardan birisi de Nebi ve Resul kavramlarıdır. Şimdi akaid ne diyor? Akaid diyor ki Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Yanlış. Nebiler peygamberlerdir tarafı doğru. Nebiler peygamberlerdir. Ama kendilerine kitap verilmeyen değil, kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Madde 1. Madde 2. Kitapsız bir peygamber söz konusu olmaz. Bütün peygamberlere Allah Teala kitap vermiş. Ama Hazreti Nuh'un kitabı, Hazreti İbrahim'in kitabı şu anda ortalarda yok. Ama Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Allah'ın onlara yazdırdığı kitaplar şu anda hamdolsun ki ortada. Öyleyse peygamberlere Allah Teala şeriat kitabı veriyor. Öyleyse peygamberler, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir demek, kitap açısından büyük bir yanlışlıktır. Ama akaidin birinci kaidesi bu. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Yanlış, üstünü çiziyoruz. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde hiçbir şekilde şüpheye yer vermeyecek standartta bir hususu açıklıyor. Ey nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Ne diyor Allah Teala? Nebilere kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Öyleyse bu ayet var olduğu sürece hiç kimse nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyemez. Bu ifadede doğru olan bir tek husus var. Nebilerin peygamber oluşu. Evet, Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın selam için baştan söylediğimiz gibi Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın nebisidir. Ve o Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Burada bütün nebilerin, peygamberlerin aynı zamanda mutlaka Allah'ın elçisi olduğu, Resulü olduğu kesindir. Kesin olduğu da burada açıklanıyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem Resul'dür hem de Nebi'dir. Neden Resul'dür? Nübüvvet ona verildiği için aynı zamanda en üstün Risalet temsili Nebiler tarafından yapılan temsildir. O Nebi'dir. Huzur namazının Nebi olarak imamlığını yapmıştır. Ve son Nebi olan imamdır huzur namazında. O noktadan sonra imamlık meselesi boş kalmamıştır. Ama Veli Resuller tarafından gerçekleştirilmiştir. Nebi Resuller tarafından değil, Veli Resuller tarafından gerçekleştirilmiştir. Çünkü o Nebilerin mührüdür, sonuncusudur. Görüyoruz ki akaid Nebiler kendilerine kitap verilmeyen, Resullere verilen kitaplarla idare eden peygamberlerdir sözü bütünüyle değil.
ama bir kısmıyla yanlış. Nebiler peygamberlerdir sözü doğru. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir yanlış. Başkalarının kitapları ile idare ediyorlar sözü yanlış. Şimdi daha korkunç bir yanlışa giriyoruz. Akaidin ikinci korkunç hatası. Resuller kendilerine verilen, kitap verilen peygamberlerdir. Resuller peygamber değildir. Nebiler peygamberdir. Biz de bir Resulüz ama peygamber değiliz. Bize Allah-u Teala bir şeriat kitabı vermedi. Biz bir şeriat kitabının sahibi değiliz. Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de insanlara ne yapmalarını madde madde anlatan, yapmazlarsa karşılığını ödeyecek olan müeyyideyi de ceza müessesesinde ortaya koyan üç temel kitaptır. Üçü de peygamberlere indirilmiştir. Allah Teala Resullere, peygamber olmayan Resullere kitap verir mi? Her zaman verir. Bütün devirlerde Allah'ın bir Resulü mutlaka vardır. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonraki devirlerde, bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü yaşadı. Şu anda da bütün kavimlerde bir Resul yaşıyor. Kıyamete kadar da Resuller yaşamakta devam edecek. Allah Teala müminin 44'te diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz diyor. İsra 15'te buyuruyor ki biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Ama biliyoruz ki kıyamet günü bütün insanlar mutlaka cehenneme uğrayacaktır. Onlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için cehennemde kalmak söz konusudur. Ötekiler cennete, cehenneme uğrayarak ne kadar korkunç bir yer olduğunu görerek cennete ulaşacaklardır. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler de sözünün kendilerine kitap verilen şeriat kitabı verilen kesimi yanlıştır. Bütün devirlerde peygamberlerin var olduğu devirlerde de peygamberin çıktığı kavmin dışındaki bütün kavimlerde resuller yaşamışlardır. Allah Teala dilediklerine kitap yazdırmıştır ve onlar o peygamberin emrinde olmuşlardır. Öyleyse peygamberlere Allah Teala kitap veriyor, şeriat kitabı. Resullere yazdırdığı kitap olursa onlar hiçbir şekilde peygamber olmayan Resullere yazdırdığı kitaplar hiçbir şekilde şeriat kitabı olmuyor. Bir sohbet kitabı hüviyetinde. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği söz doğru olan sadece odur. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözünün ikisi de yanlış. Resullere şeriat kitabı verilmez, bu sebeple yanlış. Peygamberlerdir sözü gene yanlış. Resuller, bütün resuller peygamber değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, akaidin muhtevası ne zaman o şekle dönüşmüş? İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan en az 2 asır sonra başlayan bir hareket görüyoruz ortada.
insanların iki ayrı inanç biçimine dönüşmesi, Maturidi ve Eş'ari. Onunla bitmiş mi? Hayır, bitmemiş. Arkasından başka ayrıcalıklar, ayrılıklar çıkıyor. Bölünüyor İslam. Şeytan İslam'ı bölüyor. Hanefiler, Hanbeliler, Malikiler, Şafiler ayrı ayrı gruplar oluşturuluyor. Şunu kesinlikle ifade edelim ki mezhepler müessesesi olmayacaktır. Mezhepler birleştirilecektir. Hepimiz kardeşiz. İslam bir bütündür. Parçalara ayrılmaması gerekir. Herkes nasıl bir davranış biçimde olursa onu devam ettirebilir. Herkesin meşrebine ve talebine bağlı bir husus. Ama sevgili kardeşlerim, hepimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Öyleyse birlik buysa İslam muhtevası içinde hepimiz aynı haklara sahip olmalıyız ve fırkalara ayrılmamalıyız. Allah Teala açıkça fırkalara ayrılmamamızı emrediyor. Ve Hazreti İbrahim'in üçüncü faktörü olan muhtevaya baktığımız zaman onun Allah ile ilişkisi olduğunu görüyoruz. Teslim. Ruhun teslimi, fizik vücudunun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Kaydeler hiç değişmemiş. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar, ilk peygamberden son peygambere kadar hep aynı şeyler olmuş. Vahdet, Allah'ın tekliği, tevhid, Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı, Allah'a teslim olmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka, fırkalara ayrılmamak. Çünkü o fırkanın dışındaysanız, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden biri değilseniz, bütün dinleyenlere hitap ediyoruz, o zaman o tek fırkanın dışındasınız. Ve yapmanız lazım gelen şey inanılmaz derecede kolay, sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak olan bir talep. Şuradan kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, beni de ulaştır diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Kur'an-ı Kerim. Ne yapmışsa hep Kur'an'la yapmış. Ne söylemişse hep Kur'an'ın muhtevası içinde. Ve ölçüyü vermiş. Benim hadislerimi tartışmayın. Kur'an'a bakın. Doğrusu oradadır diyor. Şimdi böyle olduğu zaman hadisin bir uydurma hadis mi yoksa gerçek hadis mi olduğunu bir çırpıda ortaya çıkarmak her zaman mümkün. Hadis bir gerçek hadisse ne olur? O hadis mutlaka Kur'an'ın hükümleri içerisindedir. İşte elimizde kainattaki en sağlam furkan var. Sağlamasını, bütün hadislerin sağlamasını yapmak rahatlıkla mümkün. Ölçüyü kim veriyor? Bizatihi o hadisin sahibi veriyor. Efendimiz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, tariflere baktığınız zaman o akaidin vücuda getirdiği tarifler sakın sizi aldatmasın. Kur'an'a bakın. Biz hep Kur'an'ın ayetlerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadece Kur'an'a uygun olan hadislerini söyleriz. Ve doğru olan da budur. Eğer din adamlarımız bunu akıl edebilirlerse, hadisleri Kur'an'la karşılaştırarak kullanırlarsa, bu noktadaki o derin aldanışın içinden çıkabilirler diye düşünüyoruz. 14 asırda Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hükümleri devreden çıkarılmış ve İslam'ın 5 şartına itilmiş durumdadır. Ve samimiyetle biliyoruz ki din adamlarımız, yani ilahiyat fakültesindeki doçentler, profesörler, öğretim üyeleri olsun, İmam Hatip liselerindeki öğretmenler olsun, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 97 bin kadrosu olsun, bunların hepsi Kur'an'ı esas almak mecburiyetindedir. Ve hepsine buradan hitap ediyoruz. İslam'ın 5 şartıyla hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız ve bu yanlış öğretiyi durdurmak mecburiyetindesiniz. Bunca insanın vebali sizlerin omuzlarında olabileceği için. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi ne olurdu? Aynı şeyler şu anda devam ettiği gibi devam ederdi. Ve de sadece tasavvufu yaşayanlar Allah'ın cennetine giderdi. Geri kalanların hepsi cehennem ehli olurdu. Şimdi Allah Teala bize öğrettiği Kur'an ilmiyle, dikkat edin, başka bir ilim öğretmedi bize. Biz alimlerimizin henüz bakmadıkları, incelemedikleri ve tatbikata sokmadıkları Kur'an'ın tatbik edilmeyen hükümlerini biliyoruz. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci basamak, üçüncü basamak, mürşide ulaşıp tabiyet, 14. basamak, böylece ruhu Allah'a ulaştırmak, 21. basamak, sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 25. basamak, sonra nefsi Allah'a teslim etmek, 26. basamak, sonra tövbe-i nasuha davet edilmek, muhlis olmak, 27. basamak, nihayet iradeyi Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınmak, 28. basamak. Bunların her biri Kur'an ayet-i kerimesiyle farz kılınmış. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe 7 safa ve 4 teslimin hepsini, şimdi saydığımız 7 safayı da ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederek 4 teslimi de bütün sahabe gerçekleştirmiş. Tekrar ediyorum. 7 safanın 7'si de farz. Madde 1. Bu 7 safa ve 4 teslim bütün sahabe tarafından yaşanmış. 7 safada, o 7 safadaki 4 teslimde. Madde 2. Hepsi Allah'a ulaşmayı diledikleri an cehennemden kurtulmuşlar. Ve de son noktaya kadar yürümüşler. İrşad makamının sahibi olmuşlar. İşte Allah Teala
onlara bu hususu söylüyor. Sahabe onlar Allah'ın sevgilileri. Diyor ki onlar için o sahabe Kunel Eben'in var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dan da bir kısmı da Muhacir'inden de bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Yani hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim etmeyi başarmışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din öğreticileri, bu istikamette ağır bir sorumluluk taşıyoruz hepimiz. Söylediklerimizi ne zaman inceleyeceksiniz? Ne zaman bu cehenneme doğru giden 70 milyondan fazla insanı kurtarmak için harekete geçeceksiniz? Sizleri bekliyoruz. Onlar size inanıyorlar. Biz bütün söylediklerimizi Kur'an ayetleriyle ispat etmemize rağmen onlar bu kültürün sahibi olmadıkları cihetle ve sizin de samimiyetle inandığınız İslam'ın 5 şartıyla cennete gideceklerini zannederek sizinki de zandan ibaret hareket ettikleri için sizlere soruyorlar. Sizler de bizim söylediklerimizi incelemek zahmetine girmediğiniz için, bunu belki bir küçüklük adettiğiniz için, belki ihtimal dahi vermediğiniz için Allah'ın bize bunları öğretebileceğine, incelemek gereğini duymuyorsunuz. Ama şu anda tarihin önünde büyük bir günahı işliyorsunuz. Onca insanın, 70 milyon insanın vebali sizlerin omuzlarınızdadır. Allah Teala sizleri affetsin. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Gerçekten mutluluk dizaynına baktığımız zaman bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk onun için geçerli değildir. Çünkü nefsi şeytanla işbirliği halinde devamlı o kişiyi rahatsız edecektir. O kişi başka insanların kendisine olan davranışları sebebiyle sık sık üzülecektir. Ve aslında bilmeyecektir ki kendisi nefsani davranışların sahibi olduğu için, nefsinin tesiriyle başka insanlara karşı davranış biçimleri sergilediği için, bir başka ifadeyle hep kendisinden taraf olduğu için, başkaları onu pek sevmiyor. O da başkalarını çok sevmiyor. Başkaları tarafından sevilmeyen, diğer insanları sevmeyen bir insan, belki şöyle bir müdafaanın arkasına saklanabilir. Onlar beni sevmiyorlar ki ben onları seveyim. Onlar dediğinizin bir kısmı birbirini seviyor. Ama sizi sevmiyorlar. Düşünün bakalım arkasında ne olabilir. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinin başında başkaları değil, siz varsınız. Siz başkalarına nasıl davranırsanız, başkalarından ona paralel davranışlar size ulaşacaktır. Öyleyse insanlar vardır, etraflarındaki herkes onları sever. O sevilen insanlara dikkatle bakın. Arkasında ne olduğunu araştırın. Arkasında şunu göreceksiniz. Sevilen insanlar başkalarını sevdikleri için sevilmektedir. Sevgi mutluluğun azığıdır. Olmazsa olmaz şartıdır. Evvela Allah'ı seveceksiniz. Ne kadar çok severseniz ona o kadar yakın olursunuz. Allah'a en yakın olan kişi onu en çok sevendir. Bu sevgi Allah-u Teala tarafından o kişinin kalbine konulur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir sualimiz var. Sevmeyenlere bir sualimiz. Ne kaybedersiniz ki? Sevmediğiniz insanları bir an için sevdiğinizi düşünelim. Ne kaybedersiniz ki? Nefsinizin kibir afeti, nefsinizin gurur afeti yara mı alır? Sevgili kardeşlerim, nefsiniz sizin dostunuz değildir. Nefsler, afetlerle hangi ölçüde doluysa şeytanın o kadar esiridirler. Şimdi sizinle beraber insanın yaratılışındaki başlangıçtaki dengeyi görelim.
Biliyorsunuz bir nefsimiz var, bir ruhumuz var, bir de fizik vücudumuz var. Ruhumuz bizim değil. Ruhumuz var diyoruz ama aslında Allah'ın bize üflediği bir emanet. Sahibini ona iade edeceğiz. Ama başlangıçta ruh bir denge unsurudur. Neden? Ruh muhtevasında %100 pozitifleri taşır. Yani sevgi onlardan bir tanesidir. Nefs de başlangıçta %100 negatifi temsil eder. Çünkü nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, her nevi kötü alışkanlıklar, bunların hepsi nefsin afetleridir. Nefsiniz bu afetlerle %100 dolu olarak yaratılırsınız. Ruhunuz da onların tam zıttı olan hasletlerle dolu olarak mevcuttur. Zaten Allah'ın ruhudur. Öyleyse elbette onun kalbi tamamen güzelliklerle dolu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için bir ibret yok mu? Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte afetler, işte hasletler, işte nefsiniz, işte ruhunuz. Yani işte nefsinizin kalbindeki afetler, %100 afet, işte ruhunuzun kalbindeki hasletler, %100 haslet. Bir de fizik vücudunuz var. Aslında fizik vücudunuz bir yaratıktır. Nefsiniz de bir yaratıktır. İkisi birbirinin zıttı olarak ama aynı görüntüde yaratılmıştır. Fizik vücudunuzda hangi değişiklikler olursa nefsinizde de otomatik olarak aynı değişiklikler oluşur. Şimdi Allah-u Teala'nın denge unsurlarına bakın. Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki dengeyi nasıl kurmuş Allah-u Teala? Nefsinizi %100 afetlerle donatmış. Ruhunuz zaten %100 hasletlerle dolu. Ve ne olmuş? 100 ünite negatife karşılık, 100 ünite pozitif. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiklerini işlemeye çalışan nefsinizdeki tüm afetler, ruhunuzda da Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla yapmak istemeyen bir özellik taşır. Nefsinizin kalbi, ruhunuzun kalbi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dengenin yok olması söz konusu olabilir mi? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde olduğunuza göre pozitifleri Allah Teala sizden ayıracak demektir. Kim Allah'a ulaşmak dilerse o kişi buna hazır olmalıdır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka mürşit sevgisine ulaşacaktır. Hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve ona mutlaka ulaşacaktır. Bu ulaşma neticesinde ne olur? Bu ulaşma el öpmeyle noktalanır. Peki kişi Allah Teala'nın hacet namazını kılıp da kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp ve onun önünde el öptüğü zaman ne olur? O kişinin ruhu vücudunu terk eder,
ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte sevgili kardeşlerim, ortada sadece nefsinizin ve fizik vücudunuzun kaldığı bir noktaya ulaştık. Ruhunuz yok artık. Hacet namazını kılıp mürşidinizi sorup da ona ulaştığınız zaman Allah-u Teala onların kalplerinin içine imanı yazarız.

kadrolar ve hangi mürşide tabi olmuşsa onun bulunduğu yerde yere ulaşır. Oradan da Devrim-i İmam'ın dergahına ulaşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bu standardı içerisinde ruhunuz, vücudunuzu terk edecektir. İşte bu terk etme devresi içinde nefsiniz var, %100 afetlerle dolu, fizik vücudunuz var. Onun fizik vücudunuzun kalbi Allah'ın size ulaştığı yerdir. O fizik vücudunuz ne afetlerle ne hasletlerle dolu değildir. Muhteva nefsinizin kalbinde teşekkür eder. Nefsinizi köle etmeniz demek, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri Allah'ın zikriyle yok etmeniz demektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsiniz %100 afetlerle doluyken Allah Teala size ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere tabiyetiniz vücudunuzdan ayırdığı zaman nefsinizin kalbi %100 afetlere dolu olarak ortadasınız. Seyri sülük atlı bir yolculuğa çıkarsınız. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede nefsinizin kalbi %51 hasletlerle dolar. Ne olmuştur? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu olduğu noktanın bir benzeri noktaya ulaştınız. Fakat nefsinizin kalbindeki değer böyle. %51, %49'u fazıl nuru olmak üzere, %2 rahmet nuru, %49 artı %51, %2 eder %51. O noktada ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada nefsinizin kalbinde %51 nur, %49 afet vardır. İşte burası bir orta noktadır, denge noktasıdır. Ve Allah Teala hepinizi mutlu görmek ister. Mutlu olmanız için lazım gelen her şeyi yapar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman bir dünya mutluluğu var. Şu dünyada ne kadar ömür yaşar bir insan? 100 sene yaşasın, 200 sene yaşasın. Adem Aleyhisselam ne kadar yaşamış? 1200 sene yaşamış, 1200 sene yaşasın. Ne yazar? Cennet veya cehennem, kesintisiz sonsuza kadar uzanan bir zaman parçasını içeriyor. Sonsuza kadar mutluluk cennette, sonsuza kadar azap, işkence cehennemde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse İnsanların Allah'ın söylediklerine neden itibar etmediklerini düşünün.

İnsanlar büyük bir hatanın içerisinde, yarınlarını hiç düşünmüyorlar. Bu dünyada fizik vücutlarının yaşamalarını istedikleri zevkleri içkide arıyorlar, uyuşturucuda arıyorlar. Onlara acımaktan başka ne gelir ki elinizden sevgili kardeşlerim? Mutluluğun ne olduğunu belki hiç yaşayamadan ölecek olan insanlar söz konusu. Onlar da mutluluğun peşindeler. Farkına varsalar da varmasalar da istedikleri şey mutlu olmak. Ama onlar mutlu olamazlar. Belki birkaç dakikalık veya saatlik zevk denedikleri bir şeyleri yaşarlar. Sonra da o halleri geçince vücutları yıpranmış olarak hayatlarına devam ederler. İşte insanların cennette yaşayacağı zevkleri insanlar veya zehirler bu dünyada yaşamak istiyorlar ve öyle bir zevk yaşandığını düşünüyorlar. Aslında çok farklı şeyler. Rabbani bir zevkle zulmani bir zevk birbirine eşit olamaz. Rabbani zevkte huzur vardır. Zulmani zevkte huzursuzluk vardır. Ben bunu yaptım, bu içkiyi içtim ama vücudum zehirlenecek. Ben bu beyaz zehiri aldım ama vücudum zehirlenecek diye insanlar hem onu alırlar hem de bir endişenin içerisindedirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları, sizler ne kadar Allah'a hamd etseniz, şükretseniz azdır ki böyle konularla uzaktan yakından ilişkiniz olmadığı olmayacak. Sizler Allah'ın gerçek anlamda ilahi zevk olarak yaşatmak istediği zevkleri yaşamaya aday olanlarsınız. Allah Teala bu zevkin dünya mutluluğunun yarısını garanti etmiş size. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi üzerine almış. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ulaştırdığı zamanki durumunuza bakın. Nefsinizin kalbinde %51 Allah'ın emirlerine itaat eden, yasakladığı suçları işlemek istemeyen kısım olacak. Gene nefsinizin kalbinde %49 Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasaklarını da yapmak isteyen bir dizayn oluşacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah odur ki insana da verilen kulunu en üstün yapmış, her şeyi onun için yaratmıştır. Diyor ki, ey insanlar, bütün göklerde, ey Ademoğulları, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizler için yarattım diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda Allah Teala ne yaratmışsa yarattığı her şeyi bizler için yaratmış sevgili kardeşlerim, biz insanlar için. Öyleyse her şey insan için. Allah Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için bile
ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek az değil mi? O Allah, bizim Rabbimiz, bizi de yaratmış, kainatı da yaratmış. Bugün astronomik hesaplamalar en uç noktalara kadar uzanabilmekte ve bir korkunç gerçek çıkmakta ortaya. En az 100 milyar galaksi olduğu düşünülüyor. Her galakside de en az 100 milyar yıldız. Bunların bir kısmında mutlaka hayat var. Çünkü Allah-u Teala yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve onların ikisinin arasındaki insanlar diye insanların yerde de gökte de bulunduğunu ifade ediyor. Yerle gök kavramı da ayrı bir kavram. Sevgili kardeşlerim, aslında şuradan baktığımız zaman, yukarıya baktığınız zaman da gök aslı, ya sağınıza baktığınız zaman da gök, solunuza baktığınız zaman da gök. Dünyanın arka tarafında size göre tam karşılığında yaşamış olsaydınız, size göre alt olan yer yer küre, öbür taraftan, öbür tarafta yaşayan bir insana göre gökleri temsil, göklere dönük olacaktı. Öyleyse Allah-u Teala'nın biz iki doğunun da iki batının da sahibiyiz demesinden muradının ne olduğunu anladınız. Ekvatordan geçen bir dikmenin dünyayı bir uçtan öbür uca kapladığını, uzandığını düşünün. Bu uçta, benim tarafımdaki uçta bir kişi var. Ona göre sağ taraf, bu taraf doğudur, sol taraf da batıdır. Yani bu taraf doğu, bu taraf batı. Ama dikmenin öbür ucundaki bir adamı düşünün, o bu tarafa bakıyor. Ona göre de doğu bu taraf, batı bu taraf. Sevgili kardeşlerim, işte bir tek dünya, iki tane insan. Biri dünyanın öbür ucunda, bir eksenin tam ucunda, öteki de bu ucunda. Ama buradakine göre doğu ve batı farklı. Tam onun karşıtı olan noktadakine göre doğu ve batı farklı. Birine göre doğu, ötekine göre batıyı oluşturuyor. Onun için Allah-u Teala buyuruyor, biz iki doğunun da iki batının da sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, o en az 100 milyar yıldızın yüz milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldız en az o kadarı olduğu hesaplandığına göre 6-0 birinci milyarda, 6-0 da ikinci milyarda bir rakamından sonra 12 rakamlı bir netice çıkıyor. 1000, milyon, milyar, trilyon. Sadece var olan yıldızların sayısı en az 1 trilyon. Affedersiniz, 100 trilyon. Çünkü 100 milyar deniyordu, 100 trilyon. Böyle insanın rakamsal değerleri hafızasında hesap etmesi pek mümkün olmuyor. Büyüklüğü tespit edemiyorsunuz. Ama şurası muhakkak ki şu dünyada verilen koskoca gezegenimiz dünya üzerinde bir toz zerresinden başka bir şey değildir. Allah-u Teala mikro alemin de sahibidir, makro alemin de sahibidir. O dünyaları bir araya getirdiğiniz zaman bir makro alem çıkıyor. İnin
insana oradan mikro aleminin ve de yeni bir dünya ile karşılaşacaksınız. O zaman kainatı yaratan Allah'ın en ufak zerrelerle ayrı ayrı dizayn müessesesinde aynı noktada olduğunu göreceksiniz. Şu sonsuz kainatı yaratan Allah için mikro alem de sonsuz. Sevgili kardeşlerim, insan ortalarda bir yerde yer almış durumda. Gerçekten ne kadar sahibimiz olan, yaratıcımız olan Allah'a hamd etsek, şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünyada nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman mutluluğun yarısını yaşarsınız. Daimi zikre ulaşıp da nefsinizdeki afetlerin bütününü yok ettiğiniz zaman mutluluğun da bütününü yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, neden mutsuzluk? Hiç kimse başkaları tarafından mutsuz kılınamaz. Herkes kendisinin mutsuzluğunun mimarıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer insanlar bir başkasına zulüm yaparlarsa, o zulmün karşılığını mutlaka ödeyeceklerdir. Ödememek söz konusu değildir. Her şey sıfıra irca edilir. Başkalarına en çok zulmedenler, cehennemde en çok zulmedilenler olacaktır. Ya da zulmetmek yanlış bir kelime, cehennemde en çok cezalandırılanlar olacaktır. Oradaki zebaniler, yani cehennem bekçileri, o işkenceleri yapmakla görevlendirilerek ona göre yaratılmışlardır. O işkenceler onların görevleridir. Allah-u Teala bu kavalardan, zincirlerden, kırbaçlanmadan, korkunç derecede sıcak suların kaynar lavaların içine atılmaktan bahsediyor. Derileri yanıp kavrulduğu zaman tekrar değiştirilir diyor, yeniden yanarlar, tekrar değiştirilir, yeniden yanarlar diyor. O yenmenin acısını yaşatır Allah-u Teala orada. Bu dünyada insanlar öyle insanlar olarak yaşarlar ki ne aradıklarını, niçin dünyaya geldiklerini bilmeden hayatları bitiverir. Allah-u Teala başka hiçbir sebeple değil, bütün insanları, şu dünyada yarattığı herkesi mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Nereden bu kadar emin konuşuyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek farz. 1. Mürşide tabiyet farz. Nefsimizin kalbi buraya kadar kapkara. 2. 14. basamaktayız.
21. basamak. Ruhunu Allah'a ulaştıran, mürşidine tabi olup da ruhu yüzünden ayrılan kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Mutluluğun yarısı. Kim sağladı bunu bize? Allah sağladı. Farz mı? Evet. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz. Mutluluğun yarısını elde etmemizi üzerimize farz kılmış Allah Teala. Başlangıçta biz böyle bir dizayn içindeydik. Dengeyi kurmuş Allah Teala. Ruhumuz var, fizik vücudumuz var. %50 mutlu, %50 mutsuz bir hayat yaşamak üzere dizayn edilmişiz. Ama şeytan negatif tarafa tesir etmek suretiyle o kişiyi, nefsinin kalbinin yarısı, affedersiniz, nefsinin kalbi %100 afetlerle, ruhunun kalbi %100 hasletlerle donatılmış olduğu için kişi gene bir denge içerisindedir. Ama burada mutsuzluk söz konusudur. O kişi mutluluğu yaşayamaz. Şeytan onun nefsine devamlı tesir eder. Allah-u Teala'nın istediği ise nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yok olup ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazıların nefsinizin kalbini işgal etmesidir. %2 rahmetle %98 fazıl nuru. Yani nefsinizin yarısı nurla kaplı hale geliyor ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman. Ama son teslim olan iradenin tesliminde nefsinizin kalbi %100, %2'si rahmet nuru, %98'i fazıl nur olmak üzere %100 nurlarla kaplanıyor. Allah'ın bütün dediklerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir insan başlangıçta da nefsinin kalbinde %100 afetler olduğu, ruhunun kalbinde de %100 hasetler olduğu noktada bir denge içindedir. Ama şeytan o kişiyi devamlı huzursuz etmektedir. Devamlı onu mutsuz etmektedir. Peki o kişinin ruhu yüzünden ayrılınca artık hiç onu mutlu edecek olan bir şey kalmıyor ortada. Nefsi de %100 afetlerle dolu. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağı 7-8 aylık bir zaman parçası içerisinde çok mutsuz olması lazım. Hayır, öyle olmuyor. Tam aksine çok mutlu oluyor. Çünkü Allah Teala şeytanın o kişi üzerinde oluşturabileceği bütün tesirleri yok edecek bir mekanizmayla o kişiyi koruyor. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah sizi de mutlaka şeytanın bütün afetlerinden korur, bütün sataşmalarından korur. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz o 8 aylık devrede. İşte gerçek mutluluğa gidiş bundan sonradır ve bir dik yokuştan mutlaka geçmeyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bir insan ruhunu Allah'a
ulaştırdığı zaman normal standartlarda günde 3 saat, 4 saat zikir yapar. Bu 3 saatlik zikri 18 saate çıkarmak mecburiyetindesiniz ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilirsiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, fazıllar arttıkça mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst boyutta yaşarsınız. Fizik vücut teslimini gerçekleştiren bir insan, ruhunu teslim ettiği 21. basamaktan çok daha ötededir, 25. basamaktadır. Fizik vücudunu teslim etmiştir. Nefsinin kalbi %80'den fazla nurlarla donanmıştır. O kişi çok daha mutludur ruhunu Allah'a teslim eden insandan. Ve az bir şey kalmıştır daimi zikrulaşmasına. Normal standartlarda bu kişi %80'i aştığı için zikri, nefsinin kalbindeki nurlar, artık o kişi daimi zikre mutlaka ulaşacaktır. Ulaştığı zaman da Allah'tan yeni hediyeler alacaktır. Evvela tövbe-i nasuha davet edilecektir. Sonra da salah nuru verilecektir. Günahlar örtülecek, sevaba çevrilecektir. Ve kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaktır. Nefsinin kalbinde afet kalmadığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala siz yolunuzun açılmasını dilerseniz yolunuzu açar. Siz talep etmek mecburiyetinde olansınız. Talep ederseniz, öyle diyor Allah Teala, talebena, bana talepte bulunun ve cebena. Biz, bize talepte bulunun, biz de size icabet edelim diyor. Bizimizin içi üzerimize vacip olur diyor. Sizin bizden talepte bulunmanız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın nefsinizin kalbini tamamen nurlarla donattığı bir noktaya ulaşmanızı diliyoruz hepinizin. Her an mutlu olmanızı diliyoruz. Ve bu sizin elinizde. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız zaten size hiçbir şekilde bir yük getirmez. Hepsini Allah kendisi yapacaktır. Geri kalanında da dik yokuşu tırmanmanızda ve her noktada size yardımcı olacaktır. Yeter ki siz isteyin ve bütün iradi gücünüzle hedeflere ulaşmayı dileyin. Fizik vücudunuzu teslim etmeyi dileyin. Nefsinizi teslim etmeyi dileyin. İradenizi teslim etmeyi dileyin. Allah'tan her zaman yardım alacaksınız. Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini her kademede biraz daha fazla anlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd eder, şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Âlemin er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtal müstakîm. En'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere birlikteyiz. Konumuz bugünkü İslam. İslam'dan 14 asır sonra geriye ne kalmış sevgili kardeşlerim? Ona beraberce bakacağız. 14 asır evvel yaşanan İslam'da 7 tane safha vardı. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safha mürşide ulaşmak ve tabi olmak, üçüncü safha

Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Dördüncü safa nefsi ahsen kılıp Allah affedersiniz. Fizik vücudu ve çi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek. Beşinci safa nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek. Altıncı safa irşada ulaşmak. Yedinci safa iradeyi Allah'a teslim etmek. 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın bu 7 safhasının hepsini yaşadılar. 14 asır sonra bugün İslam tatbikatına baktığımız zaman Kur'an'daki İslam'ın yerinde yerler estiğini görüyoruz. 14 asır sonra bugün İslam'dan geriye tatbikat alanında sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İslam'ın 5 şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İnsanlar zannediyorlar ki bu İslam'ın 5 şartını yerine getiren herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bir kısmı zannediyorlar ki bunları yapmasa da Allah'ın cennetine girecek. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü şefaat edecek. Böylece günahkar da olsa, madem ki İslam kendisini İslam sayıyor, mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati onları kurtaracak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şefaat bu dünyadadır diyor. Bütün huzur namazının imamları bu dünyada yaşadıkları devirde şefaat ederler. Kimlere şefaat ederler? Tabi olanlara şefaat ederler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 14 asır evvel sahabeyi tarif ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yusuf suresinin 108. ayete girmesi gene aynı şeyi söylüyor. Habibim onlara de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimmiş sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlarmış. 14 asır sonra mı, bugün mü tabiiyet diye bir müesseseyi kabul etmiyor din adamları. asır sonra Allah'a ulaşmayı, dilemeyi kabul etmiyorlar. Mürşide ulaşıp tabiiyeti kabul etmiyorlar. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı kabul etmiyorlar. Fizik vücudumuzu Allah'a teslimi kabul etmiyorlar. Nefsimizi Allah'a teslim etmeyi kabul etmiyorlar. İrşada ulaşmayı hayır kabul etmiyorlar. İradeyi Allah'a teslim etmeyi hayır.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak rükünleri itibariyle sıfırlanmıştır. İnsanları cennet saadetine götürecek olan, mutlaka götürecek olan 3 safa, 1., 2. ve 3. kat cennetin muhtevasını ifade eden Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. kat cennet, irşada ulaşıp tabi olmak, mürşide ulaşıp tabi olmak 2. kat cennet, ondan sonra ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek 3. kat cennet. İblis bunların hepsini 14 asırda yok etmiş. 14 asır sonra bunların hiçbirisi artık mevcut değil. Yani İslam insanları cennet saadetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Sonra mı ne yapmış? Yetmez demiş, bacaklarını kesmem, kollarını da keseceğim. Ve insanları dünya saadetine ulaştıracak olan rükünleri de yok etmeyi başarmış. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de var ama tatbikatta hiçbiri yok. Neyi yok etmiş? Fizik vücudun Allah teslimini. Neyi yok etmiş? Nefsin Allah'a teslimini, irşada ulaşmayı ve iradenin Allah'a teslimini yok etmiş İblis. Ve geriye İslam adına sadece bir hayal kalmış. 14 asır evvelin hayali. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın Allah-u Teala tarafından farz kılınan bütün safhaları yok olmuş. Öyleyse ne kalmış geriye İslam'dan? Alabildiğine geniş bir saha üzerinde fıkıh kalmış. Fıkıh ilmi aynı şaşa ile 14 asır evvelin bütün güzelliklerini ihtiva eden bir dizayn içinde aynen muhafaza edilmiş ve bugün gerçekten kıymetli fıkıh alimleri yetişmiş. Ama fıkıh insanı kurtaramaz. İnsanın davranış biçimlerini tayin eder sadece. Dünya üzerindeki dünya işlerine ait olan davranış biçimlerini. Ama söz konusu olan Allah ile olan ilişkiler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah indirdiği Kur'an-ı Kerim ile dört dörtlük bir bütünü indirmiş. Hem dünya işleri nasıl halledilecek, onların bütün bilgisini vermiş. Hem de ahiret işleri nasıl halledilecek, onların da bütün bilgisini vermiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya işlerine sımsıkı sarılmışız. Değerli alimler yetiştirmişiz. Halen de öyle durum. Fıkıh alimleri. Ama öbür taraftan dinimizi unutmuşuz. Ya da kainatın tek dinini diyelim. Başka bir din hiç olmamış. İslam dini, Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala'nın açık bir şekilde anlattığı gibi Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. O dini Hazreti İbrahim yaşamış. Hazreti Adem yaşamış. Arkasından gelen bütün peygamberler yaşamış. Hazreti İbrahim yaşamış. Arkasından gelen bütün peygamberler yaşamış. Hazreti Musa yaşamış. Hazreti İsa yaşamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe yaşamış. Hazreti İbrahim'in hanif dininin Arapça adı İslam'dır. Allah'a teslim olma dini demek. Ve bugün Allah'a teslim olmanın adı bile geçmiyor. Hiçbir din öğretisinde Allah'a teslim olmanın
adı bile geçmiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylesine bir handikapın içinde yaşıyoruz. İblisin vücuda getirdiği muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi ait olduğu çerçeveden dışarı çıkarmış. Bütün kavramları yok etmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 7 tane amini olma safhası var. 7 tane takva safhası var. 7 tane Allah'a kul olma safhası var. Yedi tane teslim safhası var. Yedi tane hidayet safhası var. Bunların hiçbirisi artık ilim olarak öğretilmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in 7 tane rıza safhası tarihe karışmış. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmışız, duvara çivi çakmışız, bir de torba dikmişiz. Torbanın içine koymuşuz Kur'an-ı Kerim'i, çiviye asmışız. Ne zaman kullanacağız? Ne zaman birisi ölürse arkasından Yasin okumak için kullanacağız. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. A'dan Z'ye her şeyinizi, her saniye ne yapmanız gerektiğini söyleyen bir hayat kitabı.

Kur'an-ı Kerim'de her şeyin bütününü görürsünüz. Öyleyse demin bahsettiğim 7 tane safha. Yedi tane takvanın da işaretini taşır. Yedi tane hidayetin de işaretini taşır. Yedi tane teslimin de işaretini taşır. Yedi tane felahın da işaretini taşır. Ama o işaretleri insanlar 14 asır sonra unutmuşlar. Yedi muhteva taşıyan bütün kavramlar, hepsi unutulmuş. Öyleyse ne demiştik? Yedi tane takva. Yedi tane aminu olmak. Yedi safha takva, yedi safha aminu olmak. Yedi safha hidayet. Yedi safha felah. Yedi safha kul olmak.

Bunların hiçbirisi artık insanlara 7 tane kademe olarak anlatılmıyor. Kur'an tefsirlerinde hepsinde 7 ayrı kademedeki safha, takva safhası hep sadece Allah'tan korkmak olarak anlatılıyor.

Sevgili kardeşlerim, yedi safhadan olunan, yedi safhadan oluşan yedi Kur'an kavramı.

Öyleyse ne kadar zaman geçmiş aradan? Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa 14 asırdan fazla zaman geçmiş. Henüz 15. asır oluşmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gerçekten Kur'an'dan geriye kalanları incelediğiniz zaman tüyleriniz ürperir. Aslında bu saydığım konuların muhtevasını artık bugünkü İslam'da hiç kimse bilmez olmuş. Eğer Allah-u Teala bize öğretmeseydi biz de bunları bilmeyecektik. Kur'an'ın 28 tane basamaktan ibaret olduğunu, her bir 27 basamağın 4 bölümde İslam'ı oluşturduğunu bilmeyecektik. İslam'ın 7 tane safhadan ibaret olduğunu bilmeyecektik. 7 tane kavramın her birinin aynı basamakları işaret ettiğini bilmeyecektik. Daha doğru bir ifadeyle 6 tanesinin aynı basamaklara, rızanınsa, rıza kavramınınsa bu basamaklardan bir evvelkilere dair bir işaret olduğunu bilmeyecektik.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. XIV asır evvel sahabe İslam'ı yaşadı. Kur'an'daki İslam'ı yaşadı. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Bugün dilenmiyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemezsek ne olur? Bakınız ne diyor Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde: "Ellezine la yercun elkaina beradu bil hayatet dünya vatmeyennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun." Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Allah Teala bunu en açık standartlarda söylüyor. Bakıyoruz. Evet, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci safa, bu dilek üzerine Allah Teala'nın aldıkları 10 tane insanla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşmışlar, tabi olmuşlar. Üçüncü safa, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Tabiiyetleri konusunda kimsenin bir itirazı yok. Bugünün din öğretisine karşı Allah'ın bize öğrettikleriyle insanlara hakikatleri söylediğimiz zaman her konuda ihtilaf doğuyor. Ama Kur'an-ı Kerim sadece bizim söylediklerimizi tasdik ediyor. Onların söyledikleri ise yok Kur'an-ı Kerim'de. Tersi var. Allah'ın söyledikleri var. Bize öğrettikleri var. Öyleyse ne onlar? Bütün sahabenin Allah'a ulaştığı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdıkları var. İşte Zümer 17-18. وَالَّذ۪ينَ اشْتَرَمُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى. Allah Teala diyor ki onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar.

ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allezî neştenebû tâgûte. Onlar şeytana tâgûte en yâbuduha. Şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler. Kendilerini kurtardılar, kaçındılar. Ve enâbû ilallâhi. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ruhlarını ulaştırmak üzere harekete geçtiler. Febeşir ibadî. Kullarımı müjdele. Ne demek bu? Allah'a kul olmak için Allah'a yöneldiler. Allah'a doğru yola çıktılar. Ve kul oldular. Bana diyor Allah Teala. Çünkü bunu söyledikten sonra kullarımı müjdele demiş. Yani bahsettiği sahabe Allah'a kul olmayı başarmışlar. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmayı başarmışlar. Şimdi bu ayetle bir illiyet rabıtası halinde olan Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? En la tabidü şeytane. Şeytana kul olmayacaksınız diye. İnnehu lekum aduvun mübin. Muhakkak ki o size ap açık bir düşmandır. Ve eni buduni ve bana kul olun. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Toparlarsak Allah Teala diyor ki ey Ademoğulları, ben sizlerden ezelde şeytana kul olmaktan kurtulun diye, şeytana kul olmayın diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala hepimizden Allah'a kul olmamız istikametinde ezelde ahd almış. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a kul etmek. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Onlar şeytana kul olmaktan, sahabeden bahsediyor, iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler, ruhlarını Allah'a yönelttiler. Kullarımı müjdele ediyor Allah-u Teala. Yani yönelttiler ve kul oldular bana diyor, kullarımı müjdele. Sonra ne diyor 18. ayet-i kerime? Buyuruyor ki Allah Teala ve diyor onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına

dediğimiz zaman biz ha hidayet mi diyorlar, doğru yol. Hayır diyoruz kardeşim, hidayet yol değil. Hidayet Allah'a teslim serisinin her safhasının adı. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Kuvve standartlarında hidayet sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıyorsunuz. Tabi oluyorsunuz. 10 tane ihsanla ruhunuz da, veçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de hidayete adım atıyor. Hidayet başlıyor bundan sonra. 21. basamakta ruhunuz Allah'a teslim oluyor. Ruhunuz hidayete eriyor. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. Fizik vücudunuz hidayete eriyor. 26. basamakta nefsiniz Allah'a teslim oluyor. Nefsiniz hidayete eriyor. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşıyorsunuz. 5. kademesinde de iradeniz Allah'a teslim oluyor. O da hidayete eriyor. Öyleyse takva içinde amen olmak konusunda da, hidayet konusunda da, felah konusunda da, Allah'a kul olmak konusunda da, teslim konusunda da aynı basamaklar söz konusu. Rıza konusunda ise bu basamaklardan birer evvelki basamaklar söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe Allah'a gördünüz ki ulaşmışlar. Peki konuya başından girelim. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Hepsi. Nereden biliyoruz? Allah Teala diyor ki Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ وَيُحَافُونَ سُعَ الْحِسَابِ وَيَخْشَبْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَچَ رَبِّهُمْ Allah Teala buyuruyor. Diyor ki, onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler, yerine getirdiler. Yani sadece bu ayet bile bütün sahabenin ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiğini kesinleştirir. Ve misaklerini bozmazlar diyor onlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimler Allah'ın zatını dileyenlerdir? Yani Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Birbirinden ne kadar farklı iki tane sonuç. Kim Allah'a ulaşırsa 14. basamakta ulaşır. Kim Allah'ın zatını görürse 28. basamağın 5. kademesinde görür. Birbirinden çok farklı iki tane sonuç. 14. basamak, 28. basamak. 21. basamak, affedersiniz, 28. basamak. Ruhun Allah'a ulaşması, dilediğine kavuşması, Allah'tan emanet olarak gelen ruhun sahibi olan Allah'a geri dönmesi. Ve Allah Teala takva sahibi olmayı farz kılmış.

Amene olmayı farz kılmış. Hidayete ermeyi farz kılmış. Felaha ulaşmayı farz kılmış. Allah'a kul olmayı farz kılmış. Allah'ın rızasını kazanmayı farz kılmış. Allah'a teslim olmayı farz kılmış. Hiçbirisi bugün artık tatbik edilmiyor. Söylediğimiz gibi kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Sevgili kardeşlerim, şimdi biz konumuza dönelim. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kimlermiş bu ruhlarını Allah'a ulaştıranlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Hem Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, hem de Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Ama kimler Allah'a ulaşmayı dilemişler? Allah'ın zatına ulaşmış olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Bütün sahabe Allah'ın zatına ulaşmış mı? Demin gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Ve Allah'a ulaşmışlar. Hepsi evvela Allah'a ulaşmayı dilemişler. İlk safhasını hepsi gerçekleştirmiş. Sonra hepsi tabi olmuşlar. İkinci safhasında gerçekleştirmişler. Ruhları vücutlarından ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış, hepsi Allah'a ulaşmışlar. Zümer 18. Sonra burası 21. basamak, 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok oluyor, Allah'a teslim oluyor. 23. basamakta Allah o kişiye bir taht ihsan ediyor, beka makamı. 24. basamakta kişinin zikri günün yarısını geçiyor, beka makamı. 25. basamakta fizik vücut, nefsin kalbinde hala %9 karanlık olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Ve Allah'a teslim oluyor. Peki bütün sahabe fizik vücutlarında Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ne diyor Allah Teala bu konuda? Âl-i İmrân suresinin 21. ayet-i kerimesi, 20. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki: Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Bugün fizik vücudunu Allah'a teslimi deyince insanlar hiçbir şey anlamıyorlar sözlerinizden. Sanki Merih'ten gelmişsiniz gibi bakıyorlar size. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda siz onları soruyorsunuz. Peki size göre nedir diyorsunuz fizik vücudun teslimi? Biz fizik vücudun teslimini falan hiç düşünmeyiz diyorlar. Ama Allah'a teslim olduk biz. Peki nasıl oldunuz? Onlar soruyor şimdi bize. İslam teslim olmak manasına gelmiyor mu? Sen kendin söylemiyor musun? Geliyor. Tamam. Biz İslam'ız. Yani Allah'a teslim olduk. İslam teslim olmak olduğuna göre, biz de İslam olduğumuza göre Allah'a teslim olduk demektir. Peki
Nereden belli oluyor sizin İslam olduğunuz? Diyorlar. O kolay. İslam'ın 5 tane şartı vardır diyorlar arkadaş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet. Ve diyorlar biz bunların hepsini yaparız. Madem ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve madem ki İslam'ın Allah'a teslim olmanın şartı 5'tir. Ve madem ki biz bu 5 şartın hepsini gerçekleştiriyoruz. Öyleyse biz İslam'ız. Yani Allah'a teslim ettik. Geri kalanını ayırmak bizim işimiz değil diyorlar. Biz Allah'a teslim olduğumuza göre herhalde Allah ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, işte sen neler sayıyorsan hepsini de teslim almıştır. İslam diyorlar teslim olmaktır. Biz de Allah'a evvel Allah teslim olanlarız. Gördünüz mü? Hallettiler bile işlerini adamlar. Ve de Allah'a teslim olmanın süruru içinde yollarına devam ediyorlar. Gözleri kapalı. Ama kurtuluşlarının mümkün olmadığını bilmiyorlar. Şimdi onlara soruyoruz. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Böyle bir şeyi hiç hayatımızda duymadık diyorlar. Sen neden bahsediyorsunuz kuzum? Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demekmiş? İşte diyoruz ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezsen Allah-u Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafildirler. Sen Allah'a ulaşmayı dilemeyi bilmediğine göre Allah'ın ayetlerinden gafil misin? Ne münasebet diyor. Ben üniversitede öğretim üyesiyim kardeşim diyor. Bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, o zaman zaten geri kalan 6 safayı da ard arda öğreneceklerdi ve yaşayacaklardı. Allah onları da öğretecekti. Din öğrenmek, tatbik etmek ve öğretmek Allah ile sağlam bir ilişkinin varlığıyla mümkündür. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah da adlarını koymuş. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Biz de onu söylediğimiz zaman kıyametler kopuyor. Sen bize cahil dedin. Sen bize Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar dedin. Sevgili kardeşlerim, aziz din öğreticileri, ben demedim. Allah-u Teala bunu söylüyor, biz de Kur'an'daki ayetleri de söylüyoruz. Allah-u Teala'nın söylediğini de inkar edemezsiniz. Öyleyse Allah-u Teala daha böyle söylediğine göre daha başta Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir diyor kazandığı dereceleri itibariyle. Hiçbiriniz kurtulamazsınız Allah'a ulaşmayı dilemezseniz eğer. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir yanlış İslam hayatı herkesi, insanların çoğunu muhtevasına almış, şeytan hepsini peşine takmış, cehenneme doğru koşarak götürüyor. Bu insanlar cennete gireceklerini zannederek cehenneme doğru gidiyorlar. Ve bizim görevimiz ikaz etmek. Diyoruz ki bu standartlar altında kurtulamazsınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bundan sonraki safhaların hiçbirini yaşamanız zaten mümkün değil. Gördük ki sahabe ruhlarını, veçlerini Allah'a teslim etmiş. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Daimi zikre ulaşmışlar mı? Gene söylediğimiz ayet
Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ullelbap olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu, yani nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini garanti ediyor. Kesin olarak ispat ediyor. Peki sahabe daha üst makama çıkmışlar mı? İrşada ulaşmışlar mı? İrşada da ulaşmışlar. İşte Allah Teala sahabenin irşada ulaştıklarını Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin dediklerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Belki Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Hepsi, bütün sahabe irşada ulaşmış. 6. safa. Peki bir hakkın takvaya da ulaşmışlar mı? Hepsi. Allah Teala bir hakkın takvayı şöyle tarif ediyor. Yani iradenin Allah'a teslim edildiği noktayı. Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakkı tukatihi. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ve ölme, önce Allah'a teslim ol, sonra öl. Bu وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ifadesi bir hakkın takvanın işareti. Bakara suresinin 132. ayetinden ...136. ayetine gelinceye kadar Allah-u Teala peygamberlerin Allah'a tesliminden bahsediyor. Bu teslimin Hakka Tukati'ye teslim olduğundan bahsediyor. Ve sahabe için de aynı şeyi söylüyor. Onlara deyin ki ve nahnu lehu muslimun ve biz ona teslim olanlarız. Allah Teala bu teslim standartlarında bahsederken Hazreti Yakup'tan, onun torunlarından o ifadeyi kullanıyor. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a iradelerini de teslim etmişler. Zaten bunun kesin delili var Kur'an-ı Kerim'de. Kim iradesini Allah-u Teala'ya teslim ederse o irşat makamının sahibidir. Bakıyoruz ki sahabenin irşat makamını sahip oldukları inkar edilemez. Her ne kadar bizim sevgili alimlerimiz irşat olayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bitmiştir. Ondan sonra artık mürşit gelmeyecektir diyorlarsa da Kur'an-ı Kerim bunun aksini ispat ediyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle diyor ki Allah Teala o sabikunel evvelin var ya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala.
Öyleyse ister ensar olsun, ister macirin, hepsine tabi olunmuş. Yani hepsi irşat makamının sahipleri. Tabi olanlara tabi'in diyoruz. Herkes öyle söylüyor. İnkar edenler de öyle söylüyor. Ve tabi'ine tabi olanlara da tebe-i tabi'in diyoruz. Onlar da öyle söylüyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber irşat müessesesi bitmemiş. Ondan sonra dört halifeye tabi olunmuş. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Ondan sonra da sahabeye tabi olunmuş. Söylediğimiz ayet-i kerime. Ve bugün İslam'ın beş şartıyla bağlanmış. Allah-u Teala diyor ki, takva sahibi olmayanlar cehenneme gider diyor. Ameni olmayanlar cehenneme gider diyor. Hidayet üzere olmayanlar, hidayete ermeyenler cehenneme gider diyor. Felaha ulaşamayanlar cehenneme gider diyor. Allah'a kul olamayanlar cehenneme gider diyor. Allah'ın rızasına ulaşamayanlar cehenneme gider diyor. Allah'a teslim olmayanlar cehenneme gider diyor. Ve bugünkü din öğretisinin muhtevasında İslam'ın 7 safhası olmadığı gibi 7 tane kurtuluşa ait olan kavram da yok edilmiş. Ve her şeyden evvel din öğretenlerin dinlerini öğrenmeleri gerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse sözümüze kulak verin. Artık İslam dininin Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide o insana ulaşıp tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak muhtevasında 3 kat cennet var, dünya saadetinin yarısı var. Bunların hepsini devreden çıkarmayı başarmış iblis. Bundan sonra dünya saadeti geliyor. Fizik vücudun tesliminde %90. Nefsin tesliminde %100. İrşada ulaşıldığında iradenin tesliminde gene %100 dünya saadeti. Onların da hepsini yok etmiş. Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler diyor. Neymiş o kolaylık? Son derece kolay bir müessese, sadece bir dilekle 3 kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını Allah-u Teala garanti ediyor size. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onu cennetime mutlaka alırım diyor. Kendime ulaştırırım demesi 21. basamak. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikiyor. Dünya saadetinin %51'i sizin oluyor. Yarısından daha fazlası. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşüyor. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın bütün kalelerini iblis birer birer yıkmış. Moloz yığınları kalmış geride. 7 tane burç, takva sahibi olmak, ameni olmak, hidayete ermek, felaha ermek, Allah'a kul olmak, Allah'ın rızasını kazanmak ve Allah'a teslim olmak. 7 burcun
Yedisi de yerli bir. Hiçbirinin adı bile okunmuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demek diyorlar. Yani intihar etmeyi mi dileyelim diyorlar. İnsan ruhunun diyorlar hayattayken, o kişi hayattayken Allah'a ulaşması hiçbir şekilde mümkün değil. İnsana ruh hayat verir diyorlar. Ruhunuzu ruhunuz sizden ayrılmışsa ayrıldığı an zaten öldünüz demektir diyorlar. Sadece ölülerin ruhları Allah'a ulaşır diyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, din adında ne varsa iblis yerle bir etmiş hepsini. Bütün kavramları unutturmuş insanlara, bütün güzellikleri mahvetmiş ve insanları kurtuluşa ulaştıracak olan ne kadar esas varsa hepsi Kur'an-ı Kerim'de var olmasına, farz olmasına rağmen hepsini yok etmeyi başarmış. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bugünkü İslam. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir konumuzu daha beraberce bitirmeyi Allah-u Teala nasip kıldı. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz dua. Allah ile onun en kıymetli yaratığı olan insan arasındaki en büyük ilişki vasıtası duadır. Allah kendisinden talep edilendir. Kul Allah'tan talep edendir. Allah'a dua edilir. Dua Allah'ı herhangi bir şeyi yerine getirme konusundaki davetin adıdır. Dua kelimesi ve davet kelimesi aynı kökten geliyor. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, kullarım beni senden sual ederlerse, sorarlarsa, de ki ben onlara yakınım. Ve inni karib. Kullarım beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bize dua edildiği zaman, dua edildiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onların da bizim davetimize icabet edip amin olması halinde. Olur ki böylece amin olduktan sonra İrşada ulaşırlar. Öyleyse Allah Teala ne demek istiyor? İnsanlar Allah Teala'ya dua ediyorlar. Bir kısım insanların duasına icabet ediyor Allah Teala, bir kısmının duasına icabet etmiyor. Hangi istikamette konuşuyoruz? Mutluluk açısından konuşuyoruz. Allah Teala'nın mutluluğa kavuşacak olan kulları var. Onların dua taleplerine Allah Teala evet diyor. Allah Teala'nın kulu olmak şerefine erememiş insanlar var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onların mutluluk talepleri hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Öyleyse sadece iki türlü insan yaşıyor. Cennete girecek insanlar, cehenneme girecek olan insanlar, dualarına icabet edilecek olan insanlar. Bu mutluluk konusunda, Allah'ın istikametinde yükselme konusundaki dualarına icabet edilecek olan insanlar, icabet edilmeyen insanlar. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi bu konuya en sağlam ışık tutan ayet-i kerime. Bize dua edildiği zaman o takdirde dua edenin duasına icabet ederiz. Ama o da bizim davetimize icabet edip de amin olduğu takdirde. Ne tür bir duadan bahsediyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, mutluluğun kapısının açılması için ilk adımı atmış, mutluluğun kapısından içeriye girmiş. Cennet mutluluğunun birincisini talep ettiği an kazanmış. Ondan sonraki taleplerine de Allah Teala'nın cevap vereceği açıklık kazanıyor. Kişiyi irşada ulaştırana kadar ben diyor ona yardım ederim diyor Allah Teala. İrşada ulaştırdıktan sonra son nokta irşada ulaşan kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi. Allah Teala derhal kabul ediyor onu. Onun için orada Allah Teala'nın kabul etmemesi söz konusu olmadığı için irşada kadar bir yol ifade etmiş. Peki ama kişi mümin oluyor veya küfürde kalıyor. Allah Teala diyor ki kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor. Dikkat edin, burada iki tane unsur var sevgili kardeşlerim. Kafirlerin hangi davetine icabet edilir, hangi davetine icabet edilmez? Eğer bir insanın hangi noktalarda kafir olduğuna bakalım. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa
onların standartları ne olursa olsun hepsine birden Allah-u Teala toptan olarak kafir ünvanını veriyor. Onlar küfürde olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürdedir. Sadece kafirler cehenneme giderler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri اِلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَا اَنَّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارِ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse bu insanlar ömürleri boyunca yalvarsalar Allah Teala'ya ya Rabbi beni cennetine ulaştır, beni cennetine ulaştır, beni cennetine ulaştır konusunda Allah'a davette bulunsalar Allah'a dualarını kabul etmesi istikametinde Allah Teala onların bu dualarını asla kabul etmez. Peki ama Allah Teala demiyor mu? Kim bizden dünya malını isterse ona ondan veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Kim bizden dünyada da ahirette de hasene isterse ona da onları veririz diyor. Talep Allah Teala'dan talepte bulunma müessesesi. Ne diyor Allah Teala? Veririz diyor. O zaman dualarına icabet ediyor. E hani Allah Teala diyordu ki kafirlerin duasına icabet edilmez? Kafirlerin küfürden kurtulma konusundaki dualarına, cehennemden kurtulma konusundaki dualarına icabet edilmez. Yoksa dünyada onlar para istiyorlarsa Allah Teala onlara para verir. Öyleyse duaları ne? Ne istiyorlar Allah Teala'dan? Para. Sen bize para ver diyorlar. Helal mi, haram mı? Onunla diyorlar ilgilenme. Biz senden para istiyoruz. Ve de Allah Teala veriyor onlara. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur diyor. Gidecekleri yer cehennemdir. Ama duaya, davete icabeti var Allah Teala'nın. Öyleyse kafirlerin davetine icabet edilmez ifadesi kafirlerin Allah'ın cennetine girme davetine, dünyada mutlu olma davetine, duasına Allah Teala icabet etmez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan zengin olmak istiyorsa Allah Teala diyorsa ki haram da olsa helal de olsa sen bana para ver. Nerede kullanacağıma da sen karışma. Ben paramı alırım. Dilediğim yerde, pavyonlarda, barlarda ben bu parayı yerim, kafayı çekerim, kumar oynarım. Sen bana parayı ver. Allah Teala bunu kabul edeceğini söylüyor. Ve veriyor o insanlara o parayı. Çok para kazanıyor insanlar. Ama sevgili kardeşlerim, mutlu olamıyorlar. Öyleyse duasına icabet edilen insanlar, duasına icabet edilmeyen insanlar var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Kimlerin duasına icabet ederim diyor? Bize dua edildiği zaman onun davetine icabet ederim ama onlar da bana ulaşmayı dileyip amin oldukları takdirde diyor Allah Teala. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun davetine icabet edilmez. Daveti nedir? Kişinin Allah'ın onun günahlarını affetmesi, sevaba çevirmesi, Allah'ın onu kendisine ulaştırması, dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırması konusunda talepleri var kişinin. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah Teala onun davetine icabet ediyor. İşte iki nevi insan dua açısından
Allah Teala der İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki biz onları iki yola da hidayet ederiz. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse dileyen müminlerden, dileyen kafirlerden demiyor. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse küfreden kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. Dilemezse Allah Teala onu sırat-ı müstakime hidayet etmez, sırat-ı cehime hidayet eder. İki yola da hidayet ederiz diyor. Kimi sırat-ı müstakime hidayet eder Allah Teala? Sırat-ı müstakime hidayet ettiği hidayete ulaşmayı dileyendir. O kişi Allah Teala'ya diyor ki ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Beni sana ulaştır. Allah Teala böyle bir talebi kişinin kalbinden söylemesini ister. Yani kişinin sözleri kalbinde olan bir dileği Allah'a ulaştırmak ise, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyen kişi kalbinde bu dileği taşıyorsa, kalbindeki dileği, kalbinde var olan bir dileği Allah'a ulaştırıyorsa, o zaman Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul edecektir. Bu konu zaten insanlar tarafından çok güç anlaşılıyor. Mesela diyor ki bana telefon edenlerin büyük kısmı ya da e-mail çekenlerin ben diyor Allah Teala'ya ulaşmayı diledim ama olmuyor. Ne namaz kılmayı sevdim ne oruç tutmayı sevdim. Biz de diyoruz ki sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Ve onlara o oturanları anlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz savaşa iştirak edenlerle kalanlar ikiye ayrılıyor. Kalanlara oturanlar diyor Kur'an-ı Kerim. Ve oturanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yalan söylüyorlar. Eğer diyorlar biz yeniden bir sefer olursa senin de geleceğiz. O zaman da gelirdik ama engeller çıktı önümüze. Ama biz seninle beraber savaşa gelmek arzusunu taşıyoruz. Allah Teala diyor ki onlar diyor, o oturanlar var ya diyor, o oturanlar sana kalplerinde olmayan bir talebi ulaştırdılar diyor. Dilleriyle, ağızlarıyla ulaştırdılar diyor. Kalplerinde olmayan bir talebi sana ulaştırdılar. Bakın buradaki ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin talebi arasında bir illiyet rabıtası var. Eğer Allah'a ulaşma talebi kalpteki talebi aksettiriyorsa, kalpteki, kalpte mevcut olan Allah'a ulaşma talebini Allah'a ulaştırıyorsa söz olarak, o geçerli. O kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ama kalbinde böyle bir talep yok ve kişi diyor ki ben, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Günde 1000 defa söylese bu, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum sözü, hiçbir şey ifade etmez. Kalbinde bu talebin sahibi olması lazım kişinin. Yani gerçekten dilemek. O olayla bunu karşılaştırırsanız tam olarak yerlerine oturacaksınız. Kalbinde olmadığı halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yalan söyleyenler biz zaten seninle gelmek istiyorduk ama engeller çıktı karşımıza gelemedik. Gelecek sefer mutlaka geleceğiz diyenler aslında yalan söylüyorlar. Kalpleri onu istemiyor ama dilleriyle zevahiri kurtarmak üzere Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yalan söylüyorlar. Kalplerinde olmayan şeyi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylüyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka kalbindeki bu talebi Allah'a ulaştırmak için dilini bir vasıta olarak kullanır. İster sesli söyler, ister sessiz söyler. Allah için hiç önemli değildir. Ne diyor? Gündüz aydınlıkta da gitseniz diyor, gecenin zifiri karanlığında da gitseniz ben sizi görürüm diyor. Kalbinizdeki şeyi benden saklayamazsınız diyor. Açığa da vursanız, kelimelere de dökseniz, kalbinizde onu gizleseniz de ben kalbinizde gizlediğiniz şeyi bilirim diyor Allah Teala. Allah rahmetiyle ve ilmiyle
her şeyi kaplamıştır. Bizi de kaplamıştır. Düşünce sistemimizin bütününe bu sebeple muttalidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri bir araya getirmiş, sevilenleri. Allah kimleri sever? Allah'a ulaşmayı dileyenleri sever. Sevgisi sadece onlarıdır. Diğerleri sevilmezler. Allah kafirleri sevmez. Dalalette olanları sevmez. Küfürde olanları sevmez. Tağuta kul olanları sevmez. Şirkte olanları sevmez. Bunların hepsi bir tek vasıfta birleşirler. Fırkalara ayrılmışlardır. O tek vasıf. Fırkalara ayrılanların müşterek özelliği ise Allah'a ulaşmayı dilememektir. Tek vasıf. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtuluşu mümkün değildir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar Allah ile olan dizaynlarında kurtuluşa ulaşmaları mümkün olmayanlardır. Duaları, talepleri, yani kurtuluş duaları, Allah'ın cennetine gitmek, dünya saadetine ulaşmak konusundaki talepleri kabul edilmez. Onların şükürleri de kabul edilmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü insan var. Duası kabul edilen ve edilmeyen. Ama dikkat edin ki bu dua dünyaya ait olan dua olmasın. Dünyaya ait olan duada ister o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, ister dilemesin, Allah Teala insanların talebini kabul eder. Yeter ki kişinin kalbinde talep olsun, para kazanma talebi, haksız kazanma talebi, ne olursa Allah Teala onları kabul eder. Ama o kadar da cezayı yüklenerek bu dünyadan ayrılırlar. Akılları da başlarına ancak öldükleri zaman gelir. Ve gelir gelmez Allah-u Teala'yı karşılarında görür görmez, hemen derler ki ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Sana ne kadar itaat sahibi olduğumuzu göreceksin. İşte Furkan Suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde öyle söylüyor Allah-u Teala. O Allah'a ulaşmayı dilemeyenler derler ki ya Rabbi bizi geriye gönder, tekrar dünyaya gönder ki senin Resulüne tabi olalım ve senin emrine itaat edelim. Ah keşke o falancayı kendime arkadaş itiraz etmeseydim. Onun sebebiyle Allah'ın yolundan saptım, dalalete düştüm ve bu Allah'ın yolundan ayrılanlar, dalalete düşenler, onların arkasında olan gerçek. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'a sırt çevirdi, Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'dan ayrıldı. Öyleyse bizi tekrar geriye gönder ki Resullerine tabi olalım diyor insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda talebin, Allah-u Teala'ya yapılan duanın muhtevası var. Allah-u Teala'nın yolunda
Eğer Allah'a manevi tekamül konusunda dua edecekseniz, o zaman duanız mutlaka kabul edilir. Eğer siz Allah'a karşı tevekkül sahibi iseniz. Kimdir Allah'a tevekkül eden kişi? Allah'a kendisine vekil tayin eden kişidir. Yani kimdir? Yani Allah'a ulaşmayı dileyendir. Peki bu kişi Allah-u Teala'ya ne diyor? Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Talebimi kabul eyle diyor. Bu nedir? Bu, o kişinin durumuna bağlı olan bir şeydir. O kişi Allah'a inanıyor. Bir. İki. O kişi insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına da inanıyor. İki. Üç. O kişi bunun üzerine, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanın üzerine farz olduğuna da inanıyor. Üç. Dördüncüsü, bu üçüne inanan bu kişi için bir dördüncü faktör var. Bunu mutlaka gerçekleştireceğine inanıyor. İşte konunun önemli yanı burası. Bu kişinin duasını kabul ediyor Allah Teala. Peki kim bu insanlar? Nasıl insanlar bunlar? Allah Teala şöyle buyuruyor Bakara Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerinde: "Vestainu bis sabri ve salati innehu lekebiretun illa alel hashiin." اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan istiane isteyin diyor Allah-u Teala. Allah'tan istiane istemek. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istiane isteyin. Bu zor bir iştir. Kebiretün bir iştir diyor Allah Teala. Ama diyor huşu sahipleri için zor bir iş değildir. Onlar için zor değildir. Öyleyse bu zor olmayan işleme baktığımız zaman ne çıkartıyoruz ortaya? Onlar için zor değildir diyor Allah Teala ve vasıf veriyor. Ve onlar o huşu sahipleridir. Huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleridir ki diyor, onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Kesin şekilde ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına inananlardır. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlardır. Yani kalplerinde Allah'a ulaşmayı dileme talebi vardır. Dilleriyle bunu söylüyorlar. O talep, kalpteki talep. Kesin şekilde inanmak, kalbi talebin sahibi olmak demek. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanıyorlar diyor Allah-u Teala. Yetmez, onlar ölümden sonra da ruhlarının Allah'a rücu edeceğine de inanıyorlar diyor. Kesin şekilde inanıyorlar diyor. İşte Allah'a tevekkül edenler, Allah'ı kendilerine vekil tayin edenler kesin şekilde ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarından emin olanlardır. Buna kesin şekilde inananlardır. Onlar kalplerinde Allah'a ulaşma talebini taşıyanlardır. İşte insanlar, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe talepleri Allah-u Teala tarafından kabul edilmez. Şimdi Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah-u Teala'nın ifadesi şöyle: Habibim, eğer o nefslerine zulmetmiş olanlar sana gelselerdi ve bizden
günahlarının affını dileselerdi, yani günahlarının affı için bize dua etselerdi. Sen de onların günahlarının affı için bize dua etseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor Allah Teala. Öyleyse sahabe ne dilemiş? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve Allah Teala bunun üzerine Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince sahabenin günahlarını affetmiş. Örtmüş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebine, talebi üzerine gene Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince günahlarını bir defa daha örtmüş, yani sevaba çevirmiş. Orada Enfal 29'da Allah Teala Allah'a ulaşmayı ey amel olanlar diyor, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Allah mağfiret edendir diyor. Günahları sevaba çevirendir yani. Örttükten sonra da sevaba çevirsin. Öyleyse kimdir tevekkülün sahibi? İşte bu demin söylediğimiz Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah'a mülaki olacağına kesin şekilde inanan kişi, yani kalbinde bu dileği taşıyan kişi, onun duası mutlaka kabul görecektir. O kesin şekilde inanıyor. Dördüncü faktör. Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak, bunun üzerine farz olduğuna inanmak, 3-4 kendisinin de bu işi başaracağına inanmak, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek demek bu. Sadece kalbinde Allah'a ulaşma talebi olanların talebini kabul eder Allah Teala. Onlar takva sahipleridir. Diyor ki Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu, ona yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Öyleyse takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyendir, hem de kalben dileyendir. Kalben dileyen kişi ameli olur. Kalben dileyen kişi takva sahibi olur. Kalben dileyen kişi Allah'a ulaşma duasını Allah'ın kabul edeceği kişidir. İşte sevgili kardeşlerim, bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka onu kendime ulaştırırım. Allah Teala talebini kabul ediyor kişinin. Furkanlar veriyor, göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Kişi huşu sahibi kılıyor. Kişi hacet namazını kılıyor, mürşidini görüyor. Ve mürşidine karşı derin bir sevgi duyarak mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. Kim bu insan? Bu insan Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah Teala o kişinin talebine, eğer o kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilemişse mutlaka daha üst seviyelerde tahakkuk talebine evet diyecektir. O talebi gerçekleştirecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala'nın mürşidine ulaştırmakla kalmaz. Mutlaka ruhunu da kendisine ulaştırır. Ve 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Allah Teala'nın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime Allahü yeştebi ileyhi men yeşâyü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse burada kulun duası
önemli bir sonuç. Kul Allah-u Teala'ya dua ediyor, talepte bulunuyor Allah-u Teala'dan. Bu dua Allah'a ulaşma konusunda bir duadır. Ve eğer kalbinde o kişinin Allah'a ulaşma talebi gerçekten varsa Allah-u Teala onu bir bakışta görür, hep kalbe bakar. O zaman mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Allah'ın sözü o kişiyi kendisine ulaştırıncaya kadardır. Üçüncü basamaktan alır kişiyi, 22. basamağa kadar Allah ulaştırır. Ve o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. O kişi dünya saadetinin yarısına sahiptir. Ve Allah'ın sözü gerçekleşir. O kişi Allah'a ermiş bir evliya olur. Ruhu Allah'a ulaşmış bir evliya. Peki sonra? Sonra bundan sonraki yücelme kişinin gene kesin duası üzerine gerçekleşir. Bu kişi şöyle düşünürse eğer, Allah-u Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyordu. Ben de Allah'a ulaşmayı diledim ve Allah beni kendisine ulaştırdı. Öyleyse eğer ben bu Allah beni kendisine ulaştıracağına dair olan inancımı, imanımı Allah'ın fizik vücudumda teslim alacağı konusunda tahakkuk ettirebilirsem, yani kalbimde

sahibi olmak. Yani kişinin kalben Allah ile o bağı kurması. Unutmayın, Allah Teala diyor ki Allah sizin kalbinize bakar. Kalbinizde bir talep oluşup oluşmadığı Allah için önemlidir. Öyleyse duanızı, eğer kalbiniz Allah'a açıksa, kalbiniz fizik vücudunuzu mutlaka Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, bunu kelimelerle Allah-u Teala'ya ulaştırdığınız zaman o kalbi talebinizin Allah'a ulaşmasıdır. Aslında Allah için önemli olan kelimeler değildir. Allah için önemli olan kalbinizin Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Böyle bir talebin arkasından, vuslattan sonra o kişi eğer kalben Allah'a fizik vücudunu da teslim etmeyi dilemişse, kalbinde bu talep yeşermişse, oluşmuşsa, Allah-u Teala bunu da o dua, o talep oluştuğu anda işitir, bilir ve görür. Sözünüze değil, kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'a fizik vücudunuzu ulaştırma talebi yeşermişse, olgunlaşmışsa, bu sizin o inancın sahibi olduğunuzu gösterir. Allah Teala benim fizik vücudumu da mutlaka teslim alacaktır. Bu duanın sahibi olan kişilerin özelliği nedir? Bunların özelliği zikirlerini arttırarak yollarına devam etmeleridir. Vuslattan sonra zikrin paralel olması, eski zikir kademesine, yani 33 bin zikirde hep kişinin kalması devam ederse bu sonsuz değildir. Bir süre devam eder. Eğer kişi yükselemiyorsa aşağı doğru inme başlar. Bu ise o kişinin felaketine yol açar. Yoldan düşmesine. Ama eğer zayıf da olsa bir yükselme söz konusuysa, yavaş yavaş, 2 ayda bir, 3 ayda bir yükselme olsa, netice değişmez. O netice, fizik vücudun Allah'a teslimiyle neticelenir, sonuçlanır. Öyleyse, talebinizin kalbinizde var olması, Allah'ın temel dikkate alacağı husustur. Dua odur. Kalbinizden Allah-u Teala'da, Allah-u Teala'dan kalbinizden bir dilekte bulunmak. Kalbinizle bir dilekte bulunmanız. Hep oraya bakar, kalbinize bakar. Ki şükredenlerden olmanız kademe kademe devam etsin. İşte cennete girecek olan insanlara sait diyor Allah Teala. Cennete girecek olan insanlara şakir diyor. Sait, mesut olan insanlar, cennete girecek olan insanlar, şakir de şükredenler. Şükürleri Allah Teala tarafından kabul edilenler demek. Öyleyse burada dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada talebiniz eğer fizik vücudunuz Allah-u Teala tarafından teslim alınmışsa, bundan sonra kalbi talebiniz daimi zikir için olmalıdır. Ne zaman kalbinizden daimi zikir talebi geçer ve oraya yerleşirse kalbinize, fizik vücudunuzu Allah'a teslim olduktan sonra, o zaman Allah-u Teala sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Bu sizin talebinizin ileriye dönük gerçekleşmesinin işaretçisidir. Gerçekleşebilmesi için mutlaka bu talebin kalbinizde var olması lazım.

İşte sevgili kardeşlerim, dua, ondan sonra duaya icabet, sonra yeniden dua, ikinci duaya icabet, yeniden dua, üçüncü duaya icabet. Dua, Allah'ı davettir. Allah'ı ruhu kendisine ulaştırmaya davettir. Allah'ı fizik vücudu teslim almaya davettir. Allah'ı nefsi teslim almaya davettir. Allah'ı irşada ulaştırmaya davettir. Allah'ın kişiyi irşada ulaştırmasına Allah'a davettir. Allah'ın iradeyi teslim almasına davettir. Hepsi duadır. Bu dualarla her şey adım adım gerçekleşecektir. Duanın kalbinizde yer etmesi demek, ona kesin şekilde kalben inanmanız demektir. İşte Allah'ın hepinizin istediği şey budur. Duanız. Dua konusuna dikkatle bakın. Hani bu konuda bir fıkra anlatılır. Renklendirmek için konuyu söylüyorum. Yağmur duasına çıkmış köylüler, bilmem ne kadar zamandan beri yağmur yok. Çıkmışlar, uzun uzun dualarda bulunmuşlar. Ama bütün dualarına rağmen fıkra bu ya, bir damla yağmur yağmamış. Perişan bir vaziyette saatlerini orada harcadıktan sonra geriye dönerlerken bakmışlar baba erenler köprünün başına bir pınarın başına oturmuş. Oturuyor. Yağmurun yağması yağmaması umurunda bile değil. Ama ötekilerin canı burnunda. O kadar dualarına cevap alamayınca hepsi öfkeli. Gelmişler bu pınarın başında oturup rahat rahat çubuğunu tüttüren baba erenlere demişler ki, ya demişler senin hiç umurunda değil, biz demişler saatlerce orada dua ettik, bir damla yağmur yağması mümkün olmadı. Sen demişler utanmıyor musun böyle bu kadar fütursuz olmaya? O da demiş ki, ya demiş kardeşim demiş siz yanlış yere müracaat etmişsiniz, bana söyleyecektiniz. Demişler ne? Sana söyleyeceğiz de ne olacak? Ne olacağını görürsünüz demiş. Hele söyleyin. Peki demişler biz yağmur yağdırmasını istiyoruz Allah Teala'nın, sana da söyledik. O zaman demiş kolay. Bakın demiş şimdi ne olacak? Çıkarmış çalvarını, ıslatmış pınarda, asmış oraya. 5 dakika sonra şakır şakır bir yağmur. Gözleri fal taşı gibi açılmış bizim duacıların. Demişler ki yahu sen nasıl yaptın bu işi? Çok basit demiş. Aramız açık. Ne zaman demiş ben demiş bu şalvarımı çıkarıp da yıkarsam mutlaka demiş yağmur yağdır. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Tabii ara sıra böyle fıkralar da söylemek lazım. Sizi biraz neşelendirmek sadedinde. Aslında tabii bu sadece bir fıkra. Ama burada bir inanca dikkat etmenizi istiyorum. Yani baba erenlerin kalbinde olan inanç ne? Ben şalvarımı çıkarıp astım mı Allah Teala mutlaka yağmur yağdırır. O da yağdırmış. Sevgili kardeşlerim, öyleyse inanç sahipleriyle inanç sahibi olmayanlara dikkat edin. Allah kalbinde inanç bulunanlara, o talebin sahibi olanlara gerekeni yapar. Fıkrayı realiteyle birbirine karıştırmayın. Biz onu bir espri açısından değerli bulduğumuz için fıkrayı söyledik size. Elbette ötekiler de inancın sahibiydi. Avanların muhtevasından Allah-u Teala'ya layık veçile yalvaramadıkları neticesi çıkıyor fıkrada.
Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkinizi sağlayan müessesenin adı duadır. Sizin fizik vücudunuz Allah'a ulaşmaz. Ama sizin duanız Allah'a ulaşır. Allah da duaları kabul edicidir. Talebiniz Allah'a ulaşır. Ona olan duanız. Ama kalbinizle dua etmediyseniz, sadece söz olarak dua ettiyseniz, bu Allah'ın katında bir değer ifade etmez. Allah söze bakmaz, kalbe bakar. Kalbinizde ne var? İşte Allah'a ulaşmayı dileme talebi de eğer kalbinizde varsa, Allah hep kalbinize bakar, işitir, bilir ve görür kalbinizdeki talebi. Sevgili kardeşlerim, bütün Allah'a yaptığınız dualarda inanarak dua edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tembih ediyor sahabeye. İnanarak dua edin diyor. Allah'ın duanızı yerine getireceğine inanarak, bundan emin olarak dua edin diyor. O zaman diyor mutlaka Allah Teala duanızı yerine getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Duanın temelinde kalbinizdeki inanç söz konusudur. O kalbinizin inancı. Kalbinizde ne varsa kalbiniz aynadır. Onu Allah'a aksettirir. Diliniz aksettirmeye yeterli değildir. Diliniz sadece kalbinizdekini söylediği takdirde Allah Teala tarafından dua hüviyetine girer konuşmanız. Öyleyse Allah Teala sizin kalbinizde olan inanç seviyesiyle ilişkilidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelenler ne diyor? Şu ay var ya diyorlar, sen o ayı ikiye bölebildiğin takdirde biz sana gelip tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Ben diyor ayı ikiye bölemem. Ben bir insanım, ben de sizin gibi bir insanım. Ama diyor Allah'tan, Yüce Rabbimizden talepte bulunurum. Kalbi talepte bulunurum. Eğer Allah Teala bu duayı kabul eder de ayı ikiye bölerse tabi olacak mısınız? Siz de İslam dairesi içine girecek misiniz? Hepsi birlikte söz veriyorlar. Mutlaka sen ayı ikiye böl, biz mutlaka sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Allah-u Teala da talebi kabul buyuruyor. Ne oluyor? Ay ikiye ayrılıyor. Fekh ediliyor ay. Ayın fekhi deniyor bu olaya. Onun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlara diyor ki ay ikiye bölündü, hadi bakalım diyor, şimdi teslim olun. Ama teslim olmuyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kalbi bir imanla Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Her talebi kabul görüyor, ay ikiye ayrılıyor. O arada mağarada Hazreti Ebu Bekir'le beraberken de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Ebu Bekir korkma diyor. Allah kelimesini kalbinden zikrederek sen Allah demeye başla diyor. Ben de dua edeceğim diyor. Dua ediyor onların içeri girmemeleri konusunda. Kapının önüne gelmişler ama Allah-u Teala kapıyı bir örümceğe ördürmüş mağaranın, yani kapısı dediğimiz mağaranın girişi. Girişini bir örümcek örmüş, orasını yuva yapmış.
adamlar gelip de örümceğin örülü olduğunu görünce buna rağmen tartışmışlar. Bir kısmı demiş, örümcek mi örümcek demişler, biz girelim içeri bakalım, emin olalım. Ötekiler demişler, yahu demişler, bu örümceğin burasını örmesi bir gün iki gün diye aylar sürer. O zaman demişler, biz şimdi onu iki saat evvelden beri takip ediyoruz. Başka bir yere gitmiş olmaları lazım. Çünkü örümcek eğer burasını örmemiş olsaydı ya da örmüş olsaydı onlar girseydi mutlaka örümceğin bu ağı zedelenecekti. Ama görüyorsunuz ki örümceğin ağı bütün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi talebi onların gitmelerine sebebiyet veriyor. Allah-u Teala onların kalplerine oradan ayrılmaları konusunda bir talep veriyor ve terk ediyorlar mağarayı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi talebine dikkatle bakın. Allah'ın zatına ulaşmayı, onunla konuşmayı diliyor. Allah-u Teala onu hayattayken kendine ulaştırıyor bir gece ve tekrar geri gönderiyor aynı gece. Sonsuz mesafeyi bir gece içinde alıyor, konuşuyor, emirleri alıyor ve aşağı iniyor. Hiçbir peygamber aynı gece Allah-u Teala'ya ulaşıp da tekrar yeryüzüne dönmemiştir. Böyle bir şey sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e nasip olmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Her şeyi yer yerine oturtun. İman edin. İman duanın temelini teşkil eder. Talep ettiğiniz şeyin Allah-u Teala tarafından yerine getirileceğine inanın. İnanıyorsanız, bu inancın kalben sahibiyseniz Allah-u Teala o talebinizi mutlaka yerine getirir. İşte yer çekimi kuvveti var. Siz yerinizden havalanamazsınız, yükselemezsiniz fizik vücudunuzdan. Ama eğer kalben buna inanmış olsaydınız, o iman kalbinize gelip yerleşebilseydi, o zaman bunun gerçekleşeceğini görecektiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinde bırakınız yerden ayrılmak, ayrıldıktan sonra Allah'a ulaşma talebi de kalben yerleşmiş ve ulaşmış. Ruhu vücuduna örtü olarak sonsuz hızla oraya ulaşmış. Allah'ın katına konuşma, arkasından da geri dönüş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, imanınız Allah katındaki miyarınızdır. Allah'ın size değer verme ölçüsü imanınızdır. Neye inanıyorsunuz? Allah yolunda hangi güçlükler olursa olsun hepsine katlanmaya hazır mısınız? Bu imanı kalbinize yerleştirdiniz mi? O zaman korkmayın. Güçlüklerin mahiyeti ne olursa olsun hepsinin üstesinden gelirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve eğer biz gerçekten onlara melekler indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı, her şeyi onların karşısında toplasaydık, Allah'ın dilemesi hariç inanacak değillerdi. Ve lakin onların çoğu cahillik ediyorlar. Ve böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerine aldatarak güzel, süslü sözler vahyederler, fısıldarlar. Ve eğer Rabbin dileseydi, onu yapamazlardı. Artık onları ve iftira ettikleri şeyleri terk et, bırak. Ve ahirete inanmayanların gönülleri ona, onlara, insan ve cin şeytanlara meyletsin ve ondan razı olsunlar. Ve onlar kazandıkları şeyleri kazanmaya devam etsinler. Artık Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Size kitabı açıklanmış, tafsilatlı olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, O'nun senin Rabbinden hak ile indirildiğini biliyorlar. O halde sakın sen şüphe edenlerden olma. Ve Rabbinin sözü sadakatle ve adaletle tamamlandı. O'nun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. O, en iyi işiten ve en iyi bilendir. Ve yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna tabi olurlar. Ve onlar ancak yalan uydururlar. Muhakkak ki senin Rabbin, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Ve o, hidayete erenleri de en iyi bilendir. Eğer siz, onun Allah'ın ayetlerine inananlarsanız, o zaman üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yiyiniz. Ve size ne oluyor ki, üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yemiyorsunuz. Darda kalıp ona mecbur olduğunuz şeyler hariç, size haram kıldığı şeyleri size ayrı ayrı açıklamıştı. Muhakkak ki onların çoğu bir ilimleri olmaksızın, kendi hevesleriyle gerçekten başkalarını dalalette bırakıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, o haddi aşanları en iyi bilendir. Ve günahın açıkta olanını da, gizli olanını da terk edin. Muhakkak ki günah işleyenler kazananlar, kazandıklarından dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahyederler. Ve şayet onlara itaat ederseniz, uyarsanız mutlaka siz müşrikler olursunuz. Ölü Allah'a ulaşmayı dilememiş iken ona 12 ihsan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği nur verdiğimiz kimse karanlıklar içinde olup ondan çıkamayacak kimse gibi midir? Böylece kafirlere yapmış oldukları şeyler süslü gösterildi. Ve işte böylece her kasabada, şehirde onun mücrimlerini, günah işleyenlerini orada sahtekarlık, hile yapmaları için liderler yaptık. Kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında değiller. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın Resullerine verilen şeyin aynısı bize de verilmedikçe, verilinceye kadar asla inanmayız dediler. Risaletini kime vereceğini Allah en iyi bilendir. Cürüm işleyen, günah işleyen kimselere, yapmış oldukları hileler sebebiyle yakında Allah'ın huzurunda bir zillet, küçüklük, aşağılık ve şiddetli azap isabet edecektir, gelecektir. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve Allah'a teslime, İslam'ı açar. Kimi dalalette bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine azap verir. Ve bu senin Rabbine istikametlenmiş, yönlendirilmiş yoldur. Allah'a götüren yoldur. Tezekkür eden bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rablerinin katında onlar için selam yurdu, teslim yurdu vardır. Yapmış olduklarından dolayı o Allah onların dostudur. Ve onların hepsini bir araya topladığı gün Allahü Teala şöyle buyuracaktır: "Ey cin topluluğu! İnsanlarla sayınızı artırdınız. Tağutların arasına insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi: Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına, sonuna eriştik. Allahü Teala, Allah'ın dilediği şey cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi kalacak olanlarsınız," buyurdu. "Muhakkak ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir." Ve işte böylece kazanmış olduklarından, günahlarından dolayı zalimlerin bir kısmını bir kısmına çeviririz, musallat ederiz. Ey insan ve cin topluluğu! Size ayetlerimi anlatan ve bu gününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resuller, elçiler gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Ve dünya hayatı onları aldattı. Kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. İşte bu senin Rabbinin ülke halkı gaflet içindeyken uyarılmadan ülkeleri zulümle helak edici olmamasındandır. Ve herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Ve senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden gafil değildir. Ve senin Rabbin ganidir, zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, rahmet sahibidir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder, sizi başka bir kavmin zürriyetinden, neslinden yarattığı gibi, sizden sonra da yerinize dilediğini getirir, halef yapar. Muhakkak ki size vaat edilen, vaat olunduğunuz şey mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz, önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, yapacağınız şeyi yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Artık bu yurdun sonunun kimin olacağını yakında bileceksiniz. Çünkü zalimler felaha eremezler. Onun Allah'ın yaratıp çoğalttığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah için pay ayırdılar. Ve böylece kendi zanlarınca bu Allah için ve bu da ortaklarımız için dediler. Fakat ortakları için olan Allah'a ulaşmaz ama Allah için olan o onların ortaklarına ulaşır. Hükmettikleri şey ne kötü. Ve böylece onların ortakları müşriklerin çoğuna onları helak etmek için ve onlara kendilerinin dinini karıştırmaları için evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdiler, süslediler. Allah dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları ve uydurdukları şeyleri terk et. Ve onlar kendi zanları ile bizim dilediğimiz kimseler hariç bu hayvanlar ve ekinler haramdır, onları yemeyin dediler. Bir kısım hayvanların sırtına binmek haram kılındı. Ve bir kısım hayvanların da onlara iftira ederek üzerlerine Allah'ın ismini anmıyorlar, onları besmele ile kesmiyorlar. Allah iftira etmiş olduklarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Ve şöyle dediler: "Bu hayvanların karnında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize, hanımlarımıza haramdır. Şayet ölü olursa, o takdirde erkek ve kadınlar onu yemekte, onlar ortaktırlar." Allah bu vasıflandırmalarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Muhakkak ki o hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve bir ilmi olmaksızın akılsızca, aptalca evlatlarını öldürenler hüsrana uğramışlardır. Ve Allah'a iftira ederek Allah'ın onları rızıklandırdığı şeyleri haram kılan kimseler dalalette kalmışlardır ve hidayete ermiş değillerdir. Ve asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları, yenilen çeşitli ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Ürün verdiği zaman O'nun ürününden yiyin. O'nun hasat edildiği gün O'nun hakkını verin. İsraf, ziyan etmeyin. Muhakkak ki o, müsrifleri, israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanlar ve kesim hayvanı olanlar var. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden, kesim hayvanlarından yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o, size apaçık düşmandır. Eşli, biri dişi, biri erkek olarak 8 çift yük ve kesim hayvanı yarattı. Ayet 142. Koyundan 2, keçiden 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Eğer siz sadıklarsanız, bana bir ilimle haber veriniz. Ve deveden 2, sığırdan da 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Veya Allah'ın bununla size vasiyet ettiğine, farz kıldığına şahit mi oldunuz? O halde bir ilimleri olmaksızın insanları saptırmak için Allah'a karşı yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. De ki, bana vahyolunan şeylerde yenilen yiyecek üzerinde ölü olan veya akıtılmış kan veya domuz eti ki o muhakkak murdardır veya fısk ile Allah'tan başkası için boğazlanandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Artık kim darda kalırsa haddi aşması, meyletmesi ve hakka tecavüz etmesi hariç o takdirde senin Rabbin muhakkak ki gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Yahudi olanlara tırnaklı hayvanların hepsi ve inekten ve koyundan ikisinin de sırtında taşıdığı veya bağırsaklarında olan veya kemiğe karışmış olanları hariç iç yağını haram kıldık. İşte böyle onları azgınlıkları sebebiyle cezalandırdık. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız. Bundan sonra eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki, sizin Rabbiniz geniş bir rahmetin sahibidir ve onun azabı mücrimler, suçlular kavminden geri çevrilemez. Şirk koşanlar şöyle söyleyecekler. Şayet Allah dileseydi, biz ve babalarımız şirk koşmazdık ve hiçbir şeyi haram etmezdik. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki, sizin yanınızda ilimden bir şey var mı? Öyleyse varsa onu bize çıkarın. Siz ancak zanna tabi oluyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, artık en kuvvetli delil Allah'ındır. Öyleyse eğer o Allah dileseydi, elbette sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Allah'ın bunu haram kıldığına şahitlik eden şahitlerinizi getirin de. Artık şayet onlar şahitlik ederlerse, o takdirde onlarla beraber sen şahitlik etme. Ahirete inanmayan ve ayetlerimizi yalanlayan kimselerin heveslerine tabi olma. Ve onlar Rablerine eş tutuyorlar, ortak koşuyorlar. De ki, gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona bir şeye ortak koşmayın. Anne babaya ihsanla davranın. Yokluk, fakirlik sebebiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de yalnız biz rızıklandırırız. Kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı olmanız hariç kimseyi öldürmeyin ki onu Allah haram kıldı. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin. Böylece siz tezekkür edersiniz diye Allah işte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Ve muhakkak ki bu benim müstakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun ve başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra Musa aleyhisselama, ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan ve rahmet olan ve hidayete erdiren kitabı, Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar, iman ederler. Ve indirdiğimiz bu kitap mübarektir. Öyleyse ona tabi olun ve takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz, rahmete ulaşırsınız. Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi. Ve biz onların okuduklarından gerçekten gafildik derseniz diye dememeniz için. Veya eğer bize de bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayete ererdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet, hidayete erdiren beyyine, delil ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve ondan yüz çeviren kimseden daha zalimdir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmiş olmalarından dolayı ağır, kötü bir azapla cezalandıracağız. Onlar illa mutlaka onlara meleklerin gelmesini mi veya senin Rabbinin gelmesini mi veya senin Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin geldiği gün daha önce iman etmemişse, amenü olmamışsa veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa onun imanı kendisine bir fayda vermez. De ki, bekleyin, muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Muhakkak ki onlar kendi dinlerini tefrik ettiler, parça parça ayırdılar ve grup grup oldular. Senin onlarla bir ilgin yok. Onların işi sadece Allah'a aittir. Sonra yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Kim Allah'ın huzuruna bir hasene ile gelirse artık onun on misli onundur. Ve kim bir seyyiye ile gelirse o zaman onun mislinden başkası ile cezalandırılmaz. Ve onlar zulmolunmazlar. Muhakkak ki Rabbim beni hanif olarak sırat-ı mustakime, kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim'in dinine hidayet etti de. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki benim namazım, kurbanlarım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir de. Onun ortağı yoktur. Ve ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların, teslim olanların ilkiyim. O her şeyin Rabbi iken Allah'tan başka Rab mı isteyeyim de. Bütün nefsler kendisine ait olandan başkasını kazanmaz. Ve bir günahkar başkasının günahını, yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O zaman hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için bir kısmınızın derecelerini diğer bir kısmınızın üstüne yükselten O'dur. Muhakkak ki senin Rabbin cezası çabuk olandır. Ve muhakkak ki O mutlaka gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir.
1: Araf suresi Mekke'de nazil olmuştur. 206 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Sad. Sana indirilen kitap müminler için bir zikirdir, öğüttür ve onunla onları uyarman içindir. Artık ondan dolayı göğsünde artık bir darlık, sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene tabi olun.
0: ve ondan başka dostlar edinmeyin. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Ve ülkelerden nicesini, kaç tanesini helak ettik. Artık azabımız onlara geceleyin veya onlar öğle uykusu uyurken geldi. Azabımız onlara geldiği zaman, onların duaları, yalvarmaları, muhakkak ki biz zalimler olduk demekten başka bir şey olmadı. O zaman kendilerine Resuller gönderilen kimselere ve gönderilen Resullere muhakkak soracağız. Öyleyse onlara mutlaka bir ilim ile anlatacağız. Biz gaipler onların yaptıklarından habersiz değildik. Ve izin günü, hesaplaşma günü, tartı, ölçü haktır, gerçektir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin sevap tartıları hafif gelirse o zaman işte onlar ayetlerimize zulmettiklerinden dolayı nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ve andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada sizin için geçim kaynakları kıldık. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve andolsun ki sizi biz yarattık. Sonra size suret, şekil verdik. Sonra meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dedik. Böylece iblis hariç secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Sana secde etmeyi emrettiğim zaman seni secde etmekten men eden nedir? İblis, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten ve onu nemli topraktan yarattın dedi. Allahü Teala, öyleyse oradan in. Artık orada senin kibirlenmen olmaz. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen alçaklardansın buyurdu. Şeytan, beyaz gününe, dirileceğimiz güne, kıyamet gününe kadar bana izin, mühlet ver dedi. Allahü Teala, muhakkak ki sen izin, mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, bundan sonra beni azdırman sebebiyle mutlaka senin sırat-ı müstakimine, onlara karşı mani olmak için oturacağım dedi. Sonra mutlaka onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim ve onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Allahü Teala, kınanmış, hor görülmüş ve kovulmuş olarak oradan çık dedi. Elbette onlardan kim sana tabi olursa, mutlaka sizin hepinizle cehennemi tamamen dolduracağım. Ve ey Adem, sen ve zevcen cennette yerleşin, oturun. Sonra da dilediğiniz yerden yiyin. Ve bu ağaca yaklaşmayın. O zaman yaklaşırsanız, ikiniz zalimlerden olursunuz. Bunun üzerine şeytan, onların o ikisinin görünmesi ayıp olan ve kendilerinden örtülmüş, gizlenmiş yerlerinin açığa çıkarılması için onlara vesvese verdi ve sonra da şöyle dedi. Rabbiniz, ikinizin Rabbi, sadece iki melek olursunuz veya orada ebedi kalanlardan olursunuz diye bu ağaçtan sizin ikinizi men etti, nehyetti. Ve ikisine yemin etti. Muhakkak ki ben sizin ikinize nasihat edenlerdenim. Böylece o ikisini aldatarak öncülük, önderlik etti. Fakat ağaçtan tadınca, meyvesini yiyince, ayıp yerleri kendilerine göründü, açığa çıktı. Ve üzerlerine cennet yaprakları yapıştırmaya başladılar. Ve Rableri, ikisinin Rabbi, ikisine şöyle seslendi. Sizin ikinizi bu ağaçtan nehyetmedim mi, yasaklamadım mı? Ve sizin ikinize, muhakkak ki şeytan apaçık düşmandır demedim mi? İkisi şöyle dedi. Rabbimiz, biz nefslerimize zulmettik. Şayet sen bize mağfiret ve rahmet etmezsen, biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allahü Teala, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süreye kadar kalma, yerleşme ve geçinme vardır. Size takdir edildi buyurdu. Allahü Teala, orada yaşarsınız ve orada ölürsünüz ve oradan çıkarılırsınız buyurdu. Ey Adem oğulları! Sizlere ayıp yerlerinizi gizleyip örtecek elbise ve süslenecek şeyler elbise ve takva elbisesini indirdik ki bu takva elbisesi daha hayırlıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ey Adem oğulları! Şeytan sizin ebeveyninizi, anne ve babanızı onların ayıp yerlerinin görünmesi için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizleri de fitneye düşürmesin. Muhakkak ki o ve onun kabilesi topluluğu sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Muhakkak ki biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Ve kötü, çirkin bir şey yaptıkları zaman babalarımızı onun üzerinde bulduk. Onlardan böyle gördük ve Allah onu bize emretti dediler. Onlara şöyle de, muhakkak ki Allah fahşayı, kötülüğü, çirkinliği emretmez. Allah'a bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim, adaletle davranmanızı ve bütün mescitlerde kendinizi, vecihlerinizi ona yöneltmenizi, namazı ikame etmenizi emretti. Ve dinde ihlasla, dini ona mahsus kılan muhlisler olarak ona, Allah'a dua edin. Sizi yarattığı gibi ona dönersiniz. Bir kısmı hidayete erdi ve bir kısmının üzerlerine dalalet hak oldu. Muhakkak ki onlar Allah'tan başka şeytanları dostlar edindiler. Ve onlar kendilerinin hidayete erdiklerini zannediyorlar. Ey Adem oğulları! Bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz ve içiniz. Ve israf etmeyiniz. Muhakkak ki o müsrifleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetini ve rızıktan temiz, helal olanını kim haram etti? O, dünya hayatında amenu olanlar içindir. Ve kıyamet gününde de özellikle amenu olanlara aittir. Böylece bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. De ki, Rabbim size sadece fuhuşu, kötülüğü, açık ve gizlisini ve günahı ve haksız yere zulmetmeyi ve ona bir delil, sultan indirilmemişken Allah'a şirk koşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri Allah'a söylemenizi, mal etmenizi haram kıldı. Ve bütün ümmetler için bir ecel, süre, zaman dilimi, müddet vardır. Böylece onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat ileri ne bir saat geri alınmaz. Ey Adem oğulları! Sizin içinizden size ayetlerimi anlatan, kıssa eden Resuller geldiği zaman bundan sonra kim takva sahibi olur ve nefsini ıslah ederse, nefs tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Öyleyse Allah'a karşı yalanla iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den kendilerine nasipleri erişecek olanlar, işte onlardır. Onlara Resullerimiz, elçi melekler, ölüm melekleri geldiği zaman, onları vefat ettirirlerken, onlara şöyle dediler. Allah'tan başka dua etmiş olduğunuz şeyler nerede? Onlar da, bizden saptılar, gittiler dediler. Ve kendilerinin, nefslerinin üzerine kafir olduklarına kendileri şahitlik ettiler. Allahü Teala buyurdu. Sizden önce geçmiş olan, ateşte bulunan insan ve cin topluluğunun arasına girin. Her ümmet, her girişte dahil olduğu zaman, hepsi orada ard arda toplanınca, sapmalarına sebep olan kardeşlerine lanet ettiler. Sonrakiler, öncekiler için, Rabbimiz, bizi dalalette bırakanlar işte bunlar. Artık onlara ateşten iki kat azap ver. dediler. Allahu Teala şöyle buyurdu: "Hepiniz için iki kat azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz. Ve onların evvelkileri sonrakilere, artık sizin bizden bir üstünlüğünüz yok. Öyleyse kazanmış olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın," dediler. Muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara kibirlenenler, onlara gök kapıları açılmaz. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıramazlar. Ve deve veya urgan iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Mücrimleri, suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemde ateşten bir döşek ve üzerlerinde ateşten örtüler vardır. Ve zalimleri işte böyle cezalandırırız. Ve âmeni olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar ki, kimseyi gücünden başka bir şeyle sorumlu tutmayız. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Onların göğüslerinde, nefsin kalbindeki afetlerinden ne varsa çekip aldık. Onların altlarından nehirler akar. Ve bizi buna hidayet eden Allah'a hamdolsun. Allah'ın bizi hidayete erdirmesi olmasaydı, biz hidayete ermezdik. Andolsun ki Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir, dediler. Ve yapmış olduklarınızdan dolayı varis kılındığınız cennet işte budur, diye nida olunurlar. Ve cennet ehli, ateş, cehennem ehline seslendi. Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak bulduk. Siz de Rabbimizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Evet, dediler. O zaman onların arasında bir müezzin, münadi, seslenme görevi olan kişi seslendi: Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Onlar Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onun o yolun eğri olmasını isterler. Ve onlar ahireti, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. Ve onların aralarında bir perde vardır. Ve Araf'ın, tepelerin üstünde onların hepsini simalarından, yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Henüz oraya, cennete dahil olmamış ama ümit eden cennet ehline, selamlanmak, selam sizin üzerinize olsun, diye nida ettiler. Onların bakışları ateş, cehennem ehlinin tarafına çevrilince, "Rabbimiz, bizi zalim kavim ile beraber kılma," dediler. Ve onları simalarından, yüzlerinden tanıyan Araf ehli adamlar onlara seslendiler, şöyle dediler: "Sizin topladıklarınız ve kibirlenmiş olduğunuz şeyler size fayda vermedi." Cehennemliklere şöyle denir: "Allah'ın onlara rahmetle ulaşmayacağına dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı?" Cennetliklere de şöyle denir: "Cennete girin. Size korku yoktur ve mahzun olmayacaksınız." Ve ateş, cehennem ehli, cennet ehline nida etti, seslendi: "Sudan ya da Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın." Cennetlikler şöyle dedi: "Muhakkak ki Allah ikisini de kafirlere haram etti." Onlar kendilerinin dinini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının onları aldattığı kimselerdir. Böylece onlar bugüne ulaşacaklarını nasıl unuttularsa ve nasıl ayetlerimizi bile bile inkar ettilerse, bugün de biz onları unuturuz. Ve andolsun ki onlara bir kitap getirdik. Ve âmeni olan bir kavim için onu rahmet ve hidayete erdiren olarak bir ilim üzerine ayrı ayrı açıkladık. Onlar sadece onun teviline, yorumuna mı bakıyorlar? Onun tevilinin geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar, "Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir. Artık bize şefaat edecek şefaatçiler var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya döndürülmüş olsaydık, yapmış olduklarımızdan başkasını yapardık," derler. nefslerini hüsrana uğrattılar ve uydurdukları şeyler kendilerinden ayrıldılar.

Muhakkak ki o, haddi aşanları sevmez. Islah olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah'a korkarak ve umutla yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Rahmetin önünde müjdeleyici olarak rüzgarları gönderen O'dur. Ağır bulutları yüklendiği zaman onu ölü bir beldeye sevk ettik. Ve de ondan su indirdik. Bu şekilde onunla bütün ürünlerden çıkardık. İşte bunun gibi ölüleri çıkarırız. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Ve güzel belde, toprağa verimli ülke, Rabbinizin izniyle nebatını çıkarır. Ve kötü, verimsiz, çorak olan ise, faydasız kıt bitkilerden başka bir şey çıkarmaz. İşte böylece şükreden bir kavim için ayetlerimizi açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u, aleyhisselamı kavmine gönderdik. O zaman şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Muhakkak ki ben o büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum." Kendi kavminden ileri gelenleri, "Muhakkak ki biz seni apaçık bir dalalet içinde görüyoruz," dediler. "Ey kavmim, ben dalalette değilim ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm," dedi. "Size Rabbimin risalelerini gönderdiklerini tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum ve size nasihat ediyorum, öğüt veriyorum ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan öğreniyorum, biliyorum. Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Ve umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Fakat onu yalanladılar. Bu yüzden onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayanları boğduk. Muhakkak ki onlar ama kör bir kavim oldular. Ve ada, Ad kavmine onların kardeşi Hud aleyhisselam şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız?" Onun kavminden, ileri gelenlerden inkar edenler şöyle dedi: "Muhakkak ki biz seni bir sefihliğin, aptallığın içinde görüyoruz. Ve gerçekten biz seni kesinlikle yalancılardan zannediyoruz." Hazreti Hud şöyle dedi: "Ey kavmim, ben akılsız, sefih değilim ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm. Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum ve ben sizin için emin, inanılır, güvenilir bir nasihat ediciyim. Ve sizi uyarması için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikir gelmesine mi şaşırdınız? Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizi getirdiğini ve yaratılışta sizin gücünüzü artırdığını, bedeninizi büyük ve kuvvetli yarattığını hatırlayın. Artık Allah'ın nimetlerini zikredin ki böylece kurtuluşa erersiniz." Dediler ki: "Tek bir Allah'a kul olmamız için ve babalarımızın tapmış olduğu şeyleri terk etmemiz için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan isen, bize vaat ettiğin şeyi, azabı artık bize getir." Hud aleyhisselam şöyle dedi: "Üzerinize Rabbinizden azap ve öfke vaki olmuştur, gelmiştir. Sizin ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz isimler hakkında mı benimle mücadele ediyorsunuz? Allah ona bir delil indirmedi. Artık bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerden." Bundan sonra, o vakadan sonra onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan ve mümin olmayan kimselerin kökünü kestik, neslini bitirdik. Ve Semud'a, Semud kavmine onların kardeşi Salih şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur.

Rabbinizden size bir delil, ispat vasıtası gelmiştir. Bu Allah'ın dişi devesidir. Sizin için bir ayettir, mucizedir. Artık onu Allah'ın arzında serbest bırakın, yesin. Ona kötülükle, kötü niyetle dokunmayın. Yoksa sizi elim bir azap alır, yakalar. Ve Ad'den, Ad kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizleri getirdiğini hatırlayın. Ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Onun ovalarında saraylar ediniyorsunuz ve dağlarda evler oyuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın, yeryüzünde müfsitler, fesat çıkaranlar olarak bozgunculuk yapmayın. Onun kavminden ileri gelenlerden kibirlenenler, onlardan iman edenlerden güçsüz, zayıf gördüklerine şöyle dediler. Salih'in onun Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar, muhakkak ki biz onunla gönderilen şeye inananlarız dediler. Kibirlenenler şöyle dedi. Muhakkak biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz. Sonra dişi deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler, haddi aştılar. Ve şöyle dediler. Ya Salih, şayet sen gönderilen Resullerden isen bize vaat ettiğin, tehdit ettiğin şeyi getir. Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı aldı, yakaladı. Ve kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. O zaman Salih aleyhisselam onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki Rabbimin risaletini size tebliğ ettim. Ve size nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu, kötülüğü mü getiriyorsunuz, yapıyorsunuz? Gerçekten siz mutlaka kadınlardan başka erkeklere de geliyorsunuz. Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz. Ve kavminin cevabı, onları ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar çok temiz insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece biz onun eşi, hanımı hariç onu ve ailesini kurtardık. O geride kalanlardan oldu. Ve onların üzerine taş yağmuru yağdırdık. Artık bak, mücrimlerin, suçluların akıbeti nasıl oldu? Kardeşleri Şuayb, Medyen kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Ondan başka sizin ilahınız yoktur. Rabbinizden size beyine, bir mucize, ispat edici bir açıklama gelmiştir. Artık ölçü ve tartıya vefa edin, tam ve doğru ödeyin. İnsanların eşyalarının değerini eksiltmeyin. Yeryüzünde onun ıslahından sonra fesat, bozgunculuk çıkarmayın. Şayet müminler iseniz, işte bu sizin için hayırlıdır. Tehdit, vaat ederek her yola üstüne oturmayın. Ve ona Allah'a amenü olan kimseleri Allah'ın yolundan men etmeyin. Ve onda Allah'ın yolunda bir eğrilik istiyorsunuz. Ve hatırlayın, siz az idiniz, sonra sizi çoğalttı. Ve bakın, fesat çıkaranların sonları nasıl oldu? Ve eğer içinizden bir kısmınız bir grup, onunla gönderildiğim şeye inanır ve bir kısmınız diğer bir grup inanmazsa, o takdirde Allah, aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb! Seni ve seninle beraber amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi.

Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okusa, 7 safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz mu? Konumuz İslam nedir? Diyorlar ki İslam kainatta Allah'ın ilettiği son dindir. En mütekamil dindir. Böyle bir dizayna ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala hiç öyle söylemiyor. Ama insanlar kendi başlarına ahkam kesiyorlar. Hristiyanlığı ayrı, Judaizmi yani Yahudilerin dinini ayrı, İslam'ı ayrı bir din zannediyorlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Nuh'un dinini, her peygamberde Allah Teala bir kitap indirmiş. Gerçekten her peygambere bir şeriat kitabı mutlaka indirmiştir Allah Teala. Ve bununla yeni bir din koymuş zannediyorlar insanlar. Eskileri bir tarafa bırakırsak Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, Hazreti İsa'ya indirilen İncil, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim üç ayrı kitap olarak mülahaza ediliyor. Birisi Judaizmin Yahudi dininin muhtevasını veriyor. İkincisi Hristiyanlığın kitabı olarak lanse ediliyor. Üçüncüsü de İslam'ın kitabı olarak lanse ediliyor. Üç ayrı din, üç ayrı peygamber. Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Doğru bir teşhis mi? Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim diyor Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı ki biz bu şeriatta dini ayakta tutun. Ve fırkalara ayrılmayın dizaynını hedef almıştık diyor. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın konusu etrafında derlediğimiz, topladığımız dini sana da vahyetmek suretiyle sizin için de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Neymiş? Hazreti Musa'ya indirilen şeriat, Hazreti İsa'ya indirilen şeriat, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen şeriat, aynı şeriat. Hazreti İbrahim'e indirilen şeriat da aynı şeriat. Hazreti Nuh'a indirilen şeriat da aynı şeriat. Eğer tarihi geliş içerisinde sıralıyorsak, önce Hazreti Nuh'a bir şeriat gelmiş, aynı şeriat Hazreti İbrahim'e de gelmiş. Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti İsa'ya aynı şeriat gelmiş. Ondan sonra Hazreti Musa'ya, Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti Musa'ya aynı şeriat gelmiş. Ondan sonra aynı şeriat Hazreti İsa'ya gelmiş. Aynı şeriat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiş. Bunları söyledikten sonra Allah Teala
diyor ki müşriklere söylediğin şey, yani Allah'a ulaşmayı dileyin sözü müşriklere ağır geldi diyor. Ve diyor Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Ayet-i Kerime sadece İslam'ı anlatıyor sevgili kardeşlerim. Bütün peygamberlere Allah'ın indirdiği tek bir din vardır. O din Allah'a teslim olma dinidir. Ezeli ve ebedi dindir. Hazreti İbrahim ki Hazreti Musa'dan evveldir. Hazreti İsa'dan iki defa evveldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den üç defa evveldir. Ve Hazreti İbrahim'in dinine Kur'an-ı Kerim'imiz Hanif dini diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hanif olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim Hanif olarak kendini ve çini dine doğrult. O Hanif dini ki bütün insanları Allah Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bu ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah'ın yaratmasında ne dini yaratmasında ne de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Din olarak sadece Hanif dini var olmuştur ve var olacaktır. Başka bir din hiç gelmeyecektir. Değişmeyecektir diyor Allah Teala ve insanları da diyor Hanif fıtratından başka bir fıtratla yaratmayacaktır Allah Teala diyor. Öyleyse bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Yani sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmıştır. Allah Teala Hanif dinine bu din ezeli ve ebedi dindir diyor.

ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hanif olduğu bu ayetle kesinlik kazanıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hanif olması, kendisine eve gelen iki peygamberin de, Hazreti İsa'nın da Hazreti Musa'nın da hanif olmasını gerektirir. Çünkü aynı şeriatı Hazreti İsa'ya da vermiş, Hazreti Musa'ya da vermiş, Hazreti İbrahim'e de vermiş. Kur'an-ı Kerim'de açık olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hanif olduğu kesin kes ortaya konmuş. Ve hanif olmanın özelliklerine baktığımız zaman İslam'a İslam kelimesinin kullanılmasını gerektiren teslimleri görüyoruz. İslam 7 safhadan oluşur. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimini içerir. İslam da teslim olmak demektir. İslam, Allah'a teslim olanların dinidir. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Kur'an'da İslam'ın 7 tane safhasını görürüz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 7 tane safha açık bir şekilde ortaya konulur. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. İkinci safhada mürşide ulaşmak, tabi olmak söz konusudur. Üçüncü safhada ruh Allah'a ulaşır ve teslim olur. Dördüncü safhada fizik vücut Allah'a teslim olur. Allah'a ulaşmaz ama Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yapan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yaratık olarak insanoğlu Allah'a fizik vücudunu teslim eder. Sonra daha ötede nefsin teslimi söz konusudur. Sonra da iradenin teslimi. Bu durumda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a bu dört teslimi yapmakla mükellefiz. Ve yedi safının yedisini de yaşayarak bu mümkündür. Allah'laşmayı dilemeden hiç kimse İslam'ı yaşayamaz. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşayamaz. Allah-u Teala Hanif dininin Hazreti İbrahim'den gelme olduğunu babanız İbrahim kelimesiyle anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ard arda gelen üç peygamberdir. Ama bunların üçü de Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Üçü de Hazreti İbrahim'in sadece o Hanif dinini yaşamışlardır. Hazreti İsa, Hazreti Musa'ya tabi olanlar da, Hazreti İsa'ya tabi olanlar da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar da aynı dini yaşadılar.